0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Yoğun bir gün mü geçiriyorsunuz?
1: Sürekli hareket halinde misiniz?
0: Bütün gününüz trafikte mi geçiyor?
1: Tanrı sözünden beslenemiyor musunuz?
0: Endişelenmeyin.
1: Sizin için İncil'den farklı bölümleri radyomuzda yayınlıyoruz.
0: İncil'den bölümler Radyo Maranata'da. İncil'den bölümler yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz. İyi dost kötü günde belli olur. Radyo Maranata iyi gününüzde de kötü gününüzde de yanınızda.
2: Radyo Maranata podcast sayfamıza tüm podcast platformlarından erişerek yayın dönemleri sona ermiş programlarımızı dinleyebilirsiniz.

0: Pavlus, Hristiyanlık tarihindeki en gizemli figür. Kendisi hakkında sansasyonel iddialar var. Hristiyanlığın mimarı, Roma ajanı, kiliseyi ikiye bölen şahıs. Peki tüm bunlar doğru mu? Nasıl oldu da Hristiyanlara zulmeden bu adam İsa'nın elçisi haline geldi? O, Hristiyanlığı yozlaştırmak için çalışan bir ajan mıydı? Pavlus'un tüm sırlarını bu programda açığa çıkartıyoruz.
1: Gizemli Elçi Pavlus programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Güne nasıl başlarsan öyle bitirirsin. Radyo Maranata dinleyerek doğru adrestesin.
3: İncil değiştirildi mi? Tanrı'nın oğlu olur mu? Hristiyanlar üç Tanrı'ya mı inanıyorlar? Bu ve bunun gibi tüm sorularınız için bize soru@radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.
0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
4: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
4: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
4: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
4: Radyo Maranata'da.

İyi Tanrımız, tüm iyiliklerin kaynağı sensin ve bize de iyilikle bakıyorsun. Hem maddi hem de manevi ihtiyaçlarımızı karşılıyorsun. Bizim sağlayanımız sensin. Ya Rab, bize iman armağanını ver. Ver ki dünya karşısında zafer kazanalım. Ve bize yardım et ki her zaman yardım bulmak için senin lütfuna sığınalım.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Kutsal Kitabın mesajını farklı konu ve durumlarda Tanrı'nın bizlerden beklentilerini, Tanrı'nın sır olan planını, kutsal kitap metinlerinin anlatılarını bulabileceğiniz bu programda farklı vaizleri ve farklı konuları sizinle buluşturuyoruz. Tanrı sözünün bereketlerini kiliselerde hizmet eden pastörler aracılığıyla almak isterseniz vaizin mesajı tam size göre.
3: Vaizin mesajı programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: En yeni ilahiler radyomarata.com'da.
1: Aa, henüz bizi takip etmiyor musunuz? Gelin size bir sır verelim. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bize ulaşabilirsiniz.

0: Çocukluğumuzdan beri Tanrı, çok uzak olan, ulaşılmaz, erişilmez bir varlık olarak bize anlatılıyor. Oysa Radyo Maranata'da Tanrı'yla tanışan insanlarla konuşuyoruz. Bu insanların nasıl Tanrı'yla tanıştığını ve hayatlarının nasıl değiştiğini öğreniyoruz. Farklı dini geçmişler, coğrafyalar ve sosyoekonomik statülerden gelen bu insanların inanılmaz hikayelerini dinliyoruz.
1: Tanrı'yla Tanışanlar programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Radyo Maranata hakkındaki düşüncelerinizi bizimle paylaşır mısınız? Radyo Maranata, Hristiyanlık inancına bakış açınızda bir farklılık yarattı mı? İlahilerimiz ve programlarımız size ne tür katkılar sağladı? bilgi@radyomaranata.com adresine yazacağınız kısa da olsa bir e-mail bizi teşvik edecektir.
3: Bir program veya ilahi fikriniz mi var? bilgi@radyomaranata.com adresinden bizlere ulaşabilirsiniz.
2: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
4: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
2: sözlerimiz,
4: ilahilerimiz
2: ve dualarımızla yanınızdayız.
4: Laf Lafı Açlı canlı yayını
2: her çarşamba öğlen 1'de
4: Radyo Maranata'da.

alçak gönüllü kurtarıcımız. Rabbimiz İsa Mesih, lütfunla bizim aramıza gel. Bize kendi sevginin kuvvetini göster ve bizi kötülükten kurtar. Bizim yüreklerimizi hazırla. Öyle ki senin bize verdiğin sonsuz yaşam armağanını alçak gönüllülükle kabul edebilelim.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: İyi ve kötü, ahlak ve inanç. İnsanın yaşamına yön veren değerleri, Hristiyan etiğinin günlük hayata dokunuşunu konuştuğumuz program Hristiyan Ahlakı. Farklı kilise önderlerinin katkılarıyla çok yönlü bir bakış. Hristiyan Ahlakı Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
0: Mutsuz musunuz? Kendinizi yalnız mı hissediyorsunuz? Size güç verecek ilahiler Radyo Maranata'da.
3: En yeni Türkçe ilahiler Radyo Maranata'da.

0: Çocukluğumuzdan beri Tanrı, çok uzak olan, ulaşılmaz, erişilmez bir varlık olarak bize anlatılıyor. Oysa Radyo Maranata'da Tanrı'yla tanışan insanlarla konuşuyoruz. Bu insanların nasıl Tanrı'yla tanıştığını ve hayatlarının nasıl değiştiğini öğreniyoruz. Farklı dini geçmişler, coğrafyalar ve sosyoekonomik statülerden gelen bu insanların inanılmaz hikayelerini dinliyoruz.
1: Tanrı ile Tanışanlar programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Web sitemizin aplikasyon gibi çalıştığını keşfettiniz mi? Telefonunuzdan www.radyomaranata.com adresine girip bizi dinlerken ekranınızı kapatabilir, başka bir uygulamayı kullanabilir ya da internette gezinebilirsiniz. Radyo Maranata her zaman sizinle.
3: Canlı yayınlarımız, programlarımız, ilahilerimiz ve Hristiyanlık inancı ile ilgili tüm sorularınız için soru@radyomaranata.com e-posta adresini kullanabilirsiniz.
4: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
5: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
4: sözlerimiz,
5: ilahilerimiz
4: ve dualarımızla yanınızdayız.
5: Laf Lafı Açlı canlı yayını
4: her çarşamba öğlen 1'de
5: Radyo Maranata'da.

Ey Rabbimiz! Bizi yaratan, kurtaran ve kutsal kılan Tanrımızsın. Bedenimiz ve canımızla ilgilenen de sensin. Bize lütfunu ver. Öyle ki hem sağlıklıyken hem hastayken yardımını unutmayalım. Bize minnettar bir yürek ver. Bize yardım et. Seni daima yüceltelim. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Kutsal Kitabın mesajını farklı konu ve durumlarda Tanrı'nın bizlerden beklentilerini, Tanrı'nın sır olan planını, kutsal kitap metinlerinin anlatılarını bulabileceğiniz bu programda farklı vaizleri ve farklı konuları sizinle buluşturuyoruz. Tanrı sözünün bereketlerini kiliselerde hizmet eden pastörler aracılığıyla almak isterseniz vaizin mesajı tam size göre.
3: Vaizin mesajı programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
4: Radyo Maranata'da sevdiğiniz programları kaçırmak istemiyor musunuz? www.radyomaranata.com adresinden haftalık yayın akışımıza erişebilirsiniz.
5: Hristiyan teolojisi temelli hazırlanmış zengin içerikli programları ve ilahileriyle Radyo Maranata her anınızda yanınızda.

0: Yoğun bir gün mü geçiriyorsunuz?
1: Sürekli hareket halinde misiniz?
0: Bütün gününüz trafikte mi geçiyor?
1: Tanrı sözünden beslenemiyor musunuz?
0: Endişelenmeyin.
1: Sizin için İncil'den farklı bölümleri radyomuzda yayınlıyoruz.
0: İncil'den bölümler Radyo Maranata'da. İncil'den bölümler yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Radyo Maranata'ya daha da yakın olmak ister misiniz? Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bizi hemen takip edebilirsiniz.
3: İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız, podcastlerimiz ve çok daha fazlası için youtube.com/radyomaranata adresinden YouTube sayfamıza abone olabilirsiniz.
0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.

Ey kutsal Tanrımız! Sana ait olanı hiç kimse senin elinden alamaz. Biz de sana iman ettik ve sana güvendik. Rab, biz sana aitiz. Sesini duyup süründen ayrılmayalım diye bize yardım et. Öyle ki sonsuz yaşamı alalım ve mahvolmayalım. Bunu senden İsa Mesih'in adıyla istiyoruz. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Öyle durumlar ve insanlar gelip geçmiştir ki toplumları etkilemiş, kültürleri oluşturmuş, uygarlıkları şekillendirmiştir. Ama dünyayı değiştiren, yerinden sarsan ve tarihsel zamanı ikiye bölen tek bir şey vardır. Hristiyanlık. Edebiyattan müziğe,
1: müzikten mimariye,
0: mimariden bilime,
1: bilimden siyasete,
0: siyasetten felsefeye,
1: felsefeden sinemaya,
0: sinemadan sosyal yaşama,
1: birçok farklı kavrama
0: Hristiyanlığı nasıl etki ettiğini bu programda konuşuyoruz. Hristiyanlığın Etkileri programı Radyo Maranata'da. Hristiyanlığın Etkileri programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Günün en keyifli zamanlarında Radyo Maranata. Radyo Maranata'yı seviyor, ilahilerimizi beğenerek dinliyor, programlarımızı hiç kaçırmıyor musunuz? O halde bizden ayrı kalmayın. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bizi takip edebilirsiniz.

0: Pavlus, Hristiyanlık tarihindeki en gizemli figür. Kendisi hakkında sansasyonel iddialar var. Hristiyanlığın mimarı, Roma ajanı, kiliseyi ikiye bölen şahıs. Peki tüm bunlar doğru mu? Nasıl oldu da Hristiyanlara zulmeden bu adam İsa'nın elçisi haline geldi? O, Hristiyanlığı yozlaştırmak için çalışan bir ajan mıydı? Pavlus'un tüm sırlarını bu programda açığa çıkartıyoruz. Gizemli Elçi Pavlus programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
1: Gözlerimizi görünen şeylere değil, görünmeyenlere çeviriyoruz. Bize Rabbi hatırlatan ilahiler Radyo Maranata'da.
2: İster ekran açık, ister kapalı. www.radyomaranata.com web sitemiz telefonunuzda bir aplikasyon gibi arka planda çalışıyor.
0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
3: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
3: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
3: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
3: Radyo Maranata'da.

Sevgili Tanrımız, sen kurtuluş müjdenle bizi halkın olmaya çağırdın ve bize ebedi hayatı vaat ettin. Biz her ne kadar senin yolundan sapsak da sen bize yardım etmeye devam ediyorsun. Bize yardım et ki şu gerçeği kavrayalım. Bizim sığınağımız yalnız sendedir. Ve bizim için en iyi şey senin iradendir. Bizi daima sana ait olalım diye koru.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da. İnsan, çevresindeki herkes ile iletişim ve ilişki içerisinde yaşamını sürdürür. İlişkilerimizi sağlıklı bir şekilde yürütebilmek, doğru bir bakış açısıyla ele alabilmek, insanın yaşamında büyük değişimler yaratabilir. Çocuklarınızla, anne babanızla, eşinizle ve arkadaşlarınızla olan ilişkilerinize yeni bir bakış açısıyla bakabileceğiniz, sınırları, olması gerekenleri, doğruları yanlışları, kutsal kitabın bakış açısıyla ele alıp konuştuğumuz İlişki Rehberi programı Radyo Maranata'da.
0: İlişki Rehberi programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Hristiyanlık tarif edilmiş bir inanç mı? İsa'yı Hristiyanlar mı tanrılaştırdı? Hristiyanlık kadınlar hakkında ne düşünüyor? Bu ve bunun gibi tüm sorunlarınız için soru@radyomaranata.com e-posta adresini kullanabilirsiniz.
3: Eski programlarımızı özlediniz mi? Yayın dönemleri sona ermiş programlarımıza tüm podcast platformlarında Radyo Maranata Podcast yazarak erişebilirsiniz.

0: Hazreti İsa, amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
1: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
0: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
1: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
0: O sadece bir peygamber mi? Gelin, Hazreti

0: İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
1: Hazreti İsa kimdir? Programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Yayın akışımız ve programlarımız hakkında birçok içeriğe erişmek için www.radyomaranata.com web adresimizi ziyaret edebilirsiniz.
3: Radyo Maranata'yı tüm sosyal medya hesaplarından takip ederek en yeni içeriklerden ilk siz haberdar olabilirsiniz.
4: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
0: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
4: sözlerimiz,
0: ilahilerimiz
4: ve dualarımızla yanınızdayız.
0: Laf Lafı Açtı canlı yayını
4: her çarşamba öğlen 1'de
0: Radyo Maranata'da.

0: İncil'deki vahiy anlayışı üzerinde de biraz konuşmak lazım.
1: Şimdi isimler önemli.
0: İznik Konseyi'nin toplanış amacı.
1: İsa Musa'dan da üstün.
0: Bekledikleri Mesih'in.
1: Davut'un bahsettiği Mesih.
0: Bütün bu peygamberliklerin, bütün bu kehanetlerin.
1: İsa ile tanıştıktan sonra.
0: Kendi sevaplarıyla, kendi amelleriyle asla sahip olamayacağı bir kurtuluşa İsa Mesih.
1: Ruhsal gözlerimiz açılıyor.
0: İsa Mesih vahiyin kendisidir.
1: Tüm evrenin gücü İsa Mesih'te saklıdır.
0: İncil'in her bölümünün deşifre edildiği.
1: Adım adım İncil başlıyor.
0: Adım Adım İncil programında
1: Radyo Maranata'dan
0: bizi dinleyen tüm dinleyicilerimize
1: ben Mark Madrigal,
0: ben Emre Karali, merhaba diyoruz. Bu program boyunca elimizden geldiğince, dilimiz döndüğünce sizlere Kutsal Kitab'ın Yeni Antlaşma bölümleri, bilinen ismiyle İncil'in her bölümünü ele alacağız. Açıklamaya, sıkça sorulan soruları yanıtlamaya çalışacağız.
1: Soru ve görüşlerinizi sosyal medya hesaplarından @radyomaranata yazarak ya da www.radyomaranata.com web sitesinden mail yoluyla bize ulaşabilirsiniz diyoruz ve bugünkü programımıza başlıyoruz.
0: Bugün İncil'in 2. Selanikliler mektubu üzerinde konuşacağız. Önemli bir mektup, yine de İncil metinleri içerisinde. Adından da anlaşılacağı gibi aynı kiliseye yazılan ikinci mektup olarak karşımda çıkıyor Selanikliler mektubu. İkinci Selanikliler mektubu. Ne zaman yazıldı, onunla başlayalım istersen.
1: Şimdi bu mektup 52 yılları, milattan sonra 52 yılları gibi yazıldığı düşünülmekte ve 1. Selanikliler mektubundan hemen sonra, yani belki arada
0: birkaç hafta, belki bir ay,
1: aynen, evet, geçmiş olabilir diye düşünülüyor. Şimdi bu mektup Selaniklere yazılmıştır. Selanik, Kuzey Yunanistan'da, yani Makedonya dediğimiz bölgede bulunan kilise cemaatlerinden bir tanesiydi. Özellikle Makedonya bölgesinde yaşanan temel sıkıntılarından bir tanesi ve bu sıkıntı hem Selanik'te hem Filipi gibi yerlerde yaşanıyordu. Burası özellikle Roma askerlerinin emekliliğe ayrıldıkları merkezlerden bir tanesiydi. Dolayısıyla Roma devletinin gücü veya Roma devletinin etkisi son derece güçlü bir şekilde hissediliyordu. Tabii imanlılar burada yaşarken İsa Mesih'i anlatıyorlardı. Ama imanlar için İsa Mesih sadece basit bir öğretmen değildi. O bir kraldı, o bir kurtarıcıydı. O zalimleri yenendi. Ve dolayısıyla böyle sıfatlar kullandıkları için özellikle Roma devleti yanlıları tarafından sistematik zulüm görüyorlardı. Çünkü Romalılar için tek kral, tek kurtarıcı, tek Rab, tek efendi Sezar olabilirdi. Zaten elçilerin işlerine baktığımızda buradaki halk yetkililere şikayet ettiklerinde, şikayet ettikleri konu nedir? Bunlar farklı bir krala bağlı olmamız gerektiğini öğretiyorlar şeklinde. Ve bundan dolayı Selanik Kilisesi korkunç zulümlere maruz kalmakta. Kimileri işkence görmekte, kimileri öldürülmekte ve bundan dolayı Pavlus onlara yazmaktadır. Yazmasının amacı nedir? Onlara teşvik olmak, onlara teselli olmak, onları bu zor durum içerisinde gayrete getirmek ve Tanrı'nın vaatlerini onlarına hatırlatmak. Yani bu çektikleri acıların boş acılar olmadığını, Tanrı tasarısının bir parçası olduğunu ve bir şekilde Tanrı'nın bunları gördüğünü, bunları bir kenara yazdığını ve bir şekilde kendi adaletini onlara göstereceğini hatırlatmaktadır bu mektup sayesinde.
0: Evet, yani mektubun yazılış tarihi konusunda aslında ilk ayetten edindiğimiz bilgiler de var. Birinci bölüm birinci ayette işte Pavlus hala Silvanus ve Timoteus'la birlikteydi Korintelerde. Dolayısıyla bu da bize tarih hakkında bir fikir veriyor. Hem de yazarı hakkında da şüpheleri ortadan kaldıran ilk dönem yazarların elinde bulundurduğu bazı bölümler var. İşte Polikarp gibi, Ignatius gibi, Justin gibi, bunların yazılarından da görebiliyoruz ki aslında bu mektuptan alıntılarından da görebiliyoruz ki mektubun yazarı da net bir şekilde elçi Pavlus'tur. Şimdi yavaş yavaş biraz amacı ve içeriği üzerinde konuşmaya başlayacağız ama bir özetleyecek olursak bu mektubun amacı biraz önce senin girişte söylediğin gibi bana göre üç temel sebeple özetlenebilir. Bir tanesi biraz önce bahsettiğin imanlar zulüm görüyordu. Zaten ilk mektubun amacı da bir şekilde oydu. Birinci Serahitler bölümünü dinleyen dinleyicilerimiz hatırlayacaklardı. İmanlar zulüm görüyordu ve teşvik edilmeleri gerekiyordu. Birinci bölüm genel olarak bundan bahsediyor. İkinci bölümde birinci Serahitler mektubundaki bazı yanlış anlaşılmalar, özellikle Rabbin günü konusundaki yanlış anlaşılmalar üzerinde ki o yanlış anlaşılmaları düzeltmeye yönelik bir eğilimi var Elçi Pavlus'un. İkinci bölüm bunu işliyor. Üçüncü bölümde ise de bazıları işte Rabbin günü zaten yakın diyerek boş gezmeye ve uyarıları kulak asmamaya başladı ve sert bir dille Pavlus bu kişileri de uyarıyor. Hani mektubu çok basitçe özetlemek gerekirse bu üç noktayı herhalde öne çıkıyor.
1: Şimdi özellikle bu Mesih'in ikinci gelişi ve yargı konuları Selanikler için anlaşılması zor konulardı. Zaten birinci mektubunda da buna benzer bir şey görüyoruz. Orada da diriliş öğretisini anlamakta zorluk çekiyorlardı. Neden? Çünkü Greko-Roman dünya görüşüne göre bir kişi öldüğünde bir ruh olarak ahirete gider. Ama Hristiyanlıkta temel bir öğreti vardır. O öğreti nedir? Diriliş. Dirilişte biz öldükten sonra Mesih'in ikinci gelişinde tekrar beden alacağız ve bir nevi cennet dediğimiz yer, yani Tanrı'nın varlığı dediğimiz yer dünyaya gelecek. Yani dünya da bir diriliş tecrübe edecek. Hatta vahide bir görümde Yuhanna görüyor ki cennet veya göksel Yeruşalim Kudüs dünyaya inmektedir ve dünya yenilenmektedir.
0: Evet.
1: Dolayısıyla bu öğretiyi kavramak onlar için çok zor bir şeydi çünkü onların dünya görüşünde var olmayan bir şeydi. Dolayısıyla ilk mektupta görüyoruz ki bunu anlamakta oldukça zorlandılar. Ve şimdi ikinci mektupta özellikle hani Mesih İsa ne zaman gelecek, bunun işaretleri nedir, acaba Mesih İsa gelmiş midir gibi sorular ele alınıyor. Çünkü onların kafası özellikle bu konularda çok karışmış. Kimileri bu ikinci gelişi koz olarak kullanarak
0: sahte öğretiler
1: yayıyorlar veya imanları korkutmaya çalışıyorlar ve bu da çok önemli. Yani Mesih'in ikinci gelişi haberi aslında insanları korkutmak için değildir. Ben bazen görüyorum ki çeşitli imanlar ve kiliseler bu ikinci geliş haberini yani bir nevi insanları korkutmak için koz olarak kullanmaktadırlar. Ama aslında ikinci geliş imanlı için teselli olmalıdır. Kimin için korkutucu olmalıdır? Mesih'e iman etmemiş kişiler için korkutucu olmalıdır. Çünkü bu neyi gösteriyor?
0: Aynı zamanda yargı günü olacak.
1: Aynen,
0: çünkü
1: Tanrı gelecek ve yargılayacak veya ikiyüzlü bir hayat sürdürüyorsak o zaman o tarz kişiler için belki korkutucu olmalıdır. Ama Mesih imanlısı için İsa'nın ikinci gelişi bir teselli kaynağıdır. Ve bir nevi aslında Pavlus bunu aktarmak istiyor Selaniklere, özellikle bu korkunç zulüm dönemlerinde bunu hatırlatmak istiyor kendisi.
0: Hem de bu sahte öğretmenlere karşı da kiliseyi uyarıyor ikinci bölümde özellikle 1-15 ayetlerinde. Hem de insanlar bu sahte öğretiler yayarak aynı zamanda bunu bir geçim kaynağı olarak da kullanıyorlardı. Dolayısıyla hem kilise üzerinde bir korku egemenliği yaratmaya çalışıyorlardı İsa'nın ikinci gelişi üzerinden. Hem de insanların aslında olmayan şeylere yönlendiriyorlardı. Ve Pavlus bu konuda çok net bir şekilde ve sert bir şekilde kiliseyi uyarıyor. Ve kiliseye bu konuda çeki düzen vermeye davet ediyor. Şimdi son olarak da aynı zamanda bu itaatsizlik konusu da var. Çok Pavlus'un üzerinde düşündüğü ve kendinden örnekler vererek düşündüğü. Belki ikinci bölümde biraz daha bunu netleştireceğiz ama bu da işte az önce ifade ettiğim gibi bazı insanlar ah zaten Rabbin gelişi yakındır deyip yani çalışmıyorlardı, boş geziyorlardı. Boş gezmenin de verdiği bazı sonuçlar ortaya çıkıyordu. İşte bu saçma sapan öğretilere kanmalar vesaire. Dolayısıyla Pavlus onlara da sert bir dille uyarıyor. Ve bence en can alıcı nokta bu mektupta. İşte Pavlus'un tekrar tekrar ifadesiyle bir şekilde bütün bu zulümlere, bütün bu zorluklara, bütün bu sahte öğretilere karşı yine de kilisenin bütün bu zulümün ortasında sebat etmesi için onları bol bol teşvik ediyor Pavlus ve kendinden örnekler vererek de bunu gerçekleştiriyor.
1: Aslında burada çok ilginç bir şey ortaya çıkıyor. Çünkü yani İsa Mesih'in ikinci gelişi hakkında sağlıklı bir bakış açısına sahip olmamız lazım. Çünkü dediğin gibi yoksa Selaniklerin durumuna düşüyor insan. Ya aşırı derecede korkuya kapılıyor ya da aşırı derecede rehavete kapılıyor. Yani nasıl olsa İsa gelecek. Onun için bu dünyada yaptığım şeyler önemsizdir. Kendimi ben dünyadan çekeyim, çalışmayayım veya artık hedeflerim olmasın gibi bazen bu tarz görüşlere kapılabiliyoruz. Ama bir şey hatırlamamız lazım. Tanrı'nın nihai planında bizi dünyadan çıkarmak değil, bizi tekrar dünyaya gönderecek. Yani bunu nasıl açıklayabilirim? Ben bir anneannemin söylediği bir şey aklıma geliyor. Kendisi 84 yaşlarında şimdi. Ve sürekli şey der. Ya Mark, ben bu hayattan artık baydım, artık dayanamıyorum. Ben Mesih İsa'nın yanına gitmek istiyorum. Hani bir nevi bu dünyadan kurtulmak istiyor. Mesih'in yanına gitmek istiyor. Diyeceksiniz ki normal bir şey. Zaten 84 yaşında ama sorun şu ki 30 yıldır aynı şeyi diyor. Yani ben bu dünyadan kurtulabilsem, Mesih'in yanına gidebilsem şeklinde ifadelerde bulunuyor ama yani orada biraz yanlış bir bakış açısı var. Çünkü biz dirilişi tecrübe ettiğimizde nereye döneceğiz? Dünyamıza döneceğiz. Yani yenilenmiş bir dünyaya döneceğiz. Dolayısıyla Tanrı'nın tasarısı bizi dünyadan alıkoymak veya dünyadan çekmek değil. Tersine bizi dünyaya göndermek istiyor. Bizi değişim araçları olarak kullanmak istiyor. Bizi kullanarak dünyaya dirilişi getirmek istiyor bir nevi.
0: Ve aynı zamanda İsa Mesih'in kendisi beden alıp dünyaya gelmekle zaten bu dünyada aslında Tanrı'nın doluluğuyla cenneti tecrübe edebilmenin ayrıcalıklarını da bütün insanlara göstermiş oluyor. Bu evet. Nedenle o büyük bir örnek oluşturmalı bütün Hristiyanlar için.
1: Zaten cenneti cennet yapan o. Yani ben bazen kardeşlere diyorum ki cenneti tecrübe etmek için illa da ölmenize gerek yok. Yani cenneti bu dünyada da tecrübe edebilirsiniz. Çünkü cennet demek aslında Tanrı'nın doluluğunu tecrübe etmektir. Tanrı'nın varlığını yüreğinizde tecrübe etmektir. Bunu tecrübe ettiğinizde zaten cenneti tecrübe ediyorsunuz demek. Yani Paulus mesela hapisteyken ki Roma'da 2 yıl ev hapsinde kaldı. Sürekli Tanrı'nın doluluğunu tecrübe etmekten bahsediyor. Neden? Yani mantıken düşünecek olursak hapis nasıl bir yer? Depresif olması gereken, değil mi? Yani sürekli kendi hayatını sorgulaması gereken bir yer ama görüyoruz ki çok derin bir sevinci var. Çünkü o karanlık yerde bile Tanrı'nın varlığını tecrübe edebiliyor.
0: Evet.
1: Tanrı'nın doluluğunu tecrübe edebiliyor.
0: Bu önemli bir nokta çünkü hiçbir dinin vaat edemediği bir şey vaat ediyor aslında İsa. Bu da önemli. İsa Mesih aracılığıyla işte yani bütün dinler bir gün cennete gideceklerini vaat ediyor insanlardan ama yazarın dediği gibi dönen yok seferinden. Dolayısıyla orada öyle bir şey var mı yok mu, gerçekten o vaat edilenler gerçek midir değil midir? Dinler bunu net bir şekilde ortaya koyamıyorlar. Sadece insanlar buna inanıyorlar ya da inanmıyorlar. Ama İsa Mesih senin söylediğin gibi daha bu dünyadayken cenneti tecrübe etmeye başlıyoruz. Silik bir görüntü gibi Pavlus'un ifadesiyle ama yine de oradaki şeylerin varlığından, bize vaat edilenlerin varlığından emin olabiliyoruz.
1: Ve zaten İsa Mesih özellikle göklerin egemenliğinden bahsederken bunu kastediyor. Yani bazen insanlar zannediyor ki göklerin egemenliği cennetle ilgili ama yok, cennetle ilgili değil. Evet, cennet de göklerin egemenliğinin bir parçası diyebiliriz ama göklerin egemenliği demek Tanrı'nın bizde, yüreğimizde kurmak istediği hakimiyet. Tanrı'nın krallığı eğer bu dünyada oluşacaksa ilk önce bizden başlamalı. O bizi dönüştürmek istiyor. O bizi cenneti tattırmak istiyor. Ve bunu anlamak önemli. Dolayısıyla kişi eğer ki İsa Mesih'e iman ederse, eğer ki İsa Mesih'e yüreğini açarsa kutsal ruh onun hayatında ikamet etmeye başlar, yaşamaya başlar ve derin bir sevinç kendisi tecrübe eder. Dolayısıyla aslında Hristiyan yaşamının amacı dediğim gibi bu dünyadan kaçmak değil, tersine Tanrı'yı yüreğimizde bu dünyada tecrübe etmek ve değişim araçları olmaktır.
0: Ve bu da meyvelerle ortaya çıkıyor. Mesih'te ne kadar olgunlaşıyorsak, Mesih'te ne kadar gelişiyorsak, Mesih'i daha derin bir şekilde nasıl anlıyorsak hayatımıza da öyle uygulayabiliyoruz. Fakat Selaniklerdeki sorunlardan bir tanesi buydu. Sürekli zulüm görüyorlardı, sürekli baskı görüyorlardı, sürekli onun yükü, onun ağırlığı onların hayatlarındaydı. Bu çok önemli. Özellikle Batı dünyası zaman zaman bunu çok iyi anlayamıyor ama bizim ülkemiz gibi ve Orta Doğu'daki insanlar ve dünyanın daha birçok yerindeki insanlar Sadece inançlarından ötürü büyük bir baskı ve sıkıntı görüyorlar. İbadet yerleri kapatılıyor yahut da aileleri tarafından reddediliyorlar, arkadaşları tarafından itham ediliyorlar, devlet tarafından hor görülüyorlar. Dolayısıyla bütün bu yapı içerisinde bir anlamda durumumuz Selanikliler'deki kilisenin durumundan çok farklı değil. Dolayısıyla bence Türkiye'deki kilisenin de çok şey öğrenebileceği bir mektup olarak bizim karşımızda duruyor. Bütün bu baskıların, bütün bu zulümlerin içerisinde o sebat hayatını sürdürmek, Mesih'e dayanan bir hayat sürdürmek de çok önemli bir nokta diye düşünüyorum.
1: Zaten özellikle mektubun ilk bölümünde bu acılar konusu ele alınıyor Paulus tarafından mektubun birinci bölümünün ilk kısmında. Bu neden önemli? Çünkü bazen unutuyoruz ki Mesih İsa'yı izlemenin bedellerinden bir tanesi bu dünyada acı çekmektir. Yani ben bazen bakıyorum ki insanlar Mesih İsa'yı anlatırken sanki şey gibi anlatıyorlar. Yani Mesih'e iman et ve bütün problemlerin çözülecek. İşte hayatın toz pembe olacak. Hiçbir problemin olmayacak.
0: Sihirli şekilde. Bir değnek var. Aynen, sanki elinde bir peri var. Gibi dokunacak ve her şey düzelecek gibi.
1: Ama yani bir nevi Pavlus'un burada anlatmak istediği şey şu. Acılar da Mesih'e izlemenin bir yönüdür. Ve dolayısıyla eğer ki acı çekiyorsak bu neyi gösteriyor? Doğru yolda ilerliyoruz. Çünkü neden? Mesih de acı çekti bu dünyada. Dolayısıyla biz onu izliyorsak biz de acı çekeceğiz bu dünyada. Yani ödenmesi gereken bir bedel var. Evet, İsa Mesih bize derin esenlik veriyor, derin sevgi veriyor, derin sevinç veriyor. Ama bu demek değildir ki bu dünyada acılarımız yok. Hatta ve hatta diyebiliriz ki Mesih İsa'yı izlemeye başladığımızda acılarımız ve problemlerimiz katlanıyor ve büyüyor.
0: Bunun sebepleri üzerinde ikinci bölümde konuşacağız ve Selaniklilerin içeriği üzerinde birazcık daha, ikinci Selanikliler mektubu içeriği üzerinde biraz daha derinleşeceğiz. Dinleyicilerimizden kısa bir ara rica ediyoruz. Bu arada soru ve görüşlerinizi sosyal medya hesaplarından @radyomaranata yazarak bize ulaştırabileceğinizi hatırlatalım. Aynı zamanda soru@radyomaranata.com adresinden de lütfen bize yazmaktan çekinmeyin diyelim. Kısa bir ara rica edelim. Kısa bir aranın ardından tekrar sizlerle beraberiz.

0: Maranata.
1: Radyo Maranata'daki canlı yayınlarımıza soru, görüş ve yorumlarınızla anlık olarak katılabileceğinizi biliyor muydunuz? Canlı yayın tarihlerimiz ve daha fazla bilgi için www.radyomaranata.com adresinden ve @radyomaranata yazarak tüm sosyal medya hesaplarından bizi takip edebilirsiniz.
0: Kutsal Kitabı mesajını farklı konu ve durumlarda Tanrı'nın bizlerden beklentilerini, Tanrı'nın sır olan planını, kutsal kitap metinlerinin anlatılarını bulabileceğiniz bu programda farklı vaizleri ve farklı konuları sizinle buluşturuyoruz. Tanrı sözünün bereketlerini kiliselerde hizmet eden pastörler aracılığıyla almak isterseniz vaizin mesajı tam size göre.
2: Vaizin mesajı programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: Günlük hayatın temposundan bir an olsun uzaklaşmak ve Tanrı ile buluşmak mı istiyorsunuz? Ruhunuzu tazeleyen ilahiler Radyo Maranata'da.
4: Radyo Maranata podcast sayfamıza tüm podcast platformlarından erişerek yayın dönemleri sona ermiş programlarımızı dinleyebilirsiniz.

0: Sevgili dinleyiciler, kısa bir aranın ardından tekrar sizlerle beraberiz. Adım Adım İncil programı Radyo Maranata'da. Ve biz bugün 2. Selanikliler mektubu üzerinde konuşuyoruz. İlk bölümde genel bir özet geçtik. Şimdi birazcık daha bu mektubu detaylandırmaya gayret edeceğiz. İlk bölümü neyle bitirmiştik? İşte imanlıların gördüğü sıkıntı ve zulümler. Zulüm ve sıkıntılar aslında imanların hayatının bir parçası olduğu üzerinde konuşuyordum Mark. Ben de birkaç şey eklemek istiyorum bunun üzerine. Şimdi düşünüyoruz ki eğer Tanrı'ya inanıyorsak, eğer doğru bir şey yapıyorsak o zaman neden karşımıza sıkıntılar ve zorluklar çıkıyor? Aslında bir şekilde dünyanın bizi kabul etmemesi İsa'nın öğretisi içerisinde var olan bir şeydir. Çünkü dünyaya ters bir yaşam sürmektir. Tanrı'nın bütün buyrukları, kelam içerisindeki, Tanrı sözü içerisindeki bütün buyruklar dünyanın öğretisine taban tabana zıttır. Dolayısıyla herkesten farklı olduğunuzda insanlar kendilerini haklı gördükleri için, bir anlamda günahın kökü olan herkes kendini Tanrı gibi gördüğü için dolayısıyla reddediliyoruz ve bu da zulme sebep oluyor. İsa Mesih'in çok meşhur dağdaki vaazını hatırlar dinleyicilerimiz. Matta 5. bölümde o dağdaki vaaz nasıl başlıyor? Ne mutlu diye başlayan bir seri var orada işte. Ne mutlu doğruluğa acıkıp susayanlara, çünkü onlar doğrulacaktır diyor. Ondan sonra diyor ki 5. bölüm 10. ayette ne mutlu doğruluk uğruna zulüm görenlere, çünkü göklerin egemenliği onlarındır diyor İsa. Dolayısıyla Tanrı'nın doğruluğu bizim hayatımızda olduğunda acı çekmek bir şekilde kaçınılmaz bir son olarak karşımıza çıkıyor. Ama tabii dünyanın farklı yerlerinde çeşitli kültürel koşullara göre bu zulmün boyutu ve şekli değişebiliyor, azalabiliyor, artabiliyor. Ama bu hayatımızın bir parçası olarak kabullenmemiz gereken bir durum.
1: Aynen. Şimdi aklıma bir örnek geldi aslında. Kayınpederim bir zamanlar evlilik danışmanlığı yapıyordu. Ona bazen çiftler geliyordu, evlenmek isteyen çiftler. Ve ilk yaptığı seansta veya ilk yaptığı derste neden evlenmemeleri gerektiğinden bahsediyordu. Bütün evliliğin zorluklarından bahsediyordu vesaire. Ve o seansın sonrasında bazı kişiler diyordu ki biz evliliği böyle düşünmüyorduk, o zaman evlenmeyelim çünkü hazır değiliz şeklinde. Hani bir kişi İsa Mesih'e hayatını bağladığında bunun ödenecek bir bedelin de olduğunu hesaplaması lazım. Yani Pavlus'un dediği gibi 2. Korintliler mektubunda hani ben taşlandım, kırbaçlandım, deniz kazazedesi oldum. Hatta İsa Mesih'in kendisi diyor. İsa Mesih der ki yani tilkilerin bile sığınacağı delikler var ama insanoğlunun başını yaslayacağı yer yok. Dolayısıyla İsa'nın izlemenin bir bedel, yani acıların bunun bir bedeli olduğunu da bilmemiz lazım. Aksi takdirde gerçeklikten uzak, sanki yani biz İsa'yı izlersek bütün problemlerimiz hallolacak gibi bir bakış açısına sahip olacağız ki bu yanlış bir bakış açısıdır. Dolayısıyla insanlar bana geldiğinde ben iman etmek istiyorum dediklerinde benim dediğim şey şu: yani bunu biraz düşün, bunu biraz tart, çünkü efendim yani arkadaşların seni terk edecek. Belki ailen seni dışlayacak. Ondan sonra belki iş bulmakta sıkıntı yaşayacaksın. Hani bunu iyi hesapla, ona göre İsa Mesih'i izlemek istediğini, istemediğini karar ver. Çünkü bazen insanlar bu hesapları yapmıyorlar ve tamamen bir fantezi şeklinde veya hani toz pembe bir görüm şeklinde İsa Mesih'i izlemeye çabalıyorlar.
0: Evet, bu bir dinden sıkıldım başka bir dine geçeyim mantığıyla olabilecek bir şey diyor. Çünkü Mesih inancı, Hristiyan inancı hayatımızın tamamını içine alan, hayatımızın tamamını Tanrı'nın avuçları içerisine bıraktığımız bir yaşam biçimi olarak karşımızda. Elbette sıkıntılar ve zorluklar içerisinde Tanrı'nın ruhu aracılığıyla güçlendiriliyoruz. Tanrı'nın ruhu aracılığıyla teselli ediliyoruz. Ama bu sıkıntılar yaşamıyoruz anlamına gelmiyor. Ama sıkıntıların içerisinde mutlu olabilmenin sırrı da Mesih'e olan o bağlılığımızdan geçiyor. Onu da değinmek gerekiyor.
1: Ve sırlardan bir tanesi aslında Tanrı'nın vaatlerine sadık olduğu ve uygun zamanda bize yapılan haksızlıkların cezasını o kişilere çektireceğinden bahsediyor. Bunun için özellikle 1. bölümde Paulus Tanrı'nın adaletine çok fazla vurgu yapıyor. Yani orada sıkıntı ve acı çeken Selaniklere dediği şey, siz merak etmeyin, Tanrı yapılan her şeyi görüyor, bunun hesabını tutuyor ve Tanrı adildir, bir gün dünyaya gelecektir ve bu insanları yargılayacaktır ve cezalandıracağı bu insanlar özellikle Tanrı'nın varlığından yoksun kalacaktır. 9. ayette şöyle diyor: böyleleri Rabbin varlığından ve yüce gücünden uzak kalarak sonsuza dek mahvolma cezasına çarptırılacaklardır.
0: Evet, bu bir şekilde cenneti de tasvir ediyor değil mi bize?
1: Tabii, çünkü cenneti cennet yapan şey Tanrı'nın doluluğu, Tanrı'nın varlığı. Cehennemi cehennem yapan şey ise Tanrı'nın orada olmayışı veya yokluğu diyebiliriz.
0: Şimdi cehennem kavramı bir şekilde dünyanın her yerinde, hemen hemen her dinde benzer bir şekilde tasvir ediliyor ama cennet kavramı, ona da bir kısa parantez açmakta fayda var. Özellikle Türkiye gibi İslam'ın yoğun yaşandığı bir ülkede cennet kavramı birazcık daha farklıdır kutsal kitabın ifadesiyle. Onu da açmakta yarar var. Cennet bize burada elde edemediğimiz şeylerin verilmesi ya da burada yiyemediğimiz yiyeceklerin verilmesi yahut da içemediklerimizin içilmesi, alamadıklarımızın alınması gibi zengin bir hayatın yaşanıldığı bir ortam değil. Tam tersi, kutsal kitapta bu tür vaatlerin hiçbirini görmüyoruz. Kutsal kitapta gördüğümüz tek vaat, Tanrı'nın bütün doluluğunun orada bulunacağı ve zaten Tanrı'nın doluluğu aracılığıyla başka hiçbir şeyde ihtiyaç hissetmeyeceğimiz, örneğin evlenip evlendirilmeyeceğimiz konusu da nettir. İsa Mesih çok açık bir şekilde söylemiştir. Orada herkes ruh olacak, dolayısıyla hiç kimse yani böyle evlilik gibi ya da cinsellik gibi ilişkiler içerisinde olmayacaklar.
1: Ve şunu da söylemek lazım. Yani şimdi kutsal kitap cennet ve cehennemi anlatırken imgeler kullanıyor. Yani bahçe imgesi olabilir, ateş çukuru veya gölü tarzı imgeler olabilir ama imgeyi asıl temsil ettiği şeyle karıştırmamak lazım. Yani cehennem kutsal kitaba göre bir kazan değil. Cehennem Tanrı'nın varlığından yoksun olmak. Yani Tanrı hayatsa, Tanrı sevgi ise o zaman Tanrı'nın hayatından, Tanrı'nın sevgisinden bir ebediyet boyunca yoksun kalmak. Ve burada şunun altına da çizmek lazım. Cehennem geçici bir yer de değil. Yani hop cezamı çektim, oradan da cennete gittim tarzı bir öğreti yok.
0: Geçiş söz konusu
1: geçiş
0: değil.
1: Geçiş söz konusu değil. Zaten mantıken imkansız. Neden? Çünkü biz Tanrı'nın huzuruna geldiğimizde bir zamansızlık var. Bu zamansızlığı neye benzetebiliriz? Farz edin ki bir film izliyorsunuz. Sonra da pause düğmesine, yani durdurma düğmesine basıyorsunuz. Orada donmuş halde oradaki ekran öyle kalıyor. O zaman biz zamansızlığa çıktığımızda, yani Tanrı'nın karşısına çıktığımızda artık zaman diye bir şey yok. Artık nasılsak öyle kalacağız ebediyen. Dolayısıyla buradaki alacağımız kararlar son derece önemli. Çünkü bunların yankısı ebediyette sürdürülecektir.
0: Bu nedenle yeni çeviri yapılırken, kutsal kitabın Türkçe çevirisi gerçekleştirirken, orijinal Grekçe dilinden Türkçe'ye çevrilirken bu ifadeler hassasiyetle seçildi ve kutsal kitap içerisinde sık sık cennet ve cehennem kelimeleri yerine ne kullanılıyor? Sonsuz yaşam ve sonsuz ölüm kelimeleri kullanıyor. Çünkü sonsuzluklar boyunca orada olacağız. Cennet içinde, cehennem içinde. Elbette iman edenler için bu büyük bir teselli kaynağıdır. Çünkü sonsuzluk içerisinde bu dünyada yaşayacağımız kısacık ömrümüzün, o ömrü içerisinde geçireceğimiz, yaşayacağımız sıkıntıların, zulümlerin, zorlukların, baskıların, karşı koymaların pek de bir önemi kalmıyor. Çünkü büyük bir zaman dilimi içerisinde, hani bir zaman içerisinde sığdırmak istersek, sonsuzluğun içerisinde bir zerre kadar bile yeri olmuyor demeliyiz. Şimdi aynı zamanda bu mektup içerisindeki ana noktalardan bir tanesi, Paulus sık sık dua ediyor. O da çok önemli. Bir büyüğüm şöyle söylemişti. Dua etmeyen kilise ciğerleri alınmış insan gibi. Yani nefes alamaz. Dolayısıyla duanın gücüne de Paulus birçok yerde değiniyor. 1. bölüm 11-12. ayetlerde Paulus imanlılar için dua ediyor örneğin. 2. bölümde 13-14. ayetlerde kurtuluş için şükrediyor Paulus. İmanlıların kurtuluşu için şükrediyor. Yine de 2. bölüm 15-17 ayetlerinde Paulus imanlıların yüreklendiren bir dua ile karşımda çıkıyor. Ve 3. bölümde de son bölümde de karşılıklı olarak birbirimiz için dua etmemiz konusunda Paulus'un teşvik ettiğini görüyoruz. Dolayısıyla bütün bu sıkıntılardan, zulümlerden, baskılardan kurtulmanın yolu fiziksel bir karşı koyuştan ziyade ruhsal olarak duanın gücüne bel bağlamaktır diye kalın bir şekilde altını çiziyor Paulus.
1: Zaten hani bu sıkıntılı durumlarda insana teşvik verecek diğer nokta, yani biri Tanrı'nın vaatleri, kendisinin güvenilir olduğunu hatırlamak, ikincisi de dua. Yani çünkü dua bir nevi Tanrı'nın varlığını gerçek kılıyor hayatımızda. Yani dua etmedikçe Tanrı bir kavram olarak kalıyor ama dua ettiğimizde o zaman Tanrı'yı hayatımıza davet ediyoruz. Onun varlığını hayatımıza davet ediyoruz ve bu insanda zaten inanılmaz bir güç ve teselli kaynağı oluyor.
0: O da çok önemli. Ve son olarak yine de üçüncü bölümün hani programımızın sonuna yaklaşırken oraya da değinmeden geçmeyelim. Birkaç kez konuştuk belki aslında. Ama bir şey var galiba söylemek istediğin.
1: Yani üçüncü bölüme geçmeden belki ikinci bölümün kısa bir şekilde özetlemek gerek. Çünkü ikinci bölümde Mesih'in ikinci gelişiyle ilgili bazı önemli bahisler var. Özellikle bu yasa tanımayan adamın gelişi veya Türkçe'de bildiğimiz kelime deccal. Evet. Yani Mesih karşıtının geleceği hakkındaki bahisler. Bu kişinin kendisini bir ilah veya tanrı ilan edeceği, tanrıya ait ibadetin kendisine verilmesi gerektiğini buyuracağı ve bu konu hakkında imanları uyarmakta. Bunlar ne zaman olacak diye tabii imanlılar soruyor. Paulus'un buna yanıtı ise şöyledir. Özellikle 2. bölümün 6. 7. ayetinde bunlar geçiyor. Diyor ki evet yasa tanımazlığın gizli gücü şu anda bile etkindir ama gücü şimdilik engelleyen ortadan kaldırıncaya dek görevini sürdürecektir. Yani bir nevi yasa tanımayan adam dünyamızda değilse de onun ruhu da aktiftir. Bu da ilginç. Yani nasıl ki kutsal ruh aktif ise dünyamızda yasa tanımayan adamın ruhu da aktif. Bu da nasıl kendisini yansıtıyor? Mesela özellikle Batı'da artan ahlaksızlığı göz önüne bulundurursak. Ben İspanya'dayken bir pastörle konuşuyordum. Onun kızının gittiği okulda şimdi özellikle bu cinsiyet değiştirme konusu popüler oldu İspanya'da. Yani herkes kendi cinsiyetini seçsin şeklinde. Tabii böyle bir öğreti yok kutsal kitapta. Ama derslerinde hocalarından bir tanesi bu pastörün kızına sormuş. Çünkü kendisi çok böyle kız etek kıyafeti giyiyordu. Ve ona şey sormuş. Sen böyle mi giymeye karar verdin yoksa annem babam mı zorladı? Yani ben şok oldum bunu duyunca. Çünkü bu neyi gösteriyor? Yani dünyada aktif olan başka bir ruh var. İnsanları Tanrı'dan uzaklaştıran. İnsanı merkezde koyan, çünkü Mesih karşıtının ruhu bu. Tanrı'yı merkeze koymaktansa insanı merkeze koyan bir ruhtur. Dolayısıyla şimdi Batı'da görüyorum işte bütün bu eşcinsellik hakkındaki tartışmalar veya cinsiyet değiştirme hakkındaki tartışmalar bayağı bir popülarite kazanmaya başladı ve insanlar gerçekten artık doğruyu yanlışı ayırt edemiyor. En azından ben öyle gözlemliyorum. Dolayısıyla bu Mesih karşıtının ruhu günümüzde aktif olduğunu görüyoruz ama henüz dünyaya hakim değil. Neden? Çünkü onu engelleyen bir şey var. Onu engelleyen şey ne? Yani burada farklı yorumlar var. Kimisi diyor ki kilise, kimisi diyor ki kutsal ruh. Dolayısıyla bununla ilgili farklı öğretiler var. Kimisi diyor ki işte Mesih karşıtı gelmeden önce imanlılar göğe alınacak şeklinde bir öğreti söz konusu. Kimileri diyor ki yok göğe alınmayacak ama kutsal ruh bir nevi onu engellemekte ve Mesih karşıtı çıkmadan önce kutsal ruh aradan çıkacak. Yani bir nevi
0: bin yıllık zulüm
1: bir nevi onun gelmesine müsaade edecek şeklinde. Şimdi bu öğreti neden önemli? Neden önemli? Çünkü daha demin bahsetmiştik bundan. Özellikle Selanik Kilisesi'nde bazı kişiler yani Mesih'in gelişi olup bitmiştir diye öğretiyorlardı. Dolayısıyla insanların kafası çok karışıyordu. Ve bundan dolayı Paulus bununla ilgili son derece net açıklamalarda bulunmak zorunda kalmış.
0: Evet ve bununla üçüncü bölüme geçelim. Biraz programdaki zaman sınırımızı aşıyoruz ama üçüncü bölümde özellikle de bu o her şey olup bitti ya da işte Mesih'in gelişi yakın diye düşünüp de boş gezenler üzerinde de Paulus duruyor. Ve gerçekten aslında günahın en çok etkin olduğu zamanlar boş gezdiğimiz zamanlar, onu söylememiz gerekiyor. Kutsal kitabın öğretisi bu konuda açıktır. Herkesin elinin emeğiyle çalışıp gayretle kendi ihtiyaçlarını karşılaması ve aynı zamanda da bütün bu dünyanın içerisinde o kusursuz kuzuya kendini adaması öğretisi çok etkindir. Kutsal kitabın eski antlaşma kısmına da bakarsanız, yeni antlaşma bölümüne de bakarsanız, kilise içerisinde huzursuzluk yaratan, sıkıntı yaratan yahut da kendi hayatlarında günaha teslim olan insanların çok büyük bir kısmı bunu boş gezdiği zamanlarda gerçekleştiriyor. İşte Davut örneği var örneğin. Zina etmeden önce bütün kralların savaşa gittiği dönemde o kendisi gitmedi. Dolayısıyla sonunda zina onun hayatında etkin oldu. Bunun gibi boş gezmek yerine Paulus elin emeğiyle herkesi çalışmaya teşvik ediyor. Kendisine de buna örnek gösteriyor.
1: Ve olay sadece hani boş gezmek, evet, bizi olumsuz yönde etkiliyor. Bu kaçınılmaz ve doğru. Ama bir şey daha var. O da kilisenin tanıklığını etkiliyor. Çünkü o zaman dışarıdan bakanlar herhalde Selanik Kilisesi'ne baktıklarında, bu boş gezenleri gördüklerinde şey diyordu. Bu ne kadar tembel insanlar. Hiç toplumumuzun sorunlarıyla ilgilenmiyorlar. Sadece kendilerini düşünüyorlar. Sadece çıkar peşindeler. Sadece para peşindeler. Bu da herhalde, ben düşünüyorum ki, Selanik toplumundaki bazı çevreler tarafından eleştiriliyordu ve kiliseye leke bırakıyordu. Dolayısıyla bu konu da önemli. Yani kiliseye leke bırakmayacak şekilde bir yaşam sürdürmemiz lazım. Pak bir yaşam, saf bir yaşam sürdürmemiz lazım. Ama aynı zamanda disiplinli bir yaşam sürdürmemiz lazım. Ve çalışma ahlakımız çok önemli. Çünkü aslında en etkin tanıklıklardan bir tanesi çalışma ahlakımızdır. Yani başka bir yerde Pavlus diyor ki kölelere ve efendileri, kölelere der ki Rab'be çalışır gibi çalışın. Yani patronunuzu boş verin. Siz Rab'be çalışıyorsunuz. Çalışmanızla, çalışma ahlakınızla bir tanıklık bırakıyorsunuz. Dolayısıyla insanlar size baktığında neyi görüyor? İsa Mesih'i mi görüyor? Yoksa sadece kendi çıkarını düşünen tembel birey mi görüyor? Ve aslında Selanik Kilisesi'ne bir kısımda problem buydu. Özellikle bu ikinci gelişin yanlış öğretisinden dolayı tembelliğe teşvik ediliyordu bazı kişiler.
0: Evet, yani Paulo çok net bir şekilde söylüyor. Diyor ki 3. bölüm 11. ayette aranızda bazılarının boş gezdiğini duyuyoruz. Bunlar hiçbir iş yapmıyor, başkalarının işine karışıp duruyorlarmış. Ve 14. ayette o da açıkça kilisenin göstermesi, bu konuya göstermesi gereken reaksiyonu da ortaya koyuyor. Diyor ki bu mektuptaki sözlerimize uymayan olursa onu mimleyin, yaptıklarından utanması için onunla ilişkinizi kesin. Dolayısıyla aslında boş gezmenin ne kadar yararsız olduğunu ve Tanrı'nın gözünde ne kadar değersiz olduğunu bu ayetlerde görebiliyoruz diyelim. İkinci Selanikliler mektubunun da sonuna gelmiş bulunuyoruz bu şekilde. Sevgili dinleyiciler, sosyal medya hesaplarında arama kısmına Radyo Maranata yazarak bize ulaşabileceğinizi, soru@radyomaranata.com adresinden mail yoluyla soru ve görüşlerinizi bize ulaştırabileceğinizi hatırlatalım. Ve ben Emre Karali.
1: Ben Mark Madrigal.
0: Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın efendim.

0: yaşam edisi.
1: Dedikodu.
2: Yalan.
3: İlişkiler.
4: Para.
2: Sevgi.
3: Acı sorunu.
1: Kaygı.
4: Stres.
2: Endişe.
4: Ve çok daha fazlasını farklı konuklar ve farklı önderlerle sohbet ederek paylaşacağız. Ben Daniel.
1: Ben Sedat. Hayatın İçinden programıyla hayata dair tüm sorularınızı yanıtlamaya çalışacağız. Radyo Maranata'da Hayatın İçinden programı şimdi başlıyor.
5: Bu kaygılar hiçbir zaman bitmeyecek.
6: Yeni yaratılışı anlamamız gerekiyor.
5: Bu kurtuluş tasarısı İsa Mesih'in ta kendisi.
1: Sevgili dinleyiciler, herkese Radyo Maranata'dan esenlik olsun. Türkiye'nin en canlı, capcanlı Hristiyan radyosundasınız. Radyo Maranata'ya tekrar hepiniz hoş geldiniz. Sesin ve sohbetin en güzel frekansındasınız. Hayatın İçinden adlı programımız başlıyor. Ben Sedat.
4: Ben Daniel.
1: Hayatın İçinden programımızda her hafta yeni konuklarla, meydan okuyan konular ve konuşmalar ile Radyo Maranata İnternet Radyosu'nda sizinle birlikte olacağız. Birlikte konuşurken düşüneceğiz, tartışacağız ve konuları tartacağız da. Evet, Daniel, bu hafta hangi konumuzu Radyo Maranata stüdyolarına getirdin?
4: Evet, bu hafta çok değerli, sevdiğimiz bir kardeşimiz burada. İstanbul Derisu Kilisesi vaizlerinden Nuh Baytekin bizimle. Hoş geldin demek istiyorum Nuh.
7: Hoş bulduk.
4: Evet, seni aramızda görmek çok güzel. Bugün de çok güzel ve değerli konuları konuşacağız, birlikte paylaşacağız. Bu arada başlamadan önce konumuza ben kısa bir hatırlatma yapmak istiyorum sizlere. Soru ve görüşleriniz varsa sevgili dinleyiciler bize hayat@radyomaranata.com'dan yazabilirsiniz, bize ulaşabilirsiniz. Ayrıca sosyal medya hesapları üzerinden de bizi takip edebilirsiniz. Bunun için de arama kısmına Radyo Maranata yazmanız yeterli. Ayrıca bizi YouTube üzerinden de takip edebilirsiniz, dinleyebilirsiniz. Evet, o zaman bugünkü konumuza girebiliriz. Konumuzun başlığı umutsuzlukta umudu görebilmek gerçekten. Çünkü bu dünyada biz sıkıntılar yaşıyoruz, zorluklar yaşıyoruz her insanda olduğu gibi. Ama bu sıkıntıları, bu umutları, umutsuzlukları yaşarken nereden umut bulabiliriz, nereye bakabiliriz, nasıl hayatımızı daha iyi bir şekilde motive edebiliriz, buna bakacağız. Ondan önce Nuh, biraz kendinden bahseder misin? Evli misin? Ben biliyorum tabii ama evet, belki dinleyicilerimiz de aynı şekilde duyarlar. Biraz kendinden söz edebilir misin?
7: Peki. Ben Nuh Baytekin. 38 yaşındayım. 16 yıldır evliyim. Mutlu bir evliliğim var. Ben Hristiyan bir ailede doğup büyüdüm. Hı hı. Annem babam Hristiyanlar ve biz o Hristiyan eğitimini alarak Hristiyan bir aile ortamında büyüyerek yaşadım. Ama benim gerçekten İsa Mesih'le iman etmem, iman yaşantımın başlaması doğduğumdan beri değil, 22 yıldır İsa Mesih'e iman ediyorum ve onun için yaşıyorum. Şu an İstanbul'da Derisu Kilisesi'nde hizmet etmekteyim. Oradan katılıyorum.
1: Tekrar hoş geldin diyoruz sevgili Nuh. Nuh, Daniel de girişte yaptı zaten. Aslında konumuz bir anlamda umut ama oradan bir yol, bir patika çizersek umutsuzluğumuzda umudu görmek diye başladık. Evet. Zaten hayatımızda birçok sıkıntılardan geçiyoruz. Özellikle bu dönemde Türkiye'de inanılmaz sıkıntılar ve zorluklar yaşıyor. Ve insanlarımızın bazıları en dibi görmüş gibi. Beklemediğimiz acı olaylar bizim hayatımızda çoğu zaman gelişiyor da. İlk sorum sana aslında şu olacak. Sorumuz şu olacak. İnsanlar bu dönemlerden neden geçiyor? Zorluklar bizi hiç bırakmayacak mı? Hayatımızda bu zorluklar olmak zorunda mı? Bu acıların kaynağı neden var? Yani bu bir combo soru. Belki istediğin yerden başlayabilirsin. Ve belki de Rabbin sözlerinden de bize bir mesaj verebilirsin. Ama neler oluyor Nuh? Yani insanlar neden bu dönemlerden geçiyor?
7: Açıkça konuşmak gerekirse hayatımızda, herkesin hayatında sıkıntı, acı, elem olacak. Bu kaçınılmaz bir gerçektir. Herkesin hayatında olması gereken dönem dönem sıkıntılardan, acılardan herkes geçiyor. Bunların bizim yaşantımızda olma sebepleri mutlaka vardır. Nedenleri vardır. Bunu üzerinde araştırmalar yapılıyor. Her kültürden farklı bir açıklama yapılıyor. Her inançta bu konu ele alınan konulardan biridir. Önemli olan birinci, bu etkenlerden birincisi istem dışı olaylar oluşabilir. Bizim hayatımızda istemeden de sıkıntılar, elemler, zorluklarla karşı karşıya kalabiliyoruz. Örneğin erozyon olabiliyor, bir deprem olabiliyor, depremin sonrasında bir tsunami olabiliyor, bir toprak kayması gibi doğal bir olay olabiliyor. Ve bu olaylar insanların hayatında çok büyük etkiler yaratabiliyor, çok büyük kaos ya da çok büyük hayal kırıkları, umutsuzlukları doğurabiliyor. Ülkemizde olduğu gibi ekonomik krizler, bugünlerde aslında baktığımız zaman dünyanın birçok yerinde ekonomik krizler var. Birçok insan işini kaybediyor, iş bulamıyor, çeşitli zorluklar, fakirliklerle boğuşurken bunlardan kaynaklanan acıları hayatında görebiliyorlar. Ve bizim doğal olarak karşılaştığımız korona gibi ya da doğal hastalıklar da olabilir. Bizim hayatımızda salgınlar, doğal hastalıklar her insan hayatına gelip onların hayatını olumsuz bir şekilde de etkileyebiliyor. Kazalar, ölümler gibi birçok örnek verebiliriz. Bunlar insanların isteyerek olan bir şeydir. İstemleri dışında oluşan bir olaylar ve bu herkesin başına gelecek bir olaylar. Bir ikincisi, bu olayların bizim yaşamamızın nedenlerinden bir diğer şey de aslında bizim insanların yaptığı hareketler, hareketlerin sonucu, düşünceler, eylemlerin sonucunda oluşan sıkıntı, acı, sorunlar olabiliyor, yaşayabiliyoruz. Örneğin birçok insan yüreğinde açgözlülük var. Bu insanın yapısında olan bir şey ve bu açgözlülük yüzünden bazen yanlış kararlar verebiliyor, başkasını aldatabiliyor, başkasına zarar verip para hırsıyla dolup, tatminsizlikle olup yanlış iş kararları ya da dolandırılabiliyor. Buradan kaynaklanan acı ve sıkıntı yaşayabiliyorlar. Ondan sonra kıskançlık, öfke, sayabileceğimiz aslında o kadar çok şey var ki, ihanet, yasaya uymamak, kurallara uymamak sonucunda oluşan acılar var. Mesela araba kullanıyorsun, kırmızı ışıkta durman gerekiyor ama bazıları acele edebiliyor. Çok basit bir örnek. Geçerken birisine bir yaya çarpıp onu öldürebiliyor. Bir hayatı sonlandırabiliyor ve bu aileye verdiği yıkım, bu aileye verdiği bir kurala uymaması sebebinden dolayı verdiği acıları tahmin ettiğimizde tahmin edilemeyecek acıları yaşayabiliyoruz. Aslında tüm insanlar bir gün sevdiği birinin kaybını yaşayabilir. Bu herkesin başına gelebilecek bir durumdur. Ölümcül bir hastalığa yakalanabilir. Güvendiği bir kişi tarafından ihanete uğrayabilir. Bu çok sevdiğimiz, çok yakınımız da olabilir. Maddi zorluklarla da karşılaşabiliriz. Allaksal hatalar da yapabiliriz. Ve ilginç olan şey, dünyada bunun için bir aşı olmaması. Bir aşı yok.
4: Çözüm nerede yani? Nereden
7: çözüm yok aslında, insanlar çözüm, çeşitli çözümler üretmeye çalışıyor. Mesela koronaya yakalanmamak için bir aşı yaptılar. Sen bu aşı olduğun zaman onu önleyebiliyorsun ama bizim şimdi verdiğimiz bu örnekleri, acı, elemleri, hayatımızda yaşanan ihanetleri, bunların önceden bir tahmin edip bir aşısı olmadığı için herkesin hayatında her an dönem dönem oluşabiliyor ve bu acılar insanların hayatını çok etkileyebiliyor diye düşünüyorum.
4: Yani ne kadar paran olsa da şu kadar parayı vereyim ben bu acıdan, bu sorundan, bu dertten kurtulayım diye düşünebilirsin ama böyle bir şey yok dediğin gibi gerçekten.
7: Doğrudur.
4: De. O zaman bu acılara girdiğimiz zaman bunlardan nasıl geçebiliriz, nasıl kurtulabiliriz, belki biraz buna da değinebiliriz.
7: Dediğin gibi aslında bazı insanlar bu sıkıntıları, zorlukları geçebilmek için para biriktirmeyi düşünüyorlar, güç biriktirmeye çalışıyorlar ve bunlarla kendi sıkıntılarını, kendi zorluklarını bir şekilde çözmeye çalışıyorlar. Ama baktığımız zaman para biriktirme, güç biriktiren kişiler ne kadar iyi planlar yaparsa yapsınlar, ailenin ölümünü, aileden birinin ölümünü ya da ciddi hastalıklardan veya diğer korkunç olayların olmasının, kendi hayatlarına girmesini engelleyemiyorlar. Yani ne kadar paran olsa, ne kadar büyük gücün olsa da olsun, senin hayatına bazen o sıkıntılar girdiğinde sen bunu o elindeki parayla ya da güçle engelleyemeyebiliyorsun. Yani sonuçta bir faydası olmaya da biliyor. Hayatta bizim hayatımız aslında çok son derece kırılgan bir şey ve hayatımızda anlaşılmaz bir gücü her zaman maruz kalıyoruz. Yani biz her şeyi çok iyi hazırlıyoruz, planlıyoruz ama bazen bir güç geliyor, onun tamamını yıkıp tamamen tersine çevirebiliyor ve bir anlamda bizim hayatımız biraz olumsuz gibi gelebilir, biraz trajik. Ne olacağı belli olmayan, acıyla da bitebilen, acı olayların olduğu trajik bir olay olarak görebiliyoruz. Ama önemli olan şey, insanlar bu trajik olayları nasıl yenebilecek, ne yapabilecek? Ve birçok insan bunu kendi güçleriyle, kendi imkanlarıyla yenebileceğini düşünüyor ama çok büyük acılar yaşamış insanlar, sevdiklerini kaybeden, ihanete uğramış kişilere baktığın zaman şu cevabı veriyorsun, insan kendi gücüyle bunları yenemeyeceğini anlıyor.
4: Doğru.
7: İnsanın gücü yetersiz kaldığını anlıyor. O zaman kafasına şöyle bir soru geliyor. Ben bunu kendi gücümle, insansal güçle yenemiyorsam bunu nasıl yenebilirim? İlahi bir güce, ruhsal bir güce ihtiyaç olduğunu o zaman farkına varabiliyoruz. Ve az önce soru sorduğunuzda bu sıkıntıların sebebi neden, neden bu, nereden başladı, nasıl geldi diye. Kutsal Kitap da aslında ona çok net bir açıklama yapıyor. Bizler Yaratılış kitabına baktığımızda Kutsal Kitap'ta Tanrı aslında bizim acı çekmemizi isteyen bir Tanrı değil. Sıkıntı çekmemizi, dünyanın kötülükle oluşmasını isteyen bir Tanrı değil. Onun yarattığı dünya aslında iyilik dolu, onun yaptığı her şey bizi mutlu edecek şeylerdi. Fakat Tanrı'ya bağlı olmadan, Tanrı'dan bağımsız, yalana sarılı bir hayat olduğu zaman, bizim hayatımızda Tanrı'dan uzaklaştığımız, o ruhsal güçten uzaklaştığımız zaman hayatımızda sıkıntı, elemler girmeye başlıyor, ölümler oluyor, hastalıklar, bütün bu savaş, kavga, sıkıntılar aslında bir anlamda oradan başlıyor diyebiliriz. Kaynağı orası diyebiliriz.
4: Yani dediğin gibi Adem bahçesinde muhteşem bir hayatları vardı Adem ve Havva'nın. Mutluydular, her şeyleri vardı ama ne zaman ki o günahı işlediler ve dediler ki ben kendi hayatımın kararını kendim vereceğim. O zaman işte Tanrı ile olan ilişkileri koptu ve bu dünyaya günah yayıldı. O zamandan günümüze kadar da bu günahlı hayat devam ediyor. Bu acılar, bu zorluklar, bu sıkıntılar bu dünyada var maalesef. Evet. Ama hamdolsun bir umudumuz var yani. Evet. Bunu belki başka zaman başka konularda konuşabiliriz.
1: Aslında sen eski anlaşmadan yani gerçek hayattan örnek vermişken ben program başlamadan önce Nuh'la da biraz aslında konuşmuştuk seninle beraber. Eski anlaşmadan birkaç tane kişiden bahsederken Ruth ve Naomi hakkında da konuştuk. Onların arası hayatında da bazı durumlar yaşanmıştı. Aslında ben onu sormak istedim. Bu Ruth ve Naomi kimdir Kutsal Kitap'ta? Onların hayatındaki durumla bizim gerçek hayattaki durum arasında nasıl bir köprü kurabiliriz Nuh?
7: Çok güzel bir soru diye düşünüyorum. Çünkü benim her zaman kendi kendimi düşündüğüm sıkıntılar, zorluklar karşısında cevabı aradığım yer Kutsal Kitap. Çünkü Kutsal Kitap bizden önceki dönemlerde yaşamış insanların, tarihsel olayların, o sıkıntıların, zorlukların içerisinde nasıl bir o zorluklarla sabretmişler, nasıl geçebilmişler, ne yöntemler kullanmışlar, bunlar Kutsal Kitap'ta anlatılıyor. Naomi ve Ruth'un olayına baktığımız zaman aslında Naomi diye bir kadın iki çocuğuyla kocası çok mutlu bir hayatı vardı. Çok mutlu bir hayat yaşıyorlardı. Bir gün hiç beklemedikleri bir doğa olayı oluyor. Kıtlık oluyor o bölgede. Ve kimse beklemediği bir olay olduğu için yaşamları, geçinmeleri zor olduğundan mecbur kalıyorlar. Göç, bir başka bir ülkeye göç ediyorlar. Ve o göç olayından sonra yabancı bir ülkede bir 10 yıla yakın süre yaşıyorlar. Bu süreç içerisinde kadının ikinci bir felaketi yaşıyor. Kocası ölüyor. Yani ataerkil bir dönemde kocası öldüğü zaman kadın ortada kalıyor. Aslında dul bir kadının geçinmesi, hayatını sürdürmesi, ayakta kalması çok zor. Onu koruyan bir erkeğin olması gerektiği bir dönemde yaşıyordu. Ve bu kadın kocasını kaybetmesi onun üzerinde çok büyük bir travma, çok büyük bir acı yarattı. Ve bu kadın bu dönemi yaşadıktan sonra iki çocuğuyla tatmin olmaya ya da kendi acılarını geçmeye çalışıyor. Ve onların evlilikleri evlendiriyor, mutlu bir yuva kurmalarını sağlıyor. Fakat yine bu olaylar devam ediyor. Bakıyorsun büyük oğlu aniden ölüyor. Bu 10 yıl süre içerisinde ve arkasından küçük oğlu ölüyor ve bu kadının hayatında artık dayanabileceği, güvenebileceği hiç kimse kalmıyor. Ve 10 yıl içerisinde onun yaşadığı bu zor durumlara baktığımızda bu kadının bu durumlarda nasıl bir tepki gösteriyor, nasıl dayanıyor, ne yapıyor diye sorduğumuzda aslında onun yaptığı tepki biraz bizi düşündüren bir tepkiydi. İlk verdiği tepki ne yaptı? Her insan yaptığı gibi Tanrı'yı suçlamaya başladı. Tanrı varsa bunlar niye benim başıma geliyor? Tanrı yaşıyorsa, Tanrı beni seviyorsa nasıl bana böyle bir sıkıntı yaşamama izin verir diye. Bunun tamamen Tanrı'dan gelen, Tanrı'nın ona verdiği bir ceza ya da kaderin bir cilvesi gibi düşünüp umutsuzluğa kapılıyor. Hayatı daha çok umutsuz bir duruma düşüyor. Fakat bizlere şu konuda değinmek istiyorum kardeşler. Bizler böyle acılarla karşılaştığımızda Kutsal Kitap'taki örnekteki gibi hemen Tanrı'yı suçlayabiliyoruz.
4: Evet.
7: Bu Tanrı'nın çok merhametsiz değil mi? Ya da Tanrı gerçekten yaşıyor mu? Tanrı niye bana buna izin veriyor diye biraz Tanrı'nın sanki beni cezalandırmış gibi olduğunu düşünüyoruz. Fakat Kutsal Kitap'a baktığımızda Tanrı bizi cezalandırmak isteyen, yaptığımız en ufak hatada bizi yargılamak isteyen, bizim mutsuz olmamızı isteyen bir Tanrı asla değildir. Ve o bizim bu durumlarda daha çok yardım etmek isteyen, bizi o sıkıntılardan kurtarmak isteyen iyi bir Tanrı olduğunu görebiliyoruz. Yani bu olaya baktığımızda Naomi gibi bu durumlar karşısında olumsuz tepki veren, ilk başta olumsuz tepki veren kişiler olabiliyor. Fakat daha sonra konuştuğumuz zamanda bakacağız. Tanrı'nın hayatında aslında acıları Tanrı'dan gelmediğini, doğal olaylar aracılığıyla bunlar ölümün, acının olabileceğini, fakat bunu yenmek için de mutlaka ilahi varlığın yardımını alabileceğimizi gösteriyor.
1: Evet. O zaman burada biraz ara verelim istersen Daniel. Son bir toparlama cümlesi yapalım. Bir araya gidelim. Diğer bölümde de acıların üstesinden nasıl geleceğimizi, Kutsal Kitap bize bu konuda ne söylüyor? Bu konuya bakabiliriz herhalde. Nola devam edebiliriz, değil mi?
4: Tamam. O zaman kısa bir ara veriyoruz. Herkes çayını, kahvesini alabilir eğer bir yerde oturuyorlarsa. Aradan sonra tekrar birlikteyiz.

0: İncil değiştirildi mi? Tanrı'nın oğlu olur mu? Hristiyanlar üç Tanrı'ya mı inanıyorlar? Bu ve bunun gibi tüm sorularınız için bize soru@radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.
1: İyi dost kötü günde belli olur. Radyo Maranata iyi gününüzde de kötü gününüzde de yanınızda.
2: Ne demiş atalarımız? Bilmemek ayıp değil, öğrenmemek ayıp. İşte biz de bu sözden yola çıkarak doğru olduğu düşünülen meseleleri bir bilene sorarak öğrenmek ve anlamak için birçok konu ve konuya hakim konuklarla sizin yerinize sorarak öğrenmeye çalışıyoruz. Hayatın içinde olup da üzerine düşünmediğiniz konular doğrusunu öğrenelim de sorgulanıyor. Siz de doğrusunu öğrenmek isterseniz programımıza bekleriz.
3: Doğrusunu öğrenelim programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
4: Maranata.
5: Evet, kısa bir aradan sonra tekrar birlikteyiz. Radyo Maranata'da Sedat, ben Daniel ve Nuh kardeşimizle beraber umutsuzlukta umudu konuşuyoruz. Bu sıkıntılar içerisinde, zorluklar içerisinde nasıl umut bulabiliriz? Bundan bahsediyoruz. Evet Nuh, senin de dediğin gibi gerçekten bazen öyle oluyor. Yani sıkıntı üzerine sıkıntı yaşıyoruz, acı üzerine acı yaşıyoruz. Hani bir tane yaşadık, bitti diye düşünüyoruz. Tam bitti derken üstüne başka bir zorluk geliyor, başka bir sıkıntı geliyor. Ve sonra da dediğin gibi Tanrı'yı suçluyoruz. Yani niye bunlar benim başıma geliyor? İşte ben iman ettim, ben Hristiyanım, ben Rabbi seviyorum, Rabbi iman ediyorum ama bu zorlukları yaşıyorum, bu sıkıntıları yaşıyorum. Neden bunlar benim başıma geliyor diye düşünüyoruz. Ve belki sonra da Tanrı'yı suçluyoruz. Yani Tanrı dediğin gibi yani niye yani sen mi bunları benim başıma gönderiyorsun diye. Ama senin de anlattığın gibi kutsal kitapta bunlardan kurtulmak için bir çözüm, bir metot var sanıyorum. Yani bugün belki bunu konuşabiliriz. Bütün bu acıları, sıkıntıları yaşadıktan sonra nasıl çözüm bulacağız? Kutsal kitap bize bu konuda ne öğretiyor? Belki biraz bundan söz edebiliriz.
6: Evet, aslında dediğin gibi insanlar sıkıntılarla, zorluklarla karşılaştığında Tanrı'yı suçluyor ama Tanrı'yı suçlamak aslında sorunları çözmeye değil de sorunların daha çok büyümesine, umut kaynağını kaybetmesine sebep oluyor. Ve ben ilk başta da değindiğim gibi sıkıntılar karşısında bizim kendi gücümüzle bunları aşamadığımız için ruhsal ya da ilahi bir varlığın gücüne ihtiyacımız var. Ve kutsal kitap bize birkaç tane yöntem aslında, metot öğretiyor. Birincisini şöyle diyebiliriz, basit bir örnek verebilirim. Tanrı'dan uzaklaşmak, Tanrı'dan bağımsız yaşamak, Tanrı'nın yardımını almamak bizim hayatımızda sıkıntıların, zorlukların daha çok artmasına neden olduğu kesin. Tanrı'dan gelmiyor ama bunların olacağı kesin çünkü Tanrı'nın yardımını almadan yaşıyoruz. Böyle bir durumda biz bu sıkıntıları, zorlukları geçebilmek için Tanrı bize ne diyor? Diyor ki Yoel 2. bölüm 12. ayette, Rab diyor ki şimdi oruç tutmak, ağlayıp yas tutarak bütün yüreğinizde bana dönün diyor. Yani Tanrı'nın istediği şey aslında bunu kendi başına halledemiyorsun, bana dön. Çünkü Tanrı bize özgür irade vermiş, bana dön, benden yardım iste, ben sana bu konularda yardım vereceğim. Sen bana döndüğün zaman, benden yardım istediğin zaman ben sana güç vereceğim diye Tanrı ona dönmemizi istiyor. Yüzümüzü ona çevirmemizi istiyor. İkinci olarak Yakup'ta böyle bir ayet var, diyor ki içinizden biri sıkıntıda mı diyor, zorlukta mı diyor, dua etsin diyor. Duayı biz bazen böyle çok basit kaçış yolu gibi düşünüyoruz. Sanki Tanrı'nın önüne atıp gidiyormuşuz gibi gelebilir.
5: Ya da çözüm yok gibi de düşünebiliyoruz.
6: Yok gibi
5: bazen
6: düşünüyoruz. Yine de ne olursa olsun bir dua edeyim diyorsun. Aslında öyle değil. Tanrı bizim dualarımızı işiten, cevap veren bir Tanrı'dır. Ve bize dua et derken aslında duayla biz Tanrı'yla yakınlaşıyoruz. O acılar içerisinde Tanrı'yla, duayla yakınlaşırken Tanrı'dan gelen bir teselli alabiliyoruz. Ondan güç alabiliyoruz ya da o bizim sıkıntılarımızı ona teslim ettiğimiz için cevap verebiliyor, yardım edebiliyor. Dua aslında sıkıntıları yenmede çok büyük bir anahtar görevi yapıyor. Ve başka bir örnek daha verecek olursak bir yine İncil'den bir örnek vermek istiyorum. Diyor ki kötü günlerinde dayanabilmek, gerekli her şeyi yaptıktan sonra yerinde durabilmek için Tanrı'nın silahlarını kuşan, yani bir asker sıkıntılar, zorlukla bir savaş durumu olduğu zaman kendi bir silahla ya da eğitimden geçip kendini bir hazırlık yaptığı gibi Tanrı bizim ruhsal silahları kuşanmamızı istiyor. Peki diyor, nedir bu ruhsal silah? Bunu kutsal kitabın Tanrı'nın sözü olduğunu söylüyor. Yani biz Tanrı'nın sözünü okuduğumuzda, Tanrı'nın sözünü hayatımızda uyguladığımızda Tanrı'nın sözü bize bir ruhsal güç veriyor. Hı-hı. O sıkıntıları yenebilmek, aşabilmek ve Tanrı'nın isteğine göre yaşadığımızda bu sıkıntıları aşabilecek bir yöntem öğretiyor. Hı-hı. O anlamda ben de kendi hayatımda aslında bu yöntemi çok kullanıyorum. Kutsal kitap okuyarak, kutsal kitap içerisinde Tanrı'nın bana ne konuştuğunu ya da bu zorlukları nasıl sabretmem gerektiğini bana kutsal kitap birçok anlamda yardımcı oluyor. Son bir örnek daha vermek gerekirse, biliyorsunuz insan tek başına sıkıntılarda üstesinden gelmekte zorlanabilir. Böyle durumlarda ne olması gerekiyor? Tek kişiden olmaktansa iki kişi, üç kişi olmak çok daha önemli. Yani bir topluluğa ihtiyaç var. Evet. Bu çok önemli. Bence Hristiyan imanlısı olarak da bizim hayatımıza dönüp baktığımızda bu bir topluluğa ne kadar ihtiyacı olduğunu kilisede öğreniyoruz. Çünkü kilisede bir kardeşimiz sıkıntı zorluklardan mı geçiyor? Başkası onu teselli ediyor, onun acılarına ortak oluyor, onun için dua ediyor, elinden geleni yapıyor. Ve böyle bir ruhsal bir aile, bir topluluk olduğunda sıkıntılarda tek başına yalnız kalmıyor, sıkıntılarda tek başına boğuşmuyor. Hı hı. Başkalarının yardımıyla bunları geçebilmeye yardımcı oluyor ve bunu kutsal kitap bize önerdiği yöntemlerde, metotlardan bir diğeridir.
5: Yani o zaman sıkıntılar olduğunda Tanrı'yı suçlamak değil, ondan uzaklaşmak, kaçmak değil, tam tersine daha da fazla Tanrı'ya yaklaşmak, ona gitmek ve evet, kilisedeki kardeşlerimiz, bazen de çekiniyoruz ama kilisemizdeki kardeşlerden de yardım istemek, dua istemek, onların tesellisini almak çok iyi, önemli oluyor bizim için.
4: Buradan bir aslında bir konuya daha girmek istiyorum. Şimdi evet, dua, kutsal kitap okumak, bir toplumun üyesi olmak, bunlar tabii ki olmaz, yani olmazsa olmazlardan, bunu anlayabiliyorum ama sanki bütün resme baktığımda burada denemelerden de sanki bahsediyorsun Nuh. Tanrı, o zaman bir şekilde deneniyoruz ve bu denenmemizin hayatımız için, değişmemiz için, olgunlaşmamız için ve ruhsal savaş dedin, savaşmamız için de bir nevi köprü oluyor bu denenmeler. O zaman benim anladığım, biraz daha açabilirsek bu konuyu, bu denenmelerin asıl amacı nedir? Neden deneniyoruz? Yani bu denenmeler olmak zorunda mı? Arkadaş, ben istemiyorum denenmek ya, hayatımı yaşamak istiyorum, rahat yaşamak istiyorum, git başımdan ya, böyle hani biz sesli düşünseydim herhalde bunu söylerdim. Deneniyoruz, deneniyoruz ve yoruluyoruz, bitiyoruz. Ve o zaman senin saydığın o maddeleri hayatımızda olduğu zaman belki o denenmelerden geçtiğimizi atlatabiliyoruz ama bu denenmelerin amacı nedir? Bizim hayatımızda bu denenmeler olmak zorunda mı onu?
6: Aslında dediğin gibi denenmeler bizim hayatımızda olmak zorunda mı dediğinde, ilk başta konuştuğumuz gibi dünyada dünya günaha düştü, acı ve ıstırap geldi. Hristiyanlar bu acı ve ıstırapların dışında değildir. Yani biz günahlı bir dünyada yaşadığımız için bizim hayatımızda sıkıntılar, zorluklar ve denenmeler olacağı kesindir. Peki Tanrı imanlara bunun için neden izin veriyor? Neden onların sıkıntı yaşamasına, hı hı, ya da bu denenmelerden bazen geçmesi? Bunu Tanrı vermiyor ama neden izin veriyor? Yani bunun yaşamasına neden izin veriyor diye sorduğumuzda aslında İncil'den bir ayetle cevap vermek istiyorum. Birincisi Yakup 1. bölüm 2. ve 4. ayetlere baktığımızda diyor ki, kardeşlerim, çeşitli denenmelerle yüz yüze geldiğinizde bunu büyük sevinçle karşılayın. Çünkü bilirsiniz ki imanınızın sınanması dayanma gücünü yaratır. Dayanma gücü de hiçbir eksiği olmayan olgun, yetkin kişiler olmanız için tam bir etkinliğe erişsin diyor. Aslında Tanrı'nın bizim sınamalarda ya da denenmelerden geçmemize izin vermesi, bir anlamda çocuğunu yetiştiren bir anne babanın şefkati gibi de görebiliriz. Hı-hı. Olumsuz bir açıdan bakmayalım buna. Bu nedir? Sıkıntılar, zorluklar karşısında bizim imanımız büyüyor. Sıkıntılar karşısında bizim kimliğimizin, kişiliğimizin gelişmesi, olgunlaşmasını sağlayan bir etki yaratıyor. Ve bizi daha böyle sağlamlaştıran, zorluklar karşısında daha ileride karşılaşacağımız sıkıntılar karşısında hazırlık yapıyor. Örnek verirsem, mesela bir kartalı belirli bir şeye geldikten sonra annesi onu kayadan aşağı atıyor mesela. Evet. Bizim çok böyle izlediğin zaman nasıl böyle vicdansız gibi olabilir diye düşünürse, aslında o biraz kanatlarına güç gelsin ve tekrar uçabilsin diye yapılan bir eğitim gibi gördüğümüzde, Tanrı bizim bu denenmelerde aslında bizim güçlenmemizi, dünyada ileride sıkıntılar, zorluklar olacak, bizi bunlara hazırlamak için bir yöntem olabilir. Ve Orta Doğu'da şöyle bir söz var: sadece güneş ışığı, havanın güzel olduğu bir yer çöl olur diye.
5: Evet.
6: belki duymuşsunuzdur. Ya her gün hava güzel olursa orada bir süre sonra çöl olacak. Ve ne olması gerekiyor? Bazen yağmur yağması gerekiyor. Bazen havanın kapanması gerekiyor. Bazen kış mevsiminin soğuk bir havanın olması gerekiyor. Bu gibi böyle dönemde ne oluyor? Hayat devam ediyor. Daha güçlü bir şekilde devam edebildiği gibi bizim hayatımızdaki sıkıntılar da bizim kişiliğimizi sağlamlaştırıyor. İmanımızı arttırıyor. Ve Tanrı'yla bizi yakınlaştırmak için bir aracı oluyor diyebiliriz. Ve Kutsal Kitap'ta şöyle bir örnek var. Bu denenmeleri ateşten geçmek diye bir hitap ediyor. Bir benzetme kullanıyor. Ateşten geçmek, ateşte denenmek, ateşte arınmak gibi bir ifade kullanıyor. Aslında bizim denenmelerde, sıkıntılarda Tanrı izin vermesinin sebebi bir anlamda bir altını arıtma potasına koyduğunuz zaman ateşten geçince onun içindeki gereksiz maddeler yanıp yok olurken o eriyor ve daha sonra daha güzel bir şekil vermek için kıvamına geliyor. Ve bizler de Tanrı'nın istediği, yarattığı o iyi insan karakterinde ya da iyi bir imaja girebilmek için aslında denenmeler, sıkıntılar bizim hayatımızda gerekli oluyor. Çünkü bu olmasa insan gururlanıyor, insan çok sert olabiliyor, başkalarına zarar verebiliyor. Ama denenmeler bizi hem alçak gönüllü yapıyor hem de bizim değişmemizi, Tanrı'da şekil almamızı iyi bir amaç için kullanabilecek bir hayat yaşamamıza yardımcı oluyor. İkinci bir örnek vermek istiyorum. Bu denenmeler bizim hayatımızda neden oluyor? İkinci Korintoslulardan okumak istiyorum. Birinci bölüm dördüncü ayette. Kendisinden aldığımız teselliyle her türlü sıkıntıda olanları teselli edebilmemiz için bizi bütün sıkıntılarımızda teselli ediyor. Aslında bizler acılardan geçerken az önce de bahsettik. Bu acılarda Tanrı'ya yöneldiğimiz zaman Tanrı'dan gelen bir teselli var. Hı-hı. Ve Kutsal Kitap'ta okuduğumuz örneklerde onlar da bu zorluklarda bir çıkış yolunu bulmuşlar. Tanrı'dan bir teselli almışlar. Onların hayatı bize nasıl okuduğumuzda teselli oluyor, başkalarına örnek oluyorsa, bizim hayatımızdaki denenmelerde başka zor durumdaki olan kişilere de yardım etmemiz için Tanrı'nın bir aracısı olabilir. Ve imanlılar topluluğu kilisede de bizden önceki yaşamış sıkıntılar, zorluklarda geçmiş kişilerin o tecrübeleri bize çok büyük destek olabiliyor. Bizim o sıkıntıları, zorlukları daha hafif bir şekilde atlatmamıza, dayanmamız için de yardımcı olabiliyor. Hı hı.
4: O zaman burada ben birazcık geriye dönmek istiyorum. Yani denenmeler bir şekilde de acı sağlıyor. Tanrı'yla olan ilişkide de problem yaratabiliyor. Senin tanımlamaların ne kadar hani böyle dinlerken çok kulağa hoş geliyor ama hani şu anda bizi dinleyen Radyo Manata dinleyicileri, ya sen bunu kime anlatıyorsun ya, bu yani ben biraz halk diliyle konuşacağım, kusura bakma onu. Yani benim çektiğim acıyı sen bilmiyorsun. Sen bu kadar acı çektin mi? Arkadaş ben bunu çektim diyenler var şu anda bizi dinleyenlerden. Muhakkak hissediyorum, biliyorum da. Ama şimdi insanlar bu acılardan geçemediklerinde Tanrı'ya karşı onlar acı besliyorlar. Yani biz insanoğlu olarak acı besliyoruz ve sen de bir 5-10 dakika önce söyledin, Tanrı beni terk etti, işte Tanrı benimle değil gibi. Bu yüzden Rab'be büyük bir soğukluk, yani kısacası Rab'be soğuyorlar ve bazıları imandan bile dönüyorlar. Bunun hakkında biraz konuşabilir miyiz? Yani çünkü hepimiz acı çekiyoruz. Bunun hakkında ne söylemek isterdin Nuh?
6: Aslında ben herkesi teselli etmek istediğim bir şey var. Herkesin acısı kendisine çok büyüktür ve kimsenin acısını bizler basite alıp ya da onları eleştiremeyiz. Ya da onun hakkında çok basit bir şekilde konuşamayız. Çünkü insanın o acısını bizim anlamamız mümkün değil. Onların yaşadığı o durum, o ortamda çektiği acıyı anlamamız mümkün değil. Ama kişiler bazen bu acıları yaşadığı zaman, hele hele Hristiyan imanlıysa ya da imanlıysa, Tanrı'ya inanıyorsa, şöyle bir düşünce oluyor. Ben İsa Mesih'e iman ettim. Onunla buluştum. Benim hayatımda hiç bu dünyadaki sıkıntılar, acılar olmayacak, hiç yaşanmayacak gibi düşünceler gelebiliyor. Yani Tanrı'ya iman ettiysem artık ben özgürüm, hiç acı benim hayatıma sıkıntı olmayacak, diğer insanların yaşadığı tecrübelerden geçmeyeceğim diye düşünebiliyor. Ama Kutsal Kitap bize aslında öyle öğretmiyor.
7: Pembe bir hayat yok yani önümüzde, değil mi?
6: Pembe bir hayat yok ve aslında bizim bu acılardan muaf olacağımız, özgür olacağımızı Kutsal Kitap öğretmiyor. Evet, acılarımız olacak, zorluklardan geçeceğiz ama Tanrı bize bu acılar karşısında sabır, dayanma gücü ve zafer vereceğini vaat veriyor. Bu çok önemli değil mi? Çünkü herkes acı yaşıyor, herkes sıkıntı yaşıyor, çözümünü bulamıyor ama Kutsal Kitap bize onun bir çözümü olduğunu, onda bir zafer kazanabileceğini yapabileceğimiz yöntemi olduğunu bize umut veriyor diye düşünüyorum. Ve aslında İsa'nın bir söylediği bir ayeti söylemek istiyorum, paylaşmak istiyorum. Yuhanna 16. bölüm 33. ayette şöyle bir söz var. Bunları sizde, bende esenliğiniz olsun diye söyledim. Dünyada sıkıntınız olacak ama cesur olun, ben dünyayı yendim. İsa Mesih burada kendisini takip edenlere şunu söylemek istiyor. Diyor ki, size esenliğinizi kaybetmemek için söylüyorum. Dünyada sıkıntınız olacak. Bu kaçınılmaz bir şey. İster Tanrı'ya iman et, isterse imanın çok iyi olsun, isterse ne kadar sadaka ver, ne kadar iyilik yaparsan yap, senin hayatında istemesen de sıkıntılar ve zorluklar gelecektir. Ama diyor ki, bu dünyanın sıkıntılar, kaygılar karşısında çaresiz değilsiniz. Neden? Diyor ki, cesur olun, ben dünyayı yendim. Bunu kim söylüyor? İsa Mesih'in kendisi. Kendisi Tanrı'ydı. Tanrı'nın özüydü. İnsanoğlu olarak dünyaya geldi. İnsan bedeninde geldi. Ve kurtarmaya geldiği o insanlar tarafından ne yapıldı ona? Dışlandı.
4: Evet,
6: hor görüldü. Aşağılandı. Yüzüne tükürdüler. Dövdüler. Kamçıladılar. Çarmıhta onu öldürdüler. Onun yaşadıkları acılar, onun yaşadığı tecrübelere baktığımızda ve bizi ne kadar iyi anlayacağını düşünebiliyoruz İsa'nın. Ve o ölümü de yenerek, zafer kazanarak bize o bütün acıları, bütün sıkıntıların karşısında yardım edebilecek bir varlık olduğunu gösterdi, kanıtladı. Ve biz ona gittiğimiz zaman, ona dayandığımız zaman ondan öyle bir güç alabileceğimizi, yardım alabileceğimizi görüyoruz. Ve başka bir noktaya değinmek istiyorum. Kutsal kitapta asla Tanrı bizi terk eden, bizi sevmeyen, bizi dışlayan bir Tanrı değildir. Bizler Tanrı'yı sevmeyebiliriz, dışlayabiliriz ama Tanrı bizden asla vazgeçmiyor. Benim sevdiğim bir kutsal kitapta bir ifade var. Tanrı diyor ki, sizin isyanlarınız, günahlarınız ne kadar büyük olursa olsun, benim size olan sevgim sizin isyanlarınız ve günahlarınızdan çok daha büyüktür. Ve Tanrı diyor, ben sizi dünyanın sonuna kadar asla terk etmeyeceğim diye böyle bir teselli veren bir söz söylüyor.
4: O zaman aslında bütün durumu özetlersek umudumuz gerçekten Rabbe dayalı bir şekilde yaşamalıyız. Yani kısacası bunu anlıyorum. Daniel, o zaman senin sözünle bu bölümü bitirelim. İkinci bölümde programımızın ikinci programında... bu umuttan dolayı yola çıkarak bu denemelerde nasıl sabırlı olacağımızı konuşalım istersen. Senin sözünle o zaman programımızı burada sonlandıralım.
7: Evet, çok güzel açıkladın Nuh. Çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten bazen de evet, Tanrı bize yardım edemez diye düşünebilir insanlar. Ama bunu bir denesinler. Dediğin gibi İsa Mesih'e yaklaşsınlar. Çünkü İsa Mesih de bu dünyadayken bizim çektiğimiz bütün o acıları, zorlukları, sıkıntıları yaşadı. Bunları yaşadığı için de bize yardım edebilir. Ve senin örnek verdiğin gibi evet, kutsal kitap bize bu umut bulabilmemiz için çok iyi bir çözüm yolu gösteriyor. İmanlı kardeşlerle beraber olmak, kiliseye katılmak, onlardan destek almak çok iyi ve İsa Mesih'e yaklaşmak. Bunu deneyebilirsiniz. O zaman şu anda ben de bizi dinleyenlere söylemek istiyorum. Gerçekten İsa Mesih'e yaklaşın, ona gidin, zorluklarınıza, sıkıntılarınıza size yardım edecektir. Bundan emin olun diyerek bugünkü programı kapatalım. Bugün bize katıldığın için çok teşekkür ediyorum sevgili Nuh kardeşim.
6: Ben de sizlerle birlikte olmaktan çok mutlu oldum. Teşekkür ederim.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Kibir, açgözlülük, şehvet,
3: kıskançlık, oburluk, öfke, tembellik.
0: Tüm bu günahlar gerçekten ölümcül mü?
3: Hangi günahı hangi erdemle yenebiliriz?
0: Günahın bize gerçekten bir zararı var mı?
3: Affedilmeyecek bir günah var mı?
0: Tüm bu soruları ve çok daha fazlasını
3: Günah ve Erdem programında konuşuyoruz.
0: Ben Aydın Kutlu.
3: Ben Nuh Bayitekin.
0: Günah ve Erdem programı Radyo Maranata'da. Günah ve Erdem programı yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresimizden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.

0: Radyomarnata.com'da sizlerle.
1: Radyo Maranata ile bağlantınızı güçlendirin. Bizi tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak takip edin.

Anadolu ve Hristiyanlık. Hristiyanlığın Anadolu'daki yolculuğunu, tarihsel köklerini ve bıraktığı izleri konuştuğumuz program. Doktor Behnan Konutkan'ın anlatımıyla Anadolu ve Hristiyanlık Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri ve detaylar için radyomaranata.com adresi

0: Yuhanna 19. bölüm.
1: İsa ölüme mahkum ediliyor. O zaman Pilatus İsa'yı tutup kamçılattı. Askerler de dikenlerden bir taç örüp onun başına geçirdiler. Sonra ona mor bir kaftan giydirdiler. Önüne geliyor, "Selam ey Yahudilerin kralı," diyor, yüzüne tokat atıyorlardı. Pilatus yine dışarı çıktı. Yahudilere, "İşte onu dışarıya size getiriyorum. Onda hiçbir suç bulmadığımı bilesiniz," dedi. Böylece İsa başındaki dikenli taç ve üzerindeki mor kaftanla dışarı çıktı. Pilatus onlara, "İşte o adam," dedi. Başkâhinler ve görevliler İsa'yı görünce, "Çarmıha ger, çarmıha ger," diye bağırıştılar. Pilatus, "Onu siz alıp çarmıha gerin," dedi. "Ben onda bir suç bulamıyorum." Yahudiler şu karşılığı verdiler, "Bizim bir yasamız var. Bu yasaya göre onun ölmesi gerekir. Çünkü kendisinin Tanrı oğlu olduğunu ileri sürüyor." Pilatus bu sözü işitince daha çok korktu. Yine vali konağına girip İsa'ya, "Sen nereden geliyorsun?" diye sordu. İsa ona yanıt vermedi. Pilatus, "Benimle konuşmayacak mısın?" dedi. "Seni salıvermeye de çarmıha gelmeye de yetkim olduğunu bilmiyor musun?" İsa, "Sana gökten verilmeseydi benim üzerimde hiçbir yetkin olmazdı," diye karşılık verdi. "Bu nedenle beni sana teslim edenin günahı daha büyüktür." Bunun üzerine Pilatus İsa'yı salıvermek istedi. Ama Yahudiler, "Bu adamı salıverirsen Sezar'ın dostu değilsin," diye bağırıştılar. Kral olduğunu ileri süren herkes Sezar'a karşı gelmiş olur. Pilatus bu sözleri işitince İsa'yı dışarı çıkardı. Taş döşeme, İbranice'de Gabbata denilen yerde yargı kürsüsüne oturdu. Fısıh bayramına hazırlık günüydü. Saat 12 sularıydı. Pilatus Yahudilere, "İşte sizin kralınız," dedi. Onlar, "Yok et onu, yok et, çarmıha ger," diye bağırıştılar. Pilatus, "Kralınızı mı çarmıha gereyim?" diye sordu. Başkâhinler, "Sezar'dan başka kralımız yok," karşılığını verdiler. Bunun üzerine Pilatus, İsa'yı çarmıha gerilmek üzere onlara teslim etti. İsa çarmıha geriliyor. Askerler İsa'yı alıp götürdüler. İsa çarmığını kendisi taşıyıp kafatası, İbranice'de Golgota denilen yere çıktı. Orada onu ve iki kişiyi daha çarmıha gerdiler. Biri bir yanda, öbürü öteki yanda, İsa ise ortadaydı. Pilatus bir de yafta yazıp çarmıhın üzerine astırdı. Yaftada şöyle yazılıydı: "Nasıralı İsa, Yahudilerin kralı." İsa'nın çarmıha gerildiği yer kente yakındı. Böylece İbranice, Latince ve Grekçe yazılı bu yaftayı Yahudilerin birçoğu okudu. Bu yüzden Yahudi başkâhinler Pilatus'a, "Yahudilerin kralı diye yazma," dediler. Kendisi, "Ben Yahudilerin kralıyım," dedi, "diye yaz." Pilatus, "Ne yazdımsa yazdım," karşılığını verdi. Askerler İsa'yı çarmıha gerdikten sonra giysilerini alıp her birine birer pay düşecek biçimde dört parçaya böldüler. Mintanını da aldılar. Mintan boydan boya tek parça dikisiz bir dokumaydı. Birbirlerine, "Bunu yırtmayalım," dediler. "Kime düşecek diye kura çekelim." Bu olay şu kutsal yazı yerine gelsin diye oldu. Giysilerimi aralarında paylaştılar. Elbisem üzerine kura çektiler. Bunları askerler yaptı. İsa'nın çarmıhının yanındaysa annesi, teyzesi, Kleopas'ın karısı Meryem ve Mecdelli Meryem duruyordu. İsa, annesiyle sevdiği öğrencinin yakınında durduğunu görünce annesine, "Anne, işte oğlun," dedi. Sonra öğrenciye, "İşte annen," dedi. O andan itibaren bu öğrenci İsa'nın annesini kendi evine aldı. İsa'nın ölümü. Daha sonra İsa, her şeyin artık tamamlandığını bilerek, "Kutsal yazı yerine gelsin diye susadım," dedi. Orada ekşi şarap dolu bir kap vardı. Şaraba batırılmış bir süngeri mercan köşk dalına takarak onun ağzına uzattılar. İsa şarabı tadınca, "Tamamlandı," dedi ve başını eğerek ruhunu teslim etti. Yahudi yetkililer Pilatus'tan çarmıha gerilenlerin bacaklarının kırılmasını ve cesetlerin kaldırılmasını istediler. Hazırlık günü olduğundan cesetlerin Şabat günü çarmıhta kalmasını istemiyorlardı. Çünkü o Şabat günü büyük bayramdı. Bunun üzerine askerler gidip birinci adamın, sonra da İsa ile birlikte çarmıha gelen öteki adamın bacaklarını kırdılar. İsa'ya gelince onun ölmüş olduğunu gördüler. Bu yüzden bacaklarını kırmadılar. Ama askerlerden biri onun böğrünü mızrakla deldi. Böğründen hemen kan ve su aktı. Bunu gören adam tanıklık etmiştir ve tanıklığı doğrudur. Doğruyu söylediğini bilir. Siz de iman edesiniz diye tanıklık etmiştir. Bunlar onun bir tek kemiği kırılmayacak diyen kutsal yazının yerine gelmesi için oldu. Yine başka bir yazıda bedenini deştiklerine bakacaklar deniyor. İsa'nın gömülmesi. Bundan sonra Aramatyalı Yusuf, İsa'nın cesedini kaldırmak için Pilatus'a başvurdu. Yusuf, İsa'nın öğrencisiydi ama Yahudi yetkililerden korktuğundan bunu gizli tutuyordu. Pilatus izin verince Yusuf gelip İsa'nın cesedini kaldırdı. Daha önce geceleyin İsa'nın yanına gelen Nikodim de 30 litre kadar karışık mür ve sarı sabır özü alarak geldi. İkisi İsa'nın cesedini alıp Yahudilerin gömme geleneğine uygun olarak onu baharatla keten bezlere sardılar. İsa'nın çarmıha gerildiği yerde bir bahçe, bu bahçenin içinde de henüz hiç kimsenin konulmadığı yeni bir mezar vardı. O gün Yahudilerin hazırlık günüydü. Mezarda yakın olduğundan İsa'yı oraya koydular.
0: Yuhanna 20. bölüm.
1: İsa'nın dirilişi. Haftanın ilk günü erkenden ortalık daha karanlıkken Mecdelli Meryem mezara gitti. Taşın mezarın girişinden kaldırılmış olduğunu gördü. Koşarak Simon Petrus'a ve İsa'nın sevdiği öbür öğrenciye geldi. "Rabbi mezardan almışlar, nereye koyduklarını da bilmiyoruz," dedi. Bunun üzerine Petrus'la öteki öğrenci dışarı çıkıp mezara yöneldiler. İkisi birlikte koşuyordu. Ama öteki öğrenci Petrus'tan daha hızlı koşarak mezara önce vardı. Eğilip içeri baktı, keten bezleri orada serili gördü. Ama içeri girmedi. Ardından Simon Petrus geldi ve mezara girdi. Orada serili duran bezleri ve İsa'nın başına sarılmış olan peşkiri gördü. Peşkir keten bezlerle birlikte değildi, ayrı bir yerde dürülmüş duruyordu. O zaman mezara ilk varan öteki öğrenci de içeri girdi. Olanları gördü ve iman etti. İsa'nın ölümden dirilmesi gerektiğini belirten kutsal yazıyı henüz anlamamışlardır. İsa, Mecdelli Meryem'e görünüyor. Bundan sonra öğrenciler yine evlerine döndüler. Meryem ise mezarın dışında durmuş ağlıyordu. Ağlarken eğilip mezarın içine baktı. Beyazlara bürünmüş iki melek gördü. Biri İsa'nın cesedinin yattığı yerin başucunda, öteki ayak ucunda oturuyordu. Meryem'e, "Kadın, niçin ağlıyorsun?" diye sordular. Meryem, "Rabbimi almışlar," dedi. "Onu nereye koyduklarını bilmiyorum." Bunları söyledikten sonra arkasına döndü. İsa'nın orada ayakta durduğunu gördü. Ama onun İsa olduğunu anlamadı. İsa, "Kadın, niçin ağlıyorsun?" dedi. "Kimi arıyorsun?" Meryem, "Onu bahçıvan sanarak, efendim," dedi. "Eğer onu sen götürdünse nereye koyduğunu söyle de gidip onu alayım." İsa ona, "Meryem," dedi. O da döndü, İsa'ya İbranice, "Rabbuni," dedi. "Rabbuni, öğretmenim demektir." İsa, "Bana dokunma," dedi. "Çünkü daha babanın yanına çıkmadım. Kardeşlerime git ve onlara söyle. Benim babamın ve sizin babanızın, benim tanrımın ve sizin tanrınızın yanına çıkıyorum." Mecdelli Meryem öğrencilerin yanına gitti. Onlara, "Rabbi gördüm," dedi. Sonra Rabbin kendisine söylediklerini onlara anlattı. İsa öğrencilerine görünüyor. Haftanın o ilk günü, akşam olunca, öğrencilerin Yahudi yetkililerden korkusu nedeniyle bulundukları yerin kapıları kapalıyken İsa geldi. Ortalarında durup, "Size esenlik olsun," dedi. Bunu söyledikten sonra onlara ellerini ve böğrünü gösterdi. Öğrenciler Rabbi görünce sevindiler. İsa yine onlara, "Size esenlik olsun," dedi. "Baba beni gönderdiği gibi ben de sizi gönderiyorum." Bunu söyledikten sonra onların üzerine üfleyerek, "Kutsal ruhu alın," dedi. "Kimin günahlarını bağışlarsanız bağışlanmış olur. Kimin günahlarını bağışlamazsanız bağışlanmamış kalır." İsa Thomas'a görünüyor. 12'lerden biri, ikiz diye anılan Thomas, İsa geldiğinde onlarla birlikte değildi. Öbür öğrenciler ona, "Biz Rabbi gördük," dediler. Thomas ise, "Onun ellerinde çivilerin izini görmedikçe, çivilerin izine parmağımla dokunmadıkça ve elimi böğrüne sokmadıkça inanmam," dedi. 8 gün sonra İsa'nın öğrencileri yine evdeydiler. Thomas da onlarla birlikteydi. Kapılar kapalıyken İsa gelip ortalarında durdu. "Size esenlik olsun," dedi. Sonra Thomas'a, "Parmağını uzat," dedi. "Ellerime bak, elini uzat, böğrüme koy. İmansız olma, imanlı ol." Thomas onu, "Rabbim ve Tanrım," diye yanıtladı. İsa, "Beni gördüğün için mi iman ettin?" dedi. "Görmeden iman edenlere ne mutlu." İsa öğrencilerinin önünde bu kitapta yazılı olmayan başka birçok doğaüstü belirti gerçekleştirdi. Ne var ki yazılanlar, İsa'nın Tanrı'nın oğlu Mesih olduğuna iman edesiniz ve iman ederek onun adıyla yaşama kavuşasınız diye yazılmıştır.
0: Yuhanna 21. bölüm.
1: İsa göl kenarında. Bundan sonra İsa Tiberiye gölünün kenarında öğrencilerine yine göründü. Bu da şöyle oldu. Simon Petrus, ikiz diye anılan Thomas, Celile'nin Kana köyünden Natanel, Zebedi'nin oğulları ve İsa'nın öğrencilerinden iki kişi daha birlikte bulunuyorlardı. Simon Petrus ötekilere, ''Ben balık tutmaya gidiyorum.'' dedi. Onlar, ''Biz de seninle geliyoruz.'' dediler. Dışarı çıkıp tekneye bindiler. Ama o gece bir şey tutamadılar. Sabah olurken İsa kıyıda duruyordu. Ne var ki öğrenciler, onun İsa olduğunu anlamadılar. İsa, ''Çocuklar, balığınız yok mu?'' diye sordu. ''Yok.'' dediler. İsa, ''Ağı teknenin sağ yanına atın, tutarsınız.'' dedi. Bunun üzerine ağı attılar. O kadar çok balık tuttular ki artık ağı çekemez olmuşlardı. İsa'nın sevdiği öğrenci Petrus'a, ''Bu Rab'dir.'' dedi. Simon Petrus, onun Rab olduğunu işitince, üzerinden çıkarmış olduğu üstlüğü giyip göle atladı. Öbür öğrenciler, balık dolu ağa çekerek tekneyle geldiler. Çünkü karadan ancak 200 arşın kadar uzaktaydılar. Karaya çıkınca orada yanan bir kömür ateşi, ateşin üzerinde balık ve ekmek gördüler. İsa onlara, ''Şimdi tuttuğunuz balıklardan getirin.'' dedi. Simon Petrus tekneye atladı ve tam 153 iri balıkla yüklü ağı karaya çekti. Bu kadar çok balık olduğu halde ağ yırtılmamıştı. İsa onlara, ''Gelin yemek yiyin.'' dedi. Öğrencilerden hiçbiri ona, ''Sen kimsin?'' diye sormaya cesaret edemedi. Çünkü onun Rab olduğunu biliyorlardı. İsa gidip ekmeği aldı, onlara verdi. Aynı şekilde balıkları da verdi. İşte bu, İsa'nın ölümden dirildikten sonra öğrencilere üçüncü görünüşüydü. İsa ile Petrus. Yemekten sonra İsa, Simon Petrus'a, ''Yuhanna oğlu Simon, beni bunlardan daha çok seviyor musun?'' diye sordu. Petrus, ''Evet ya Rab'' dedi, ''seni sevdiğimi bilirsin.'' İsa ona, ''Kuzularımı otlat.'' dedi. İkinci kez yine ona, ''Yuhanna oğlu Simon, beni seviyor musun?'' diye sordu. O da, ''Evet ya Rab, seni sevdiğimi bilirsin.'' dedi. İsa ona, ''Koyunlarımı güt.'' dedi. Üçüncü kez ona, ''Yuhanna oğlu Simon, beni seviyor musun?'' diye sordu. Petrus kendisine üçüncü kez, ''Beni seviyor musun?'' diye sormasına üzüldü. ''Ya Rab, sen her şeyi bilirsin, seni sevdiğimi de bilirsin.'' dedi. İsa ona, ''Koyunlarımı otlat.'' dedi. ''Sana doğrusunu söyleyeyim, gençliğinde kendi kuşağını kendin bağlar, istediğin yere giderdin. Ama yaşlanınca ellerini uzatacaksın. Başkası seni bağlayacak ve istemediğin yere götürecek. Bunu Tanrı'yı ne tür bir ölümle yücelteceğini belirtmek için söyledi. Sonra ona, ''Ardımdan gel.'' dedi. Petrus arkasına döndü. İsa'nın sevdiği öğrencinin kendilerini izlediğini gördü. Bu öğrenci akşam yemeğinde İsa'nın göğsüne yaslanan ve ''Ya Rab, sana kim ihanet edecek?'' diye soran öğrencidir. Petrus onu görünce İsa'ya ''Ya Rab, ya bu ne olacak?'' diye sordu. İsa ''Ben gelinceye dek onun yaşamasını istiyorsam bundan sana ne?'' dedi. ''Sen ardımdan gel.'' Bu yüzden kardeşler arasında o öğrencinin ölmeyeceğine dair bir söylenti çıktı. Ama İsa Petrus'a ''O ölmeyecek.'' dememişti. Sadece ''Ben gelinceye dek onun yaşamasını istiyorsam bundan sana ne?'' demişti. Bütün bunlara tanıklık eden ve bunları yazan öğrenci budur. Onun tanıklığının doğru olduğunu biliyoruz. İsa'nın yaptığı daha başka çok şey vardır. Bunlar tek tek yazılsaydı, sanırım yazılan kitaplar dünyaya sığmazdı.
2: Web sitemizin bir aplikasyon gibi çalıştığını biliyor muydunuz? Telefonunuzdaki tarayıcıdan www.radyomaranata.com adresine girip bizi dinlemeye başladığınızda telefonunuzun ekranını kapatabilir, yeni bir sekme açarak internette gezinebilir ya da istediğiniz bir uygulamayı kullanabilirsiniz. Radyomuz arka planda çalışmaya devam edecektir. Radyo Maranata. Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
3: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
2: sözlerimiz,
3: ilahilerimiz
2: ve dualarımızla yanınızdayız.
3: Laf Lafı Açlı canlı yayını
2: her çarşamba öğlen 1'de
3: Radyo Maranata'da.

Ey her şeye gücü yeten Tanrımız! Bizden önceki Hristiyanlar için sana şükrediyoruz. İsa'nın kanıyla onlara zafer verdiğin için sana teşekkür ediyoruz. Bizi de senin mutlu ve kutsal azizlerin yap. Sana güvenenlere yardım et. Öyle ki bu yüce mücadelede dayanalım. Ve zorluk geldiğinde bile imanla sabredelim. Bize lütfunu ver. Bize lütfunu ver ki cennetinde sana övgü

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da. İnsan, çevresindeki herkes ile iletişim ve ilişki içerisinde yaşamını sürdürür. İlişkilerimizi sağlıklı bir şekilde yürütebilmek, doğru bir bakış açısıyla ele alabilmek, insanın yaşamında büyük değişimler yaratabilir. Çocuklarınızla, anne babanızla, eşinizle ve arkadaşlarınızla olan ilişkilerinize yeni bir bakış açısıyla bakabileceğiniz, sınırları, olması gerekenleri, doğruları yanlışları, kutsal kitabın bakış açısıyla ele alıp konuştuğumuz İlişki Rehberi programı Radyo Maranata'da.
0: İlişki Rehberi programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Kaçırdığınız ve tekrar dinlemek istediğiniz programlarımıza artık kolayca erişebilirsiniz. Zengin içeriğiyle Radyo Maranata'nın en sevilen programları artık tüm podcast platformlarında sizlerle.
3: En sevdiğiniz programı kaçırdınız mı? Size bir tüyomuz var. www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilir, sevdiğiniz programların yayın saatleri hakkında bilgi edinebilirsiniz.

0: Yoğun bir gün mü geçiriyorsunuz?
1: Sürekli hareket halinde misiniz?
0: Bütün gününüz trafikte mi geçiyor?
1: Tanrı sözünden beslenemiyor musunuz?
0: Endişelenmeyin.
1: Sizin için İncil'den farklı bölümleri radyomuzda yayınlıyoruz.
0: İncil'den bölümler Radyo Maranata'da. İncil'den bölümler yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Hristiyanlık tarif edilmiş bir inanç mı? İsa'yı Hristiyanlar mı tanrılaştırdı? Hristiyanlık kadınlar hakkında ne düşünüyor? Bu ve bunun gibi tüm sorularınız için soru@radyomaranata.com e-posta adresini kullanabilirsiniz.
0: Radyo Maranata hakkındaki düşüncelerinizi bizimle paylaşır mısınız? Radyo Maranata, Hristiyanlık inancına bakış açınızda bir farklılık yarattı mı? İlahilerimiz ve programlarımız size ne tür katkılar sağladı? bilgi@radyomaranata.com adresine yazacağınız kısa da olsa bir e-mail bizi teşvik edecektir. Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.

İsa Mesih, Rabbimiz ve Kurtarıcımız, alçak gönüllü Efendimiz, lütfunla bizim aramıza gel. Bize kendi sevginin kuvvetini göster ve bizi kötülükten kurtar. Ey sen, Baba ve Kutsal Ruh'la birlikte tek olan Tanrı, ezelden ebede kadar yaşayan ve hükmedensin. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Pavlus, Hristiyanlık tarihindeki en gizemli figür. Kendisi hakkında sansasyonel iddialar var. Hristiyanlığın mimarı, Roma ajanı, kiliseyi ikiye bölen şahıs. Peki tüm bunlar doğru mu? Nasıl oldu da Hristiyanlara zulmeden bu adam İsa'nın elçisi haline geldi? O, Hristiyanlığı yozlaştırmak için çalışan bir ajan mıydı? Pavlus'un tüm sırlarını bu programda açığa çıkartıyoruz. Gizemli Elçi Pavlus programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Yayın akışımız ve programlarımız hakkında birçok içeriğe erişmek için www.radyomaranata.com web adresimizi ziyaret edebilirsiniz.
3: İncil değiştirildi mi? Tanrı'nın oğlu olur mu? Hristiyanlar 3 Tanrı'ya mı inanıyorlar? Bu ve bunun gibi tüm sorularınız için bize soru@radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.

0: Bir bakış. Hristiyan Ahlakı Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
1: Canlı yayınlarımız, programlarımız, ilahilerimiz ve Hristiyanlık inancı ile ilgili tüm sorularınız için soru@radyomaranata.com e-posta adresini kullanabilirsiniz.
2: Bir program veya ilahi fikriniz mi var? bilgi@radyomaranata.com adresinden bizlere ulaşabilirsiniz.
3: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
4: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
3: sözlerimiz,
4: ilahilerimiz
3: ve dualarımızla yanınızdayız.
4: Laf Lafı Açlı canlı yayını
3: her çarşamba öğlen 1'de
4: Radyo Maranata'da.

Tanrımız, ışıklar babası, ışığınla çobanları yönlendirdin. Ve onlar dünyanın ışığı İsa'yı bulabildiler. Ölümün gölgelediği diyarda yaşayan bizlere de bu ışığını göster. Öyle ki bizim de karanlık yüreklerimize ışık dolsun. Bunu senden, kurtarıcımız İsa aracılığıyla istiyoruz. Amin.

0: İncil'deki vahiy anlayışı üzerinde de biraz konuşmak lazım.
1: Şimdi isimler önemli.
0: İznik Konseyi'nin toplanış amacı.
1: Ve İsa Musa'dan da üstün.
0: Bekledikleri Mesih'in,
1: Davut'un bahsettiği Mesih.
0: Bütün bu peygamberliklerin, bütün bu kehanetlerin.
1: İsa ile tanıştıktan sonra.
0: Kendi sevaplarıyla, kendi amelleriyle asla sahip olamayacağı bir kurtuluşa İsa Mesih.
1: Ruhsal gözlerimiz açılıyor.
0: İsa Mesih vahiyin kendisidir.
1: Tüm evrenin gücü İsa Mesih'te saklıdır.
0: İncil'in her bölümünün deşifre edildiği.
1: Adım adım İncil başlıyor.
0: Adım Adım İncil programında
1: Radyo Maranata'dan
0: bizi dinleyen tüm dinleyicilerimize
1: ben Mark Madrigal,
0: ben Emre Karali, merhaba diyoruz. Bu program boyunca elimizden geldiğince, dilimiz döndüğünce sizlere Kutsal Kitabın Yeni Antlaşma bölümleri, bilinen ismiyle İncil'in her bölümünü ele alacağız. Açıklamaya, sıkça sorulan soruları yanıtlamaya çalışacağız.
1: Soru ve görüşlerinizi sosyal medya hesaplarından @radyomaranata

0: Maranata yazarak ya da www.radyomaranata.com web sitesinden mail yoluyla bize ulaşabilirsiniz diyoruz ve bugünkü programımıza başlıyoruz.
1: Bugün İncil'in 2. Selanikliler mektubu üzerinde konuşacağız. Önemli bir mektup. Yine de İncil metinleri içerisinde adından da anlaşılacağı gibi aynı kiliseye yazılan ikinci mektup olarak karşımda çıkıyor Selanikliler mektubu. İkinci Selanikliler mektubu. Ne zaman yazıldı, onunla başlayalım istersen.
0: Şimdi bu mektup 52 yılları, milattan sonra 52 yılları gibi yazıldığı düşünülmekte. Ve birinci Selanikliler mektubundan hemen sonra, yani belki arada
1: birkaç hafta, belki bir ay.
0: Aynen, evet. Geçmiş olabilir diye düşünülüyor. Şimdi bu mektup Selaniklere yazılmıştır. Selanik, Kuzey Yunanistan'da, yani Makedonya dediğimiz bölgede bulunan kilise cemaatlerinden bir tanesiydi. Özellikle Makedonya bölgesinde yaşanan temel sıkıntılarından bir tanesi ve bu sıkıntı hem Selanik'te hem Filipi gibi yerlerde yaşanıyordu. Burası özellikle Roma askerlerinin emekliliğe ayrıldıkları merkezlerden bir tanesiydi. Dolayısıyla Roma devletinin gücü veya Roma devletinin etkisi son derece güçlü bir şekilde hissediliyordu. Tabii imanlılar burada yaşarken İsa Mesih'i anlatıyorlardı. Ama imanlar için İsa Mesih sadece basit bir öğretmen değildi. O bir kraldı, o bir kurtarıcıydı. O zalimleri yenendi. Ve dolayısıyla böyle sıfatlar kullandıkları için özellikle Roma devleti yanlıları tarafından sistematik zulüm görüyorlardı. Çünkü Romalılar için tek kral, tek kurtarıcı, tek Rab, tek efendi Sezar olabilirdi. Zaten elçilerin işlerine baktığımızda buradaki halk yetkililere şikayet ettiklerinde, şikayet ettikleri konu nedir? Bunlar farklı bir krala bağlı olmamız gerektiğini öğretiyorlar şeklinde. Ve bundan dolayı Selanik Kilisesi korkunç zulümlere maruz kalmakta, kimileri işkence görmekte, kimileri öldürülmekte ve bundan dolayı Pavlus onlara yazmaktadır. Yazmasının amacı nedir? Onlara teşvik olmak, onlara teselli olmak, onları bu zor durum içerisinde gayrete getirmek ve Tanrı'nın vaatlerini onlarına hatırlatmak. Yani bu çektikleri acıların boş acılar olmadığını, Tanrı tasarısının bir parçası olduğunu ve bir şekilde Tanrı'nın bunları gördüğünü, bunları bir kenara yazdığını ve bir şekilde kendi adaletini onlara göstereceğini hatırlatmaktadır bu mektup sayesinde.
1: Evet, yani mektubun yazılış tarihi konusunda aslında ilk ayetten edindiğimiz bilgiler de var. Birinci bölüm birinci ayette işte Pavlus hala Silvanus ve Timoteus'la birlikteydi, Korintelerde. Dolayısıyla bu da bize tarih hakkında bir fikir veriyor. Hem de yazarı hakkında da şüpheleri ortadan kaldıran ilk dönem yazarların elinde bulundurduğu bazı bölümler var. İşte Polikarp gibi, Ignatius gibi, Justin gibi, bunların yazılarından da görebiliyoruz ki aslında bu mektuptan alıntılarından da görebiliyoruz ki mektubun yazarı da net bir şekilde elçi Pavlus'tur. Şimdi yavaş yavaş biraz amacı ve içeriği üzerinde konuşmaya başlayacağız ama bir özetleyecek olursak bu mektubun amacı biraz önce senin girişte söylediğin gibi bana göre üç temel sebeple özetlenebilir. Bir tanesi biraz önce bahsettiğin imanlılar zulüm görüyordu. Zaten ilk mektubun amacı da bir şekilde oydu. Birinci Selanikliler bölümünü dinleyen dinleyicilerimiz hatırlayacaklardı. İmanlılar zulüm görüyordu ve teşvik edilmeleri gerekiyordu. Birinci bölüm genel olarak bundan bahsediyor. İkinci bölümde birinci Selanikliler mektubundaki bazı yanlış anlaşılmalar, özellikle Rabbin günü konusundaki yanlış anlaşılmalar üzerinde ki o yanlış anlaşılmaları düzeltmeye yönelik bir eğilimi var elçi Pavlus'un. İkinci bölüm bunu işliyor. Üçüncü bölümde ise de bazıları işte Rabbin günü zaten yakın diyerek boş gezmeye ve uyarıları kulak asmamaya başladı ve sert bir dille Pavlus bu kişileri de uyarıyor. Hani mektubu çok basitçe özetlemek gerekirse bu üç noktayı herhalde öne çıkıyor.
0: Şimdi özellikle bu Mesih'in ikinci gelişi ve yargı konuları Selanikler için anlaşılması zor konulardı. Zaten birinci mektubunda da buna benzer bir şey görüyoruz. Orada da diriliş öğretisini anlamakta zorluk çekiyorlardı. Neden? Çünkü Greko-Roman dünya görüşüne göre bir kişi öldüğünde bir ruh olarak ahirete gider. Ama Hristiyanlıkta temel bir öğreti vardır. O öğreti nedir? Diriliş. Dirilişte biz öldükten sonra Mesih'in ikinci gelişinde tekrar beden alacağız ve bir nevi cennet dediğimiz yer, yani Tanrı'nın varlığı dediğimiz yer dünyaya gelecek. Yani dünya da bir diriliş tecrübe edecek. Hatta vahide bir görümde Yuhanna görüyor ki cennet veya göksel Yeruşalim Kudüs dünyaya inmektedir ve dünya yenilenmektedir.
1: Evet.
0: Dolayısıyla bu öğretiyi kavramak onlar için çok zor bir şeydi çünkü onların dünya görüşünde var olmayan bir şeydi. Dolayısıyla ilk mektupta görüyoruz ki bunu anlamakta oldukça zorlandılar. Ve şimdi ikinci mektupta özellikle hani Mesih İsa ne zaman gelecek, bunun işaretleri nedir, acaba Mesih İsa gelmiş midir gibi sorular ele alınıyor. Çünkü onların kafası özellikle bu konularda çok karışmış. Kimileri bu ikinci gelişi koz olarak kullanarak
1: evet, sahte öğretiler
0: yayıyorlar veya imanları korkutmaya çalışıyorlar ve bu da çok önemli. Yani Mesih'in ikinci gelişi haberi aslında insanları korkutmak için değildir. Ben bazen görüyorum ki çeşitli imanlar ve kiliseler bu ikinci geliş haberini yani bir nevi insanları korkutmak için koz olarak kullanmaktadırlar. Ama aslında ikinci geliş imanlı için teselli olmalıdır. Kimin için korkutucu olmalıdır? Mesih'e iman etmemiş kişiler için korkutucu olmalıdır. Çünkü bu neyi gösteriyor?
1: Aynı zamanda yargı günü olacak.
0: Aynen,
1: çünkü
0: Tanrı gelecek ve yargılayacak veya ikiyüzlü bir hayat sürdürüyorsak o zaman o tarz kişiler için belki korkutucu olmalıdır. Ama Mesih imanlısı için İsa'nın ikinci gelişi bir teselli kaynağıdır. Ve bir nevi aslında Pavlus bunu aktarmak istiyor Selaniklilere, özellikle bu korkunç zulüm dönemlerinde bunu hatırlatmak istiyor kendisi.
1: Hem de bu sahte öğretmenlere karşı da kiliseyi uyarıyor ikinci bölümde özellikle 1-15 ayetlerinde. Hem de insanlar bu sahte öğretiler yayarak aynı zamanda bunu bir geçim kaynağı olarak da kullanıyorlardı. Dolayısıyla hem kilise üzerinde bir korku egemenliği yaratmaya çalışıyorlardı İsa'nın ikinci gelişi üzerinden. Hem de insanların aslında olmayan şeylere yönlendiriyorlardı. Ve Paulus bu konuda çok net bir şekilde ve sert bir şekilde kiliseyi uyarıyor. Ve kiliseyi bu konuda çeki düzen vermeye davet ediyor. Şimdi son olarak da aynı zamanda bu itaatsizlik konusu da var. Çok Pavlus'un üzerinde düşündüğü ve kendinden örnekler vererek düşündüğü. Belki ikinci bölümde biraz daha bunu netleştireceğiz ama o da işte az önce ifade ettiğim gibi bazı insanlar ah zaten Rabbin gelişi yakındır deyip yani çalışmıyorlardı, boş geziyorlardı. Boş gezmenin de verdiği bazı sonuçlar ortaya çıkıyordu işte bu saçma sapan öğretilere kanmalar vesaire. Dolayısıyla Pavlus onlara da sert bir dille uyarıyor. Ve bence en can alıcı nokta bu mektupta işte Pavlus'un tekrar tekrar ifadesiyle bir şekilde bütün bu zulümlere, bütün bu zorluklara, bütün bu sahte öğretilere karşı yine de kilisenin bütün bu zulümün ortasında sebat etmesi için onları bol bol teşvik ediyor Pavlus ve kendinden örnekler vererek de bunu gerçekleştiriyor.
0: Aslında burada çok ilginç bir şey ortaya çıkıyor çünkü yani İsa Mesih'in ikinci gelişi hakkında sağlıklı bir bakış açısına sahip olmamız lazım. Çünkü dediğin gibi yoksa Selaniklerin durumuna düşüyor insan. Ya aşırı derecede korkuya kapılıyor ya da aşırı derecede rehavete kapılıyor. Yani nasıl olsa İsa gelecek, onun için bu dünyada yaptığım şeyler önemsizdir. Kendimi ben dünyadan çekeyim, çalışmayayım veya artık hedeflerim olmasın gibi bazen bu tarz görüşlere kapılabiliyoruz. Ama bir şey hatırlamamız lazım. Tanrı'nın nihai planında bizi dünyadan çıkarmak değil, bizi tekrar dünyaya gönderecek. Yani bunu nasıl açıklayabilirim? Ben bir anneannemin söylediği bir şey aklıma geliyor. Kendisi 84 yaşlarında şimdi. Ve sürekli şey der. Ya Mark, ben bu hayattan artık baydım, artık dayanamıyorum. Ben Mesih İsa'nın yanına gitmek istiyorum. Hani bir nevi bu dünyadan kurtulmak istiyor. Mesih'in yanına gitmek istiyor. Diyeceksiniz ki normal bir şey. Zaten 84 yaşında ama sorun şu ki 30 yıldır aynı şeyi diyor. Yani ben bu dünyadan kurtulabilsem, Mesih'in yanına gidebilsem şeklinde ifadelerde bulunuyor ama yani orada biraz yanlış bir bakış açısı var. Çünkü biz dirilişi tecrübe ettiğimizde nereye döneceğiz? Dünyamıza döneceğiz. Yani yenilenmiş bir dünyaya döneceğiz. Dolayısıyla Tanrı'nın tasarısı bizi dünyadan alıkoymak veya dünyadan çekmek değil. Tersine bizi dünyaya göndermek istiyor. Bizi değişim araçları olarak kullanmak istiyor. Bizi kullanarak dünyaya dirilişi getirmek istiyor bir nevi.
1: Ve aynı zamanda İsa Mesih'in kendisi beden alıp dünyaya gelmekle zaten bu dünyada aslında Tanrı'nın doluluğuyla cenneti tecrübe edebilmenin ayrıcalıklarını da bütün insanlara göstermiş oluyor. Bu evet. Nedenle o büyük bir örnek oluşturmalı bütün Hristiyanlar için.
0: Zaten cenneti cennet yapan o. Yani ben bazen kardeşlere diyorum ki cenneti tecrübe etmek için illa da ölmenize gerek yok. Yani cenneti bu dünyada da tecrübe edebilirsiniz. Çünkü cennet demek aslında Tanrı'nın doluluğunu tecrübe etmektir. Tanrı'nın varlığını yüreğinizde tecrübe etmektir. Bunu tecrübe ettiğinizde zaten cenneti tecrübe ediyorsunuz demek. Yani Paulus mesela hapisteyken ki Roma'da 2 yıl Efes hapsinde kaldı. Sürekli Tanrı'nın doluluğunu tecrübe etmekten bahsediyor. Neden? Yani mantıken düşünecek olursak hapis nasıl bir yer? Depresif olması gereken, değil mi? Yani sürekli kendi hayatını sorgulaması gereken bir yer ama görürüz ki çok derin bir sevinci var. Çünkü o karanlık yerde bile Tanrı'nın varlığını tecrübe edebiliyor.
1: Evet.
0: Tanrı'nın doluluğunu tecrübe edebiliyor.
1: Bu önemli bir nokta çünkü hiçbir dinin vaat edemediği bir şey vaat ediyor aslında İsa. Bu da önemli. İsa Mesih aracılığıyla işte yani bütün dinler bir gün cennete gideceklerini vaat ediyor insanlardan ama yazarın dediği gibi dönen yok seferinden. Dolayısıyla orada öyle bir şey var mı yok mu, gerçekten o vaat edilenler gerçek midir değil midir? Dinler bunu net bir şekilde ortaya koyamıyorlar. Sadece insanlar buna inanıyorlar ya da inanmıyorlar. Ama İsa Mesih senin söylediğin gibi daha bu dünyadayken cenneti tecrübe etmeye başlıyoruz. Silik bir görüntü gibi Pavlus'un ifadesiyle ama yine de oradaki şeylerin varlığından, bize vaat edilenlerin varlığından emin olabiliyoruz.
0: Ve zaten İsa Mesih özellikle göklerin egemenliğinden bahsederken bunu kastediyor. Yani bazen insanlar zannediyor ki göklerin egemenliği cennetle ilgili ama yok, cennetle ilgili değil. Evet, cennet de göklerin egemenliğinin bir parçası diyebiliriz ama göklerin egemenliği demek Tanrı'nın bizde, yüreğimizde kurmak istediği hakimiyet. Tanrı'nın krallığı eğer bu dünyada oluşacaksa ilk önce bizden başlamalı. O bizi dönüştürmek istiyor. O bizi cenneti tattırmak istiyor. Ve bunu anlamak önemli. Dolayısıyla kişi eğer ki İsa Mesih'e iman ederse, eğer ki İsa Mesih'e yüreğini açarsa kutsal ruh onun hayatında ikamet etmeye başlar, yaşamaya başlar ve derin bir sevinç kendisi tecrübe eder. Dolayısıyla aslında Hristiyan yaşamının amacı dediğim gibi bu dünyadan kaçmak değil, tersine Tanrı'yı yüreğimizde bu dünyada tecrübe etmek ve değişim araçları olmaktır.
1: Ve bu da meyvelerle ortaya çıkıyor. Mesih'te ne kadar olgunlaşıyorsak, Mesih'te ne kadar gelişiyorsak, Mesih'i daha derin bir şekilde nasıl anlıyorsak hayatımıza da öyle uygulayabiliyoruz. Fakat Selanikliler'deki sorunlardan bir tanesi buydu. Sürekli zulüm görüyorlardı, sürekli baskı görüyorlardı, sürekli onun yükü, onun ağırlığı onların hayatlarındaydı. Bu çok önemli. Özellikle Batı dünyası zaman zaman bunu çok iyi anlayamıyor ama bizim ülkemiz gibi ve Orta Doğu'daki insanlar ve dünyanın daha birçok yerindeki insanlar sadece inançlarından ötürü büyük bir baskı ve sıkıntı görüyorlar. İbadet yerleri kapatılıyor yahut da aileleri tarafından reddediliyorlar, arkadaşları tarafından itham ediliyorlar, devlet tarafından hor görülüyorlar. Dolayısıyla bütün bu yapı içerisinde bir anlamda durumumuz Selaniklilerdeki kilisenin durumundan çok farklı değil. Dolayısıyla bence Türkiye'deki kilisenin de çok şey öğrenebileceği bir mektup olarak bizim karşımızda duruyor. Bütün bu baskıların, bütün bu zulümlerin içerisinde o sebat hayatını sürdürmek, Mesih'e dayanan bir hayat sürdürmek de çok önemli bir nokta diye düşünüyorum.
0: Zaten özellikle mektubun ilk bölümünde bu acılar konusu ele alınıyor Paulus tarafından mektubun birinci bölümünün ilk kısmında. Bu neden önemli? Çünkü bazen unutuyoruz ki Mesih İsa'yı izlemenin bedellerinden bir tanesi bu dünyada acı çekmektir. Yani ben bazen bakıyorum ki insanlar Mesih İsa'yı anlatırken sanki şey gibi anlatıyorlar. Yani Mesih'e iman et ve bütün problemlerin çözülecek. İşte hayatın toz pembe olacak. Hiçbir problemin olmayacak.
1: Sihirli bir değnek var sanki.
0: Aynen,
1: elinde bir peri
0: var.
1: Gibi dokunacak ve her şey düzelecek gibi.
0: Ama yani bir nevi Pavlus'un burada anlatmak istediği şey şu. Acılar da Mesih'e izlemenin bir yönüdür. Ve dolayısıyla eğer ki acı çekiyorsak bu neyi gösteriyor? Doğru yolda ilerliyoruz. Çünkü neden? Mesih de acı çekti bu dünyada. Dolayısıyla biz onu izliyorsak biz de acı çekeceğiz bu dünyada. Yani ödenmesi gereken bir bedel var. Evet, İsa Mesih bize derin esenlik veriyor, derin sevgi veriyor, derin sevinç veriyor. Ama bu demek değildir ki bu dünyada acılarımız yok. Hatta ve hatta diyebiliriz ki Mesih İsa'yı izlemeye başladığımızda acılarımız ve problemlerimiz katlanıyor ve büyüyor.
1: Bunun sebepleri üzerinde ikinci bölümde konuşacağız ve Selaniklilerin içeriği üzerinde birazcık daha, ikinci Selanikliler mektubu içeriği üzerinde biraz daha derinleşeceğiz. Dinleyicilerimizden kısa bir ara rica ediyoruz. Bu arada soru ve görüşlerinizi sosyal medya hesaplarından @radyomaranata yazarak bize ulaştırabileceğinizi hatırlatalım. Aynı zamanda soru@radyomaranata.com adresinden de lütfen bize yazmaktan çekinmeyin diyelim. Kısa bir ara rica edelim. Kısa bir aranın ardından tekrar sizlerle beraberiz.

0: Maranata.
1: Radyo Maranata'daki canlı yayınlarımıza soru, görüş ve yorumlarınızla anlık olarak katılabileceğinizi biliyor muydunuz? Canlı yayın tarihlerimiz ve daha fazla bilgi için www.radyomaranata.com adresinden ve @radyomaranata yazarak tüm sosyal medya hesaplarından bizi takip edebilirsiniz.
0: Kutsal Kitabın mesajını farklı konu ve durumlarda Tanrı'nın bizlerden beklentilerini, Tanrı'nın sır olan planını, kutsal kitap metinlerinin anlatılarını bulabileceğiniz bu programda farklı vaizleri ve farklı konuları sizinle buluşturuyoruz. Tanrı sözünün bereketlerini kiliselerde hizmet eden pastörler aracılığıyla almak isterseniz vaizin mesajı tam size göre.
2: Vaizin mesajı programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: Günlük hayatın temposundan bir an olsun uzaklaşmak ve Tanrı ile buluşmak mı istiyorsunuz? Ruhunuzu tazeleyen ilahiler Radyo Maranata'da.
4: Radyo Maranata podcast sayfamıza tüm podcast platformlarından erişerek yayın dönemleri sona ermiş programlarımızı dinleyebilirsiniz.

0: Sevgili dinleyiciler, kısa bir aranın ardından tekrar sizlerle beraberiz. Adım Adım İncil programı Radyo Maranata'da. Ve biz bugün 2. Selanikliler mektubu üzerinde konuşuyoruz. İlk bölümde genel bir özet geçtik. Şimdi birazcık daha bu mektubu detaylandırmaya gayret edeceğiz. İlk bölümü neyle bitirmiştik? İşte imanlıların gördüğü sıkıntı ve zulümler. Zulüm ve sıkıntılar aslında imanların hayatının bir parçası olduğu üzerinde konuşuyordum Mark. Ben de birkaç şey eklemek istiyorum bunun üzerine. Şimdi düşünüyoruz ki eğer Tanrı'ya inanıyorsak, eğer doğru bir şey yapıyorsak o zaman neden karşımıza sıkıntılar ve zorluklar çıkıyor? Aslında bir şekilde dünyanın bizi kabul etmemesi İsa'nın öğretisi içerisinde var olan bir şeydir. Çünkü dünyaya ters bir yaşam sürmektir. Tanrı'nın bütün buyrukları, kelam içerisindeki, Tanrı sözü içerisindeki bütün buyruklar dünyanın öğretisine taban tabana zıttır. Dolayısıyla herkesten farklı olduğunuzda insanlar kendilerini haklı gördükleri için, bir anlamda günahın kökü olan herkes kendini Tanrı gibi gördüğü için dolayısıyla reddediliyoruz ve bu da zulme sebep oluyor. İsa Mesih'in çok meşhur dağdaki vaazını hatırlar dinleyicilerimiz. Matta 5. bölümde o dağdaki vaaz nasıl başlıyor? Ne mutlu diye başlayan bir seri var orada işte. Ne mutlu doğruluğa acıkıp susayanlara, çünkü onlar doğrulacaktır diyor. Ondan sonra diyor ki 5. bölüm 10. ayette ne mutlu doğruluk uğruna zulüm görenlere, çünkü göklerin egemenliği onlarındır diyor İsa. Dolayısıyla Tanrı'nın doğruluğu bizim hayatımızda olduğunda acı çekmek bir şekilde kaçınılmaz bir son olarak karşımıza çıkıyor. Ama tabii dünyanın farklı yerlerinde çeşitli kültürel koşullara göre bu zulmün boyutu ve şekli değişebiliyor, azalabiliyor, artabiliyor. Ama bu hayatımızın bir parçası olarak kabullenmemiz gereken bir durum.
1: Aynen. Şimdi aklıma bir örnek geldi aslında. Kayınpederim bir zamanlar evlilik danışmanlığı yapıyordu. Ona bazen çiftler geliyordu, evlenmek isteyen çiftler. Ve ilk yaptığı seansta veya ilk yaptığı derste neden evlenmemeleri gerektiğinden bahsediyordu. Bütün evliliğin zorluklarından bahsediyordu vesaire. Ve o seansın sonrasında bazı kişiler diyordu ki biz evliliği böyle düşünmüyorduk, o zaman evlenmeyelim çünkü hazır değiliz şeklinde. Hani bir kişi İsa Mesih'e hayatını bağladığında bunun ödenecek bir bedelin de olduğunu hesaplaması lazım. Yani Pavlus'un dediği gibi 2. Korintliler mektubunda hani ben taşlandım, kırbaçlandım, deniz kazazedesi oldum. Hatta İsa Mesih'in kendisi diyor. İsa Mesih der ki yani tilkilerin bile sığınacağı delikler var ama insanoğlunun başını yaslayacağı yer yok. Dolayısıyla İsa'nın izlemenin bir bedel, yani acıların bunun bir bedeli olduğunu da bilmemiz lazım. Aksi takdirde gerçeklikten uzak, sanki yani biz İsa'yı izlersek bütün problemlerimiz hallolacak gibi bir bakış açısına sahip olacağız ki bu yanlış bir bakış açısıdır. Dolayısıyla insanlar bana geldiğinde ben iman etmek istiyorum dediklerinde benim dediğim şey şu: yani bunu biraz düşün, bunu biraz tart, çünkü efendim yani arkadaşların seni terk edecek. Belki ailen seni dışlayacak. Ondan sonra belki iş bulmakta sıkıntı yaşayacaksın. Hani bunu iyi hesapla, ona göre İsa Mesih'i izlemek istediğini, istemediğini karar ver. Çünkü bazen insanlar bu hesapları yapmıyorlar ve tamamen bir fantezi şeklinde veya hani toz pembe bir görüm şeklinde İsa Mesih'i izlemeye çabalıyorlar.
0: Evet, bu bir dinden sıkıldım başka bir dine geçeyim mantığıyla olabilecek bir şey diyor. Çünkü Mesih inancı, Hristiyan inancı hayatımızın tamamını içine alan, hayatımızın tamamını Tanrı'nın avuçları içerisine bıraktığımız bir yaşam biçimi olarak karşımızda. Elbette sıkıntılar ve zorluklar içerisinde Tanrı'nın ruhu aracılığıyla güçlendiriliyoruz, Tanrı'nın ruhu aracılığıyla teselli ediliyoruz. Ama bu sıkıntılar yaşamıyoruz anlamına gelmiyor. Ama sıkıntıların içerisinde mutlu olabilmenin sırrı da Mesih'e olan o bağlılığımızdan geçiyor. Onu da değinmek gerekiyor.
1: Ve sırlardan bir tanesi aslında Tanrı'nın vaatlerine sadık olduğu ve uygun zamanda bize yapılan haksızlıkların cezasını o kişilere çektireceğinden bahsediyor. Bunun için özellikle 1. bölümde Paulus Tanrı'nın adaletine çok fazla vurgu yapıyor. Yani orada sıkıntı ve acı çeken Selaniklere dediği şey, siz merak etmeyin, Tanrı yapılan her şeyi görüyor, bunun hesabını tutuyor ve Tanrı adildir, bir gün dünyaya gelecektir ve bu insanları yargılayacaktır ve cezalandıracağı bu insanlar özellikle Tanrı'nın varlığından yoksun kalacaktır. 9. ayette şöyle diyor: böyleleri Rabbin varlığından ve yüce gücünden uzak kalarak sonsuza dek mahvolma cezasına çarptırılacaklardır.
0: Evet, bu bir şekilde cenneti de tasvir ediyor değil mi bize?
1: Tabii, çünkü cenneti cennet yapan şey Tanrı'nın doluluğu, Tanrı'nın varlığı. Cehennemi cehennem yapan şey ise Tanrı'nın orada olmayışı veya yokluğu diyebiliriz.
0: Şimdi cehennem kavramı bir şekilde dünyanın her yerinde, hemen hemen her dinde benzer bir şekilde tasvir ediliyor ama cennet kavramı, ona da bir kısa parantez açmakta fayda var. Özellikle Türkiye gibi İslam'ın yoğun yaşandığı bir ülkede cennet kavramı birazcık daha farklıdır kutsal kitabın ifadesiyle. Onu da açmakta yarar var. Cennet bize burada elde edemediğimiz şeylerin verilmesi ya da burada yiyemediğimiz yiyeceklerin verilmesi yahut da içemediklerimizin içilmesi, alamadıklarımızın alınması gibi zengin bir hayatın yaşanıldığı bir ortam değil. Tam tersi, kutsal kitapta bu tür vaatlerin hiçbirini görmüyoruz. Kutsal kitapta gördüğümüz tek vaat, Tanrı'nın bütün doluluğunun orada bulunacağı ve zaten Tanrı'nın doluluğu aracılığıyla başka hiçbir şeyde ihtiyaç hissetmeyeceğimiz, örneğin evlendirilmeyeceğimiz konusu da nettir. İsa Mesih çok açık bir şekilde söylemiştir. Orada herkes ruh olacak, dolayısıyla hiç kimse yani böyle evlilik gibi ya da cinsellik gibi ilişkiler içerisinde olmayacaklar.
1: Ve şunu da söylemek lazım. Yani şimdi kutsal kitap cennet ve cehennemi anlatırken imgeler kullanıyor. Yani bahçe imgesi olabilir, ateş çukuru veya gölü tarzı imgeler olabilir ama imgeyi asıl temsil ettiği şeyle karıştırmamak lazım. Yani cehennem kutsal kitaba göre bir kazan değil. Cehennem Tanrı'nın varlığından yoksun olmak. Yani Tanrı hayatsa, Tanrı sevgi ise o zaman Tanrı'nın hayatından, Tanrı'nın sevgisinden bir ebediyet boyunca yoksun kalmak. Ve burada şunun altına da çizmek lazım. Cehennem geçici bir yer de değil. Yani hop cezamı çektim, oradan da cennete gittim tarzı bir öğreti yok.
0: Geçiş söz konusu değil.
1: Zaten mantıken imkansız. Neden? Çünkü biz Tanrı'nın huzuruna geldiğimizde bir zamansızlık var. Bu zamansızlığı neye benzetebiliriz? Farz edin ki bir film izliyorsunuz. Sonra da pause düğmesine, yani durdurma düğmesine basıyorsunuz. Orada donmuş halde oradaki ekran öyle kalıyor. O zaman biz zamansızlığa çıktığımızda, yani Tanrı'nın karşısına çıktığımızda artık zaman diye bir şey yok. Artık nasılsak öyle kalacağız ebediyen. Dolayısıyla buradaki alacağımız kararlar son derece önemli. Çünkü bunların yankısı ebediyette sürdürülecektir.
0: Bu nedenle yeni çeviri yapılırken, kutsal kitabın Türkçe çevirisi gerçekleştirirken, orijinal Grekçe dilinden Türkçe'ye çevrilirken bu ifadeler hassasiyetle seçildi ve kutsal kitap içerisinde sık sık cennet ve cehennem kelimeleri yerine ne kullanılıyor? Sonsuz yaşam ve sonsuz ölüm kelimeleri kullanıyor. Çünkü sonsuzluklar boyunca orada olacağız. Cennet içinde, cehennem içinde. Elbette iman edenler için bu büyük bir teselli kaynağıdır. Çünkü sonsuzluk içerisinde bu dünyada yaşayacağımız kısacık ömrümüzün, o ömrü içerisinde geçireceğimiz, yaşayacağımız sıkıntıların, zulümlerin, zorlukların, baskıların, karşı koymaların pek de bir önemi kalmıyor. Çünkü büyük bir zaman dilimi içerisinde, hani bir zaman içerisinde sığdırmak istersek, sonsuzluğun içerisinde bir zerre kadar bile yeri olmuyor demeliyiz. Şimdi aynı zamanda bu mektup içerisindeki ana noktalardan bir tanesi, Paulus sık sık dua ediyor. O da çok önemli. Bir büyüğüm şöyle söylemişti. Dua etmeyen kilise ciğerleri alınmış insan gibi. Yani nefes alamaz. Dolayısıyla duanın gücüne de Paulus birçok yerde değiniyor. 1. bölüm 11-12. ayetlerde Paulus imanlılar için dua ediyor örneğin. 2. bölümde 13-14. ayetlerde kurtuluş için şükrediyor Paulus. İmanlıların kurtuluşu için şükrediyor. Yine de 2. bölüm 15-17 ayetlerinde Paulus imanlıların yüreklendiren bir dua ile karşımda çıkıyor. Ve 3. bölümde de son bölümde de karşılıklı olarak birbirimiz için dua etmemiz konusunda Paulus'un teşvik ettiğini görüyoruz. Dolayısıyla bütün bu sıkıntılardan, zulümlerden, baskılardan kurtulmanın yolu fiziksel bir karşı koyuştan ziyade ruhsal olarak duanın gücüne bel bağlamaktır diye kalın bir şekilde altını çiziyor Paulus.
1: Zaten hani bu sıkıntılı durumlarda insana teşvik verecek diğer nokta, yani biri Tanrı'nın vaatleri, kendisinin güvenilir olduğunu hatırlamak, ikincisi de dua. Yani çünkü dua bir nevi Tanrı'nın varlığını gerçek kılıyor hayatımızda. Yani dua etmedikçe Tanrı bir kavram olarak kalıyor ama dua ettiğimizde o zaman Tanrı'yı hayatımıza davet ediyoruz. Onun varlığını hayatımıza davet ediyoruz ve bu insanda zaten inanılmaz bir güç ve teselli kaynağı oluyor.
0: O da çok önemli. Ve son olarak yine de üçüncü bölümün hani programımızın sonuna yaklaşırken oraya da değinmeden geçmeyelim. Birkaç kez konuştuk belki aslında. Ama bir şey var galiba söylemek istediğin.
1: Yani üçüncü bölüme geçmeden belki ikinci bölümün kısa bir şekilde özetlemek gerek. Çünkü ikinci bölümde Mesih'in ikinci gelişiyle ilgili bazı önemli bahisler var. Özellikle bu yasa tanımayan adamın gelişi veya Türkçe'de bildiğimiz kelime deccal. Yani evet. Mesih karşıtının geleceği hakkındaki bahisler. Bu kişinin kendisini bir ilah veya tanrı ilan edeceği, tanrıya ait ibadetin kendisine verilmesi gerektiğini buyuracağı ve bu konu hakkında imanları uyarmakta. Bunlar ne zaman olacak diye tabii imanlılar soruyor. Paulus'un buna yanıtı ise şöyledir. Özellikle 2. bölümün 6. 7. ayetinde bunlar geçiyor. Diyor ki evet, yasa tanımazlığın gizli gücü şu anda bile etkindir ama gücü şimdilik engelleyen ortadan kaldırıncaya dek görevini sürdürecektir. Yani bir nevi yasa tanımayan adam dünyamızda değilse de onun ruhu da aktiftir. Bu da ilginç. Yani nasıl ki kutsal ruh aktif ise dünyamızda yasa tanımayan adamın ruhu da aktif. Bu da nasıl kendisini yansıtıyor? Mesela özellikle Batı'da artan ahlaksızlığı göz önüne bulundurursak. Ben İspanya'dayken bir pastörle konuşuyordum. Onun kızının gittiği okulda, şimdi özellikle bu cinsiyet değiştirme konusu popüler oldu İspanya'da. Yani herkes kendi cinsiyetini seçsin şeklinde. Tabii böyle bir öğreti yok kutsal kitapta. Ama derslerinde hocalarından bir tanesi bu pastörün kızına sormuş. Çünkü kendisi çok böyle kız etek kıyafeti giyiyordu. Ve ona şey sormuş. Sen böyle mi giymeye karar verdin yoksa annem babam mı zorladı? Yani ben şok oldum bunu duyunca. Çünkü bu neyi gösteriyor? Yani dünyada aktif olan başka bir ruh var. İnsanları Tanrı'dan uzaklaştıran. İnsanı merkezde koyan, çünkü Mesih karşıtının ruhu bu. Tanrı'yı merkeze koymaktansa insanı merkeze koyan bir ruhtur. Dolayısıyla şimdi Batı'da görüyorum işte bütün bu eşcinsellik hakkındaki tartışmalar veya cinsiyet değiştirme hakkındaki tartışmalar bayağı bir popülarite kazanmaya başladı ve insanlar gerçekten artık doğruyu yanlışı ayırt edemiyor. En azından ben öyle gözlemliyorum. Dolayısıyla bu Mesih karşıtının ruhu günümüzde aktif olduğunu görüyoruz ama henüz dünyaya hakim değil. Neden? Çünkü onu engelleyen bir şey var. Onu engelleyen şey ne? Yani burada farklı yorumlar var. Kimisi diyor ki kilise, kimisi diyor ki kutsal ruh. Dolayısıyla bununla ilgili farklı öğretiler var. Kimisi diyor ki işte Mesih karşıtı gelmeden önce imanlılar göğe alınacak şeklinde bir öğreti söz konusu. Kimileri diyor ki yok, göğe alınmayacak ama kutsal ruh bir nevi onu engellemekte ve Mesih karşıtı çıkmadan önce kutsal ruh aradan çıkacak.
0: Yani bir nevi bin yıllık zulüm.
1: Bir nevi onun gelmesine müsaade edecek şeklinde. Şimdi bu öğreti neden önemli? Neden önemli? Çünkü daha demin bahsetmiştik bundan. Özellikle Selanik Kilisesi'nde bazı kişiler yani Mesih'in gelişi olup bitmiştir diye öğretiyorlardı. Dolayısıyla insanların kafası çok karışıyordu. Ve bundan dolayı Paulus bununla ilgili son derece net açıklamalarda bulunmak zorunda kalmış.
0: Evet, ve bununla üçüncü bölüme geçelim. Biraz programdaki zaman sınırımızı aşıyoruz ama üçüncü bölümde özellikle de bu her şey olup bitti ya da işte Mesih'in gelişi yakın diye düşünüp de boş gezenler üzerinde de Paulus duruyor. Ve gerçekten aslında günahın en çok etkin olduğu zamanlar boş gezdiğimiz zamanlar, onu söylememiz gerekiyor. Kutsal kitabın öğretisi bu konuda açıktır. Herkesin elinin emeğiyle çalışıp gayretle kendi ihtiyaçlarını karşılaması ve aynı zamanda da bütün bu dünyanın içerisinde o kusursuz kuzuya kendini adaması öğretisi çok etkindir. Kutsal kitabın eski antlaşma kısmına da bakarsanız, yeni antlaşma bölümüne de bakarsanız, kilise içerisinde huzursuzluk yaratan, sıkıntı yaratan yahut da kendi hayatlarında günaha teslim olan insanların çok büyük bir kısmı bunu boş gezdiği zamanlarda gerçekleştiriyor. İşte Davut örneği var örneğin. Zina etmeden önce bütün kralların savaşa gittiği dönemde o kendisi gitmedi. Dolayısıyla sonunda zina onun hayatında etkin oldu. Bunun gibi boş gezmek yerine Paulus elinin emeğiyle herkesi çalışmaya teşvik ediyor. Kendisine de buna örnek gösteriyor.
1: Ve olay sadece hani boş gezmek, evet, bizi olumsuz yönde etkiliyor. Bu kaçınılmaz ve doğru. Ama bir şey daha var. O da kilisenin tanıklığını etkiliyor. Çünkü o zaman dışarıdan bakanlar herhalde Selanik Kilisesi'ne baktıklarında, bu boş gezenleri gördüklerinde şey diyordu. A, bu ne kadar tembel insanlar. Hiç toplumumuzun sorunlarıyla ilgilenmiyorlar. Sadece kendilerini düşünüyorlar. Sadece çıkar peşindeler. Sadece para peşindeler. Bu da herhalde, ben düşünüyorum ki, Selanik toplumundaki bazı çevreler tarafından eleştiriliyordu ve kiliseye leke bırakıyordu. Dolayısıyla bu konu da önemli. Yani kiliseye leke bırakmayacak şekilde bir yaşam sürdürmemiz lazım. Pak bir yaşam, saf bir yaşam sürdürmemiz lazım ama aynı zamanda disiplinli bir yaşam sürdürmemiz lazım ve çalışma ahlakımız çok önemli. Çünkü aslında en etkin tanıklıklardan bir tanesi çalışma ahlakımızdır. Yani başka bir yerde Pavlus diyor ki kölelere ve efendileri, kölelere der ki Rab'be çalışır gibi çalışın. Yani patronunuzu boş verin. Siz Rab'be çalışıyorsunuz. Çalışmanızla, çalışma ahlakınızla bir tanıklık bırakıyorsunuz. Dolayısıyla insanlar size baktığında neyi görüyor? İsa Mesih'i mi görüyor? Yoksa sadece kendi çıkarını düşünen tembel birey mi görüyor? Ve aslında Selanik Kilisesi'ne bir kısımda problem buydu. Özellikle bu ikinci gelişin yanlış öğretisinden dolayı tembelliğe teşvik ediliyordu bazı kişiler.
0: Evet, yani Paulo çok net bir şekilde söylüyor. Diyor ki 3. bölüm 11. ayette aranızda bazılarının boş gezdiğini duyuyoruz. Bunlar hiçbir iş yapmıyor, başkalarının işine karışıp duruyorlarmış. Ve 14. ayette o da açıkça kilisenin göstermesi, bu konuya göstermesi gereken reaksiyonu da ortaya koyuyor. Diyor ki bu mektuptaki sözlerimize uymayan olursa onu mimleyin, yaptıklarından utanması için onunla ilişkinizi kesin. Dolayısıyla aslında boş gezmenin ne kadar yararsız olduğunu ve Tanrı'nın gözünde ne kadar değersiz olduğunu bu ayetlerde görebiliyoruz diyelim. İkinci Selanikliler mektubunun da sonuna gelmiş bulunuyoruz bu şekilde. Sevgili dinleyiciler, sosyal medya hesaplarında arama kısmına Radyo Maranata yazarak bize ulaşabileceğinizi, soru@radyomaranata.com adresinden mail yoluyla soru ve görüşlerinizi bize ulaştırabileceğinizi hatırlatalım. Ve ben Emre Karali.
1: Ben Mark Madrigal.
0: Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın efendim.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.

0: Koşuşturmacalı bir gün içerisinde ruhunu tazelemek istiyorsan,
1: Rabbin huzurunda taze bir nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimizle,
1: ilahilerimizle
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Ben Semra.
0: Ben Aydın.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını başlıyor.
0: Herkese merhaba. Radyo Maranata'da Laf Lafı Açtı programına, canlı yayınımıza hoş geldiniz kıymetli dinleyenler. Ben Aydın. Bugün sizlerle birlikteyiz ve sizlerle sohbet etmek istiyoruz tekrardan. Biliyorsunuz ki aslında bir öğle arası programı gibi bunu yapıyoruz ve sizlerin gününü bereketlemek istiyoruz. Bugün bizi nerede dinliyorsanız umarım güzel, huzurlu, böyle esenlik içinde bir gün geçiriyorsunuzdur.
1: Evet, ben de Semra, hoş geldiniz. Her hafta olduğu gibi bugün de günlük hayatımızın içinden bir konuyu ele alıp birlikte konuşacağız sizlerle. Aslında hepimizin zaman zaman düşündüğü ama belki de üzerine çok fazla konuşmadığı bir konu olacak bugün.
0: Evet, bugün biraz ilginç bir başlık attık aslında sizlere. Ruhsal sigorta yaptırmak ister misiniz diye soruyoruz. İlginç bir başlık gerçekten. Programın içerisinde ruhsal sigorta ne acaba? Bunun hakkında birlikte konuşacağız. Ama programa bir soruyla başlamak istiyorum. Sana sormak istiyorum aslında Semra. Mesela diyelim ki önünde iki farklı insan var. Böyle hayal edelim. Hı hı. İlk insan işte sürekli böyle geleceği planlıyor, parasını biriktiriyor, her şeyini önceden planlıyor, her adımını planlamaya çalışıyor. Yani başına gelebilecek ihtimallere karşı hazırlık yapıyor aslında, böyle söyleyeyim. İkincisi ise hayat kısa, yani yarının ne getireceği belli değil, işte bugünün tadını çıkartmak lazım diye düşünüyor. Sen hangisine daha yakın hissediyorsun kendini, onu merak ettim.
1: Aslında ben birincisine daha yakın hissediyorum aslında. Diye yani düşünüyorum. Hı hı. Çünkü bize böyle öğretildi. Her zaman geleceği düşünmek gerektiği, yatırım yapılması gerektiği aile içerisinde. Hem de bir anlamda geleceği kontrol etme isteği de olduğu için ben birinciye daha yakın hissederdim herhalde kendimi.
0: Hı. Yani aslında daha hazırlık yapan tarafta olmayı, evet, tercih edersin.
1: Evet, kesinlikle.
0: Yani insan elbette bir taraftan böyle hazırlıklı olmak istiyor. Ama bazen diğer taraftan da yani ya şöyle olursa ya böyle olursa diye hayatını sürekli geçirmek istemeyebiliyor. Yani bir yandan da tadını çıkartmak istiyor belki hayatın. Çünkü biliyoruz ki her ihtimali düşünmeye başladığımızda bunun sonu

0: gelmiyor aslında. Yani önce belki bir konu için önlem alıyoruz. Sonra zihnimiz hemen yeni bir risk bulabiliyor. Başka bir risk bulabiliyor. Ses kesik geliyor diyorlar ama ses kesik geldi. Konu neydi diye soruyor Melek Hanım. Şu an sesimiz size nasıl geliyor? Kesik kesik mi geliyor acaba? Evet, kesik kesik geldiğini söylüyorlar ama bir kontrol etmiş olalım onu. Bugünkü konumuz ilginç bir konu aslında, ruhsal sigorta diyoruz. Ruhsal sigorta yaptırmak ister misiniz diye soracağız. Bugün o konuyu ele almış olacağız. Bugün çok farklı bir konumuz var aslında. Şu anda sesimiz size nasıl geliyor onu yazabilirseniz ona göre bir önlem almış olalım. Yasemin Hanım iyi geldi diye söylüyor şimdi. Teşekkür ediyoruz bu arada paylaştığınız için. Bir problem yoksa ona göre devam etmiş olacağız programımıza çünkü.
1: Evet, sanırım iyi geliyor.
0: Evet, şu an düzeldiyse devam etmiş olalım. Yani aslında şu soruyu sormak istiyoruz size. Belki çok hani daha o açıklama kısmını uzatmayalım. Şu soruyu bugün sormak istiyoruz size. Geleceği planlamak mı yoksa anı yaşamak mı istersiniz diye size sormak istiyoruz. Yani hangi taraftasınız? Geleceği planlayanlardan mısınız? Anı yaşayanlardan mısınız? Bugünkü konumuz, bugünkü sorumuz aslında bu sizler için.
1: Evet, yani sürekli yarın için hazırlık yapanlardan mısınız yoksa bugün elimdeyken bugünü yaşamak istiyorum diyenlerden misiniz? Aslında bu soruda ortada kalmak yok. Size daha yakın olan seçeneği yazmanızı istiyoruz.
0: Evet, yani hangi seçenek, o mu ya da bu mu diye soruyoruz. Geleceği planlamak mı, anı yaşamak mı? Soru, görüş ve yorumlarınızda aslında katılabilirsiniz. YouTube'dan yazabilirsiniz. youtube.com/radyomaranata, instagram.com/radyomaranata adreslerinden bize yazabilirsiniz. Oradaki canlı yayınlarımızdan bize yazabilirsiniz. Ve program boyunca aslında mesajlarınızı da okuyacağız. Ve bizi nereden dinliyorsunuz onu da yazabilirseniz çok mutlu oluruz. Hangi ülkeden dinliyorsunuz, hangi şehirden dinliyorsunuz? Bu konuda aslında yazabilirseniz çok mutlu oluruz gerçekten.
1: Evet, bugün bu sorudan yola çıkarak aslında sigortadan, birikimden ve insanın geleceğini güvence altına alma isteğinden konuşacağız sizlerle birlikte. Önlem almak gerçekten ne kadar güven veriyor ya da geleceğimizi düşünürken bugün huzurunu kaybedebilir miyiz? Birazdan bunların hepsini birlikte konuşacağız sizlerle.
0: Evet, ama öncesinde güzel bir ilahi dinleyelim sizlerle. Aslında yeni bir ilahimiz yayınlandı YouTube'da ve tabii ki Radyo Maranata'da da yayın akışımızda yer alıyor bu ilahi. Yücelik ve Görkem ilahisi, Yücelik Görkem ilahisi aslında. Yeni ilahimiz. Bu ilahiyi dinlediniz mi bilmiyorum. Eğer henüz dinlemediyseniz şimdi bu ilahiyi birlikte dinleyeceğiz. Ama YouTube'daki klibimizi de izlemediyseniz onu da izlemenizi tavsiye ediyoruz. YouTube kanalımızda youtube.com/radyomaranata adresindeki orada sayfamızda ilahilerimizin klipleri yayınlanıyor. Oradan da takip edebilirsiniz ilahilerimizi, yeni ilahilerimizi. Şimdi Yücelik ve Görkem ilahisini dinleyelim. Ardından tekrar burada olacağız. Geleceği planlamak mı, anı yaşamak mı diye size soruyoruz. Bugün çok ilginç bir konuyu ele alıyoruz, ruhsal sigorta konusunu. Bu konuda görüşlerinizi bekliyoruz, yorumlarınızı.

0: Evet, kıymetli Radyo Maranata dinleyicileri, Laf Lafa Açtı canlı yayınıyla karşınızdayız. Yayınımız tüm hızıyla devam ediyor. Bugünkü konumuz aslında ilginç bir konu. Ruhsal sigorta yaptırmak ister misiniz diye size soruyoruz. Ve biliyoruz ki aslında sigortalar hayatımızın bir parçası oldu. Acaba ruhsal bir sigorta var mı? Ruhsal olarak güvencemizi nereye bağlıyoruz? Birazdan program içerisinde bunu konuşacağız. Ama öncesinde sizlere bir soru sormuştuk. Geleceği planlamak mı, anı yaşamak mı diye size sormuştuk. youtube.com/radyomaranata ve instagram.com/radyomaranata adreslerinden yazabileceğinizi, bize iletebileceğinizi, yorumlarınızı, görüşlerinizi, sorularınızı tekrardan hatırlatmış olalım. Ve dinleyicilerimizin yorumları var. Onlara da birlikte bakalım isterseniz.
1: Evet, YouTube'da yorumlar var. Onları okumak istiyorum hemen. Bizlere YouTube'dan Batuhan Bey yazmış. Esenlikler, İstanbul Bostancı'dan selamlar kardeşler. Teşvik edici bir yayın
0: selamlar
1: olsun demiş.
0: Selamlar olsun buradan.
1: Semra ve Aydın kardeşlerim, sizlere de iyi yayınlar. Rabbin lütfu ve esenliği üzerinizde olsun demiş.
0: Çok teşekkür ediyoruz.
1: Hoş geldiniz.
0: Rab sizi de bol bol bereketlesin.
1: Evet, Pastör Emre Karali yazmış bize, iyi yayınlar demiş. Hoş geldiniz, teşekkür ediyoruz. Jordan K yazmış bize, merhaba iyi yayınlar demiş. Yasemin Hanım, iyi yayınlar kardeşler demiş. Melek Hanım selam demiş bizlere, çok teşekkür ediyoruz. Onun dışında Mesih'in kulu ruhsal sigorta mıydı diye sormuş konumuz. Evet, bugün aslında bu konu üzerinde biraz konuşacağız. Gerçekten ruhsal olarak bir sigorta söz konusu olabilir mi diye. Yasemin Hanım, aslında bir soru sormuştuk az önce. Geleceği planlamak mı, anı yaşamak mı diye. Ona cevap vermiş. Geleceği planlamak gerekirken anı yaşayan bir insan olduğumu düşünüyorum demiş.
0: Bu arada şunu söyleyeyim, bu sorumuzun orta yolu yok, o yüzden yani dinleyicilerimize baktım, çoğunluğu yeni bir cevap ürettiler, çok teşekkür ediyoruz yazdığınız için. Ama kendinizi hangi tarafa daha yakın hissediyorsunuz, onu merak ediyoruz. Yani geleceği planlayan tarafa mı, yoksa anı kaçırmayan tarafa mı, anı yaşayan tarafa mı, hangisi daha ağır geliyor sizde, onu merak ediyoruz.
1: Evet, bir taraf genelde daha ağır basıyor, yani ikisini yapmaya çalışsak da bir taraf daha ağır basıyor hayatımızda. Evet, Yordanka da aslında benzer bir şey söylemiş. Geleceği planlamak ama aynı zamanda anı yaşamak demiş bizlere.
0: Evet. Melek Hanım da öyle yazmış. Geleceği planlamak ama anı kaçırmamak diyor. Yasemin Hanım da öyle diyor. Geleceği planlamak gerekirken anı yaşayan bir insan olduğumu düşünüyorum diyor.
1: Evet, onun için daha böyle ortası gibi değil de hangi taraf daha ağır basıyor onu soruyoruz sizlere.
0: Evet, ikisinden birisi, hangisine daha yakın hissediyorsunuz onu merak ediyoruz. Mesela Batuhan Bey demiş, geleceği planlamak diye söylemiş. O tarafa daha yakın hissediyor kendisini, daha ağır basan tarafı. Çok teşekkür ediyoruz yorumlarınız için, görüşleriniz için. Ve şunu da hatırlatmış olayım. Şimdi birazdan tekrardan ilahi arasına gideceğiz. İlk yazan kazanır ilahisini aslında hatırlatmış olayım. Ve size bu sefer 4 seçenek vereceğiz, yeni ilahiler. Ey Tanrım Sensin ilahisi, Muhteşem ilahisi, Yüce Lütuf Sesi Tatlı ilahisi. Bununla beraber aslında bir de Varlığım Harap Olsa Da ilahisi. Bu 4 ilahiden hangisini çalalım diye size soruyoruz. Şimdi anketimiz YouTube'da aktif olacak birazdan. Öyle ki ilk yazan kazanır için ilahi arası verdiğimizde sizin seçtiğiniz ilahiyi çalmış oluyoruz. Aslında siz belirliyorsunuz bir sonraki ilahiyi. Sizlerin oyları belirlemiş oluyor. O yüzden ilk yazan kazanır hatırlatmasını yapmış olalım. Şu anda anketimiz mevcut YouTube'da. Oradan istediğiniz bir ilahiyi seçerseniz, işaretlersiniz. Oradan bizim için gerçekten faydalı olur bir sonraki ilahi için. Melek Hanım diyor ki, geleceği planlamak, o zaman malumani yaşayamıyoruz, para yok diye söylemiş. Sevda evet. Hanım diyor ki, merhaba iyi yayınlar, ne geleceği tamamen planlamak ne de sadece ana odaklanmak doğru gelmiyor bana, biraz ondan biraz bundan diye söylemiş. Hangi tarafa daha ağır basıyor onu merak ediyoruz Sevda Hanım, çok teşekkür ediyoruz yazdığınız için.
1: Instagram'dan da yorumlar var. Mirel Hanım yazmış bize, merhaba demiş. Merhaba, hoş geldiniz.
0: Hoş geldiniz, iyi ki buradasınız.
1: Ve Rodin yazmış, anı yaşayarak Ekrem Kepir demiş. Çok teşekkür ediyoruz yorumlarınız için.
0: Bir sonraki ilahimiz için anketimiz YouTube'da mevcut. Oradan işaretlerseniz çok seviniriz. Aslında bugünkü konumuzla ilgili araştırma yaparken çok ilginç bir olaya denk geldim. Onu sizlerle paylaşmak istiyorum kıymetli dinleyenler. Amerika'da yaşanan bir olay bu. 2024 yılındaydı yanlış hatırlamıyorsam. Amerika'da bir grup insan aslında lüks araçlarının bir ayı tarafından parçalandığını söyleyerek sigorta şirketine başvuruyor. Yani aynı bölgede farklı farklı ihbarlar alıyorlar ve sigorta şirketine şöyle böyle başvurular oluyor. Ve kamera görüntüleri var bunlarla ilgili. Görüntülere bakıyorlar. Gerçekten aracın içinde böyle koltukları parçalayan bir ayı görülüyor görüntülerde. Hı hı. Ve aslında çok ilginç bir durum baktığımızda.
1: Evet, gerçekten ilginç bir habermiş Aydın, ama ormanlık bir yerde yaşadılarsa, yani yaşıyorlarsa, bu olay yaşanmasa hı-hı, mümkün olabilir. Çünkü genelde ormanlık alanlara yakın yerlerde böyle şeyler oluyor. Doğru. Ama sen şimdi biraz gülümsediğine göre içinde başka bir şey varmış gibi geldi bana şu an.
0: Evet, yani ilginç bir şey var. Şöyle bir durum var. Sigorta görevlileri ayının hareketlerinden şüpheleniyor. Yani güvenlik kameralarını incelediklerinde ayının hareket etme şeklinden şüpheleniyorlar. Sonrasında diyorlar ki ya bunu bir inceletmek lazım. Bu kamera görüntülerini bir yaban hayatı uzmanına gönderiyorlar aslında. Yani hayvan davranışları hakkında uzman birine gönderiyorlar. Ve uzman diyor ki ya bu gerçek bir ayı değil. Yani bu insan gibi hareket ediyor. Yani bu bir ayı değil, ayının davranışları gibi davranmıyor ya da o şekilde hareket etmiyor diyorlar. Meğersem durum şuymuş, meğersem ayı kostümü giymiş bir insan araçların içine girip koltukları parçalamış. Ve ilginçtir ki bu durumun ortaya çıkmasından sonra işte polis devreye giriyor. Ve yapılan aramada ayı kostümü de aslında şüphelilerin evinde bulunuyor. Yani kimin evinde bulunuyor? Aslında bu sigortaya başvuran kişilerin evinde bulunuyor maalesef.
1: Yani sigortadan para alabilmek için önce kendi araçlarına zarar vermişler bu durumda. Yani insan Doğru. ayı kostümü giyerken hiç biz ne yapıyoruz diye düşünmez mi? Çok ilginç yani gerçekten.
0: Nasıl planladıklarını da merak ettim gerçekten yani. Çünkü bir de birden fazla kişi yapmış bunu, yani bir kişi değil, aynı bölgede yaşayan, büyük ihtimal planladılar bunu. Hı hı. Ve ayı kostümü giydirip birisine araçlarına zarar verdiler ki sigortadan para alabilsinler diye. Komik aslında ama bizi önemli bir konuya getiriyor. Yani sigortalar gerçekten hayatımızın bir parçası bugün. İşte aracımızı sigortalatıyoruz, evimizi sigortalatıyoruz, işte sağlığımızı, iş yerimizi ve hatta işte telefonumuzu bile aslında güvence altına almaya çalışıyoruz baktığımız zaman. Telefonumuzu bile sigortalatabiliyoruz bugün.
1: Evet, aslında burada şunu söylemek lazım. Sigorta yaptırmak kötü bir şey değil tabii, tabii ki. Yani bazı kayıplar bir insanın tek başına karşılayamayacağı kadar büyük olabiliyor. Ve sigorta da bu maddi riski paylaşma konusunda yardımcı Doğru. oluyor. Yani kötü bir
0: evet,
1: şey
0: yani
1: değil.
0: Sigorta sistemleri öyle çalışıyor aslında tabii ki. Yani sigorta tabii ki bu olay başına gelmeyecek de diyemiyor. Ama başına gelirse bu maddi yükü tek başına taşımayacaksın diye bir garanti verebiliyor aslında. Fakat İnsanın aslında sigortaya ihtiyaç duymasının altında yalnızca ekonomik nedenler bulunmuyor. Bunun altında yatan psikolojik nedenler de var. Aslında psikolojik olarak da biz bir şekilde hep güven arayışı içerisindeyiz. Bir garanti arayışı içerisindeyiz aslında.
1: Evet, gerçekten düşününce öyle. Çünkü gelecek belirsiz olduğunda zihnimiz hemen ihtimalleri üretmeye başlıyor. Ya hastalanırsam, işte ya işimi kaybedersem, ya evime, arabama bir şey olursa diye insan düşünmüyor değil tabii ki. Sigorta yaptırdığımızda da aslında bu ihtimaller tamamen ortadan kalkmıyor, ama en azından hazırlıksız olmamış oluyoruz. Hı hı. Aslında toplumumuzda çok yaygın bir durum var. Belki siz de çevrenizden ve büyüklerden de duymuşsunuzdur. Mesela ölüm ve cenaze için bile insanlar yaşamda para biriktiriyorlar. Mesela kefen parası diye.
0: Evet.
1: Kefen param yani, bu benim
0: açıkta
1: diye.
0: Açıkta kalmayayım diye.
1: Tabii daha şimdiden onu planlayıp o zaman belki doğru, yük olmamak doğru. için aileye ya da işte şimdiden evet. ona hazır
0: yani
1: olmak
0: bedenim
1: için biriktiriyor.
0: Bedenim açıkta kalmasın, hani şey yani beni gömsünler, şey evet. mezarım şey olmasın. Mezarsız kalmayayım gibi. Şimdiden onun için bile aslında para biriktiriyoruz ya da insanlar para biriktiriyorlar. Bunu da düşünüyorlar. Bu da insana aslında bir miktar kontrol hissi veriyor. Yani hem sigorta konusu, işte hem birikim konuları insana gelecek hakkında sanki bir kontrol hissiyatı veriyor. Yani kontrol ediyormuşum geleceği gibi düşündürüyor bize. Bunun biyolojik bir tarafı da var. İnsan beyni yalnızca karşısındaki tehlikeye değil, aslında gelecekte ortaya çıkabilecek tehlikelere de hazırlanıyor. Yani şu anda olan tehlikenin dışında geleceğe de hazırlamaya çalışıyor kendisini. Ve bu özelliği insanı koruyabiliyor gerçekten insan beyninin. Ancak bazen bizi korumaya çalışan bu sistem böyle gereğinden fazla çalıştığı durumlarda olabiliyor. Ve işte henüz yaşanmamış olayları, kötü ihtimalleri böyle zihnimizde yaşamaya başlıyoruz. Ve aslında bu bir belki bu aşırılık fazla bu durumdan doğan aslında bir tutsaklık yaratabiliyor. Sanki zihnimizde böyle tutsak kalabiliyoruz bazen.
1: Evet, çünkü aslında sigortalar çoğu zaman ya şöyle olursa sorusuyla sunuluyor bize. İşte ya kaza geçirirseniz, işte geçenlerde bir telefonda arayıp işte bu sigortayı bir sigortacı işte işsiz kalırsanız, kaza geçirirseniz ya da işte maddi olarak zor durumda kalırsanız gibi ifadeler kullanıyordu. Yani önce risk hatırlatılıyor aslında, ardından bir güvence teklif ediliyor.
0: Hı hı. Evet, yani bu risklerin gerçek olmadığını söyleyemiyoruz. Ancak hani korku insanı karar vermeye yönelten güçlü bir araç, onu da hatırlamamız lazım. O yüzden işte hani bu sigorta şirketleri de ya da genelde bizim düşüncelerimizde de hep bu korku psikolojisi altında yatıyor. Yani ya kaza geçirirseniz, ya eviniz zarar görürse, ya şu olursa bu olursa diye risk hatırlatılıyor. Ardından güvence teklif ediliyor. Ya tabii ki sigorta kötü bir şey değil, onu söylemiş olalım. Toplumsal açıdan mesela güzeldir sigorta, işte herkes küçük bir katkıda bulunuyor ve büyük bir kayıpla karşılaşan kişinin yükü aslında bir şekilde ortaklaşa taşınmış oluyor. Yani bu durumun kötü olduğunu söylemiyoruz. Hem kontrol ihtiyacımızı ortaya çıkarttığını görüyoruz, hem de aslında dayanışma ihtiyacımıza da cevap verdiğini görüyoruz. Ama temelinde aslında insanın buna ihtiyaç duymasının temelinde bir kontrol arzusu olduğunu, yani bir garanti arama arzusu olduğunu fark ediyoruz burada.
1: Evet, ama sigortanın da bir sınırı var tabii ki. Yani arabanın hasarı karşılanabiliyor ama yaşadığımız o an işte bir olumsuz bir durumda o korku geri alınamaz oluyor bizlerde bir kaza durumunda mesela. Ya da evin maddi değeri, hı-hı, hesaplanabiliyor ama işte anılarımızın fiyatı belirlenemez tabii, doğru, ki orada. Ya da hayat sigortası maddi destek sağlayabiliyor bize ama yani tabii ki bir kaybımız varsa, bir ölüm olduğunda o insanı geri getiremiyor. Mesela, doğru, depremde, hı-hı, de bir sürü acı yaşadık.
0: Doğru,
1: ilgili.
0: Kesinlikle. Kesinlikle öyle. Ve belki burada konu biraz daha felsefi bir soruya dönüşüyor gibi, öyle görüyoruz. Yani insan aslında neyi güvence altına almak istiyor? Neyi koruma altına almak istiyor? Neyi garanti altına almak istiyor? Bu soru gündeme geliyor aslında burada. Yani malını mı, geleceğini mi, işte sevdiklerini mi, ya da hayatın hiçbir zaman onun kontrolünden çıkmayacağına dair bir güvenceyi mi arıyor? Yani hep benim kontrolümde olsun, direksiyon bende olsun, geleceği de ben kontrol edeyim, geçmişte yaptıklarımı da zaten ben belirlemiş olayım gibi. Yani neyi güvence altına almak istiyor? Burada bu soru devreye giriyor. Belki dinleyicilerimize de sorabiliriz. Sizin aklınıza gelen bir şey varsa burada. İnsan aslında neyi güvence altına almak ister diye sormak isterim sizlere. Yani dediğim gibi sigorta yaptırmak kötü bir şey değil. Birikim yapmak, önlem almak yanlış bir şey değil. Fakat bunların hiçbiri aslında baktığımızda hayatın tamamını güvence altına alamıyorlar.
1: Evet, bir de şöyle bir durum var. Yani evimiz için sigortamız, hı-hı, var, arabamız için sigortamız var, işte sağlığımız, geleceğimiz için hazırlıklar yapıyoruz, birçok şey yapıyoruz. Peki ruhsal yaşamımız, onun için ne yapıyoruz? Hı-hı. Yani evet, nasıl bir güvenceye sahibiz bununla ilgili? Bunun hakkında düşünüyor muyuz?
0: Evet, doğru. Ya aslında bugün üzerine konuşacağımız konu bu olacak. Ruhsal sigorta konusunu konuşacağız. Yani dünyasal şeyler için sigorta yapıyoruz. İşte gözlüğümüzü bile belki sigortalatıyoruz. İşte telefonumuzu bile sigortalatıyoruz. Ama ruhsal hayatımız için, Tanrı ile olan ilişkimiz için sigortamız nerede, kime bağlı, ya da bu konu üzerine düşünüyor muyuz? Bunun üzerinde birazdan konuşacağız. Çünkü bakıyoruz ki bazı insanlar belki ailelerinden gelen inançlarına güveniyorlar. Yani ben şu inançta bir ailede doğdum, o zaman zaten aileme bağlı benim inancım. O zaman sigortam aileden gelen bir miras gibi olan inancımdadır gibi düşünüyorlar. Bazıları diyor ki ben iyi bir insanım, ruhsal anlamda sigortam budur. Yani aslında bu yüzden cennete gideceğim gibi düşünüyorlar. Bazıları diyor ki kimseyi öldürmedim, işte büyük bir kötülük de yapmadım. Yani yaptığım şeyler aslında çok da günah sayılmaz gibi düşünüyor belki bazıları. Yine kendi yaptıklarına aslında evet, sigorta gibi, ruhsal bir sigorta gibi bunu görüyor. Ama kendi oluşturduğumuz bu güvenceler Tanrı'nın karşısında onun önünde gerçekten geçerli mi? Ve bunun üzerine düşünmeye çalışacağız. Ve insan acaba dünyadaki böyle yaşamını güvence altına almaya çalışırken sonsuz yaşamı, sonsuzluğu unutuyor olabilir mi? Çünkü sadece bu dünya için yaratılmadık. Evet. Bunu biliyoruz. Ve sadece sınırlı bir yaşam için de yaratılmadık. Aslında sonsuz yaşam için yaratıldık. Ölmek için de yaratılmadık aslında yani. Ve birazdan Kutsal Kitap'ın gerçek ruhsal güvence hakkında ne söylediğine birlikte bakacağız. Ama size biraz dönmek istiyoruz aslında.
1: Evet, sizlere de aslında yorumlarınıza da bakmak istiyoruz. En son sorduğumuz soru vardı, geleceği planlamak mı, anı yaşamak mı diye. Sevda Hanım baskın olan taraf anı yaşamak demiş. Evet, geleceği planlamak isteyen dinleyicilerimiz de var, anı yaşamak isteyen dinleyicilerimiz de var.
0: Evet, ortası ya, yani ikisini de yapmaya çalışanlar evet, da var, onu da söylediler.
1: Melek Hanım da aslında şey, kefen parasından bahsetmiştim sanırım, onun üstüne yazdı. Doğru, benim annem de biriktiriyor demiş ama her yıl ölmenin maliyeti de yükseliyor. Evet, kesinlikle öyle.
0: Doğru.
1: o da maliyetli.
0: Aslında yine garanti altına alamıyor fark ettiyseniz Melek Hanım. Yani evet, ölümden sonrası için para biriktiriyoruz belki işte, ama onu da hani yine tam onun da bir garantisi olmuyor yine baktığımızda. Yasemin Hanım diyor ki evet, bazen iyilikler bizi kurtarır sanıyoruz ya da sadece kötülük yapmamış olmak kurtarır sanıyoruz demiş. Kesinlikle öyle. Aslında ruhsal anlamda sigortamızı, güvencemizi, yani ben öldükten sonra nerede olacağımın güvencesini, işte cennete gidip gidemeyeceğimin güvencesini aslında kendi yaptıklarıma bağlayabiliyorum mesela. Bu tarz örnekler var. Ama Kutsal Kitap buna ne diyor? Birazdan buna birlikte bakmış olacağız. Şimdi bir anketimizin sonucuna bakmak istiyorum. Anketi sonuçlandırıyorum. %77 dinleyicilerimizin çok büyük bir farkla Muhteşem İlahisini istemişler. Sanırım özlediler dinlemeyi Muhteşem İlahisini. Muhteşem İlahisini şimdi birlikte dinleyelim. Bu ilahinin ardından tekrar burada olacağız. Sorumuz bugün şu, yeni gelen dinleyicilerimiz için hatırlatmış olalım. Aslında hangi taraftasınız diye size soruyoruz. Geleceği planlamak mı, anı yaşamak mı? Bu konuda görüşlerinizi belirtirseniz çok mutlu oluruz. İlahinin ardından buradayız.

0: Evet, kıymetli Radyo Maranata dinleyicileri, bir ilahi arasından sonra Muhteşem İlahisini dinledik birlikte. Muhteşem İlahisinden sonra buradayız, karşınızdayız ve bugünkü sorumuz şu sizlere: geleceği planlamak mı, anı yaşamak mı diye size soruyoruz. Bu programımızın konusu bu ve ruhsal sigorta konusunu konuşacağız birazdan. Detaylarına gireceğiz. Böyle bir şey var mı? Ruhsal sigorta ne demek aslında? Baktığımızda tuhaf geliyor, garip geliyor gibi kulağa. Bu konuda görüşlerinizi bizimle paylaşırsanız çok mutlu oluruz gerçekten. YouTube'dan yazabilirsiniz. youtube.com/radyomaranata ve instagram.com/radyomaranata adreslerinden bizlere yazabilirsiniz. Bizlere ulaşabilirsiniz. Onu hatırlatmış olalım. Ve dinleyicilerimizin yorumları var. Onlara bakmak istiyorum YouTube'dan. Diyor ki Osman Bey gelmiş. İyi yayınlar diyor. Osman hoş geldin. Çok teşekkür ediyoruz. Rıfkı, ölüp gideceğiz zaten. Anı yaşa geç diye düşünüyorum diyor. Yani geleceği planlamak mı, anı yaşamak mı sorusuna Rıfkı diyor ki zaten ölüp gideceğiz. Anı yaşa geç diye söylüyor. Deniz yolcusu, bence geleceği düşünmeden hareket etmek çok da mantıklı değil. Bugün yersin ama yarın ne olacak diye sormuş. Rıfkı da ona cevap vermiş, demiş ki deniz yolcusu, yarına çıkacağımız ne malum diye sormuş ona. Dinleyicilerimiz kendi aralarında da konuşuyorlar. Osman Bey diyor ki geleceği planlamaya yakınım ama her ikisi de bir şekilde uyumlu olmalı.
1: Dengeli de olmalı.
0: Dengeli olmalı gibi söylüyor anladığım kadarıyla. Batuhan kardeş demiş ki inanlı hata yapsa dahi Tanrı'nın sevgisi ve sadakati bakidir. Tanrı'nın lütfuyla kazanılan ruhsal kurtuluşun sonsuza dek garanti altına alınması şimdiki sigortaladığımız şeylerden çok daha değerli diye söylemiş. Çok teşekkür ediyoruz. Yasemin Hanım diyor ki dinlerde şartlar var. Bunları yaparsanız cennete gidersiniz gibi. Fakat Tanrımızın bunlara ihtiyacı yok. Sadece onu tanımamızı, iman etmemizi ve adını yüceltmemizi istiyor diye söylüyor kesinlikle. Ve aslında pek çok insan ruhsal yaşamı için bu tarz şeylere güveniyor. Yani ben şu kadar ibadet ettim gibi şeylere güveniyor ya da daha farklı şeylere güveniyor. Benim ailem işte şuna inanıyor gibi şeylere de güvenebiliyor. Birazdan birlikte bunlara bakmış olacağız. Tekrardan sorumuzu hatırlatmış olalım. Aslında geleceği planlamak mı yoksa anı yaşamak mı diye size soruyoruz.
1: Aynı zamanda bir dua isteğiniz varsa da bunu da yazabilirsiniz. Anlık olarak dua ediyoruz artık. Bir dua konunuz varsa, sizin için etmemizi istediğiniz bir konu varsa lütfen onu da yorumlarda belirtin. Rabbin önünde birlikte duralım bu konular için.
0: Evet, ve aynı şekilde ilk yazan kazanır için bir ilahi isteğiniz varsa onu da şimdi yazarsanız ilk yazan kişinin ilahi isteğine ilerleyen dakikalarda yer vermiş olacağız. İlahi arası verdiğimizde ilk yazan kazanır hatırlatmasını da yapmış olayım burada. Onu da hatırlatıyorum. Şimdi programın başında sigorta yaptırmanın, işte birikim yapmanın, geleceğe hazırlanmanın yanlış olmadığını konuştuk. Ve psikolojik olarak aslında, biyolojik olarak, birazcık da belki felsefik olarak insan neden sigorta yaptırmak ister? Tabii ki maddi anlamların dışında da bunu konuştuk. Ve ruhsal anlamda da aslında sigortaya ihtiyacımız var mı yok mu, bunun üzerine konuşmak istiyoruz. Çünkü pek bunun üzerine düşünmüyoruz. Biz maddiyat, maddi yaşam içerisinde maddi şeyleri sigortalarken ruhsal anlamda ruhumuzu, ruhsal yaşamımızı sigortalatıyor muyuz? Yani ruhsal yaşamımızın aslında garantisi, cennete gideceğimizin garantisi, güvencesi ne olabilir? Bunu konuşacağız. Ruhsal sigorta, şunu söyleyelim, kutsal kitapta geçen bir ifade değil. Aslında biz bugün bunu bir benzetme olarak kullanıyoruz. Yani biraz daha ilgi çekici de olsun diye bu kavramı ortaya attık, ruhsal sigorta kavramını. Asıl sorumuz şu: insan yaşamı konusunda, yani bugünkü yaşadığı yaşam konusunda, bugün işte ne yiyeceğim, ne içeceğim, nereye gideceğim konusunda, işte yarın ne olacak konusunda ve sonsuzluğu konusunda, aslında sonsuz ruhsal yaşamı konusunda kime güveniyor, neye güveniyor, sigortası nerede? Aslında bugün bunu konuşacağız.
1: Evet, bu konuyu konuşacağız ve İsa Mesih Luka 12'de geleceğini güvence altına aldığını düşünen zengin bir adamdan söz ediyor. Bütün aslında bölümü okumayacağız ama orada adamın tarlaları bol ürün veriyor ve ürünlerini koyacak yeri kalmayınca da ambarlarını yıkıp daha büyüklerini yapmaya karar veriyor. Bundan bahsediyor aslında. Okumak isteyenler tabii ki İncil'in Luka 12. bölümünü okuyabilirler.
0: Evet, Luka 12. bölümü okuyabilirsiniz. Orada güzel bir örnek var. Yani bu örnekte adamın hatası çalışması değil, ürün yetiştirmesi ya da geleceğini planlaması değil. Sorun aslında sahip olduklarını yaşamın kesin güvencesi olarak görmeye başlamasında yatıyor. Yani adam kendi kendine şöyle diyor Luka 12. bölümü okuduğumuzda, işte yıllarca yetecek kadar bol malım var işte diye söylüyor. Rahatıma bakabilirim, işte yiyip içip yaşamın tadını çıkartabilirim diye söylüyor. Mesela Rıfkı Bey de öyle demişti aslında. Sanki ambarlarımız yani onun ambarları dolu olduğu için ömrünü de aslında garanti altındaymış, işte yarını da garanti altındaymış gibi düşünüyor ve davranıyor bu kişi Luka 12. bölümdeki benzetmede.
1: Evet, ve bu kişi aslında o gece yaşamının sona ereceğini de bilmiyor. Yıllar sonrasını planlamış ama o gece için aslında hazır da değil.
0: Evet, ve Luka 12. bölümün yani o sonlarına doğru geldiğimizde Tanrı bu adama şöyle diyor. Diyor ki, ey akılsız, bu gece canın senden istenecek. Biriktirdiğin şeyler kime kalacak diye söylüyor. Ve İsa bu bölümde aslında benzetmeyi tamamlarken şöyle söylüyor. Luka 12. bölüm 20 ve 21'de okuyabilirsiniz bunu. Kendisi için servet biriktiren ama Tanrı katında zengin olmayan kişinin sonu böyle olur diyor. Yani adamın ambarları doluydu. Kendince bir güvencesi vardı, garantisi vardı, birikimi vardı, evet. Sigortası vardı, belki öyle söyleyebiliriz. Ama sonsuzluğu için bir güvencesi yoktu, sigortası yoktu aslında. Bugün aslında bizim ambarlarımız dolu olabilir. Yani bugün belki ambar gibi bir kavram pek hayatımızda olmayabilir ama evet. Birikim yaptığımız yer neresiyse aslında orası dolu olabilir. İşte banka hesaplarımız dolu olabilir, evimiz dolu olabilir, sigortamız olabilir, iyi bir mesleğimiz olabilir, yeteneklerimiz olabilir, kurduğumuz düzenli bir hayat olabilir, düzenimiz olabilir. Bunların hepsi çok değerli fakat hiçbiri bize bir gün daha fazla yaşama garantisi veremez, veremiyor ve bu adamın da aslında hatası neydi aslında? Malı biriktirdi, birikim yaptı, güvence altına aldı ama gözden kaçırdığı bir şey vardı. Diyor ki, canın bu gece senden alınacak. O zaman ne yapabilecek? Kime kalacak bunlar? Sorusuydu.
1: Evet, aslında dünyasal anlamda da birçok şey yapıyoruz. Ruhsal anlamda da bazı şeyler yapmaya çalışıyoruz. İşte güvence altına almaya çalışıyoruz. Aydın da aslında, sen de bahsettin biraz başında.
0: Yasemin Hanım da söyledi biraz.
1: Evet, o da söyledi. İşte dindar bir ailede doğduğunda, işte onun verdiği o eğitimle büyüdüğünde o ona sarılarak aslında bir anlamda ruhsal bir güvence olduğunu düşünüyoruz. Ya da topluluğun aslında işte yaşadığı toplumun bu inanca sahip olmasına güvenebiliyoruz. Ya da işte büyüklerimizden gördüğümüz kadarıyla yaptıklarımızın yeterli olduğunu düşünüyoruz. Böyle yapmak gerektiğini düşünüyoruz. Ya da inancı anlatan birçok insan var. Sadece onların anlattıklarını kabul ederek, onların söylediklerini yaparak ya da bir şekilde ruhsal anlamda güvence sahibi olduğumuzu düşünüyoruz.
0: Evet, doğru. Kesinlikle öyle. Yani insanlar ruhsal anlamda sigortalarını buraya yaptırdıklarını düşünüyorlar. Fakat hangi ailede veya toplumda doğduğumuz Tanrı ile kişisel ilişkimizin yerini hiçbir şekilde tutamaz. Yani ailemiz bize bir inanç öğretebilir. İçinde doğduğumuz bir inanç olabilir, bir inanç sistemi olabilir. Ama onlar bizim yerimize Tanrı'ya iman edemezler zaten. Ya da onlar bizim yerimize gerçeği okuyup, araştırıp, kendimiz kabul edip kişisel olarak bunu yapamazlar. Bunu yapacak sorumlusu biziz aslında. Ve mesela daha üzücü olan, bazı insanlar özellikle ruhsal konularda farkında olmadan ya da farkında olarak, bilmiyorum, başka insanlara bel bağlayabiliyorlar. Yani güvenceleri başka insanlar olabiliyor. Mesela işte, ya şu hoca efendi çok büyük bir alimdir gibi, evet. Ya da o ne söylüyorsa doğrudur yani. Ben okumadım, araştırmadım ama o benim adımı araştırmıştır muhakkak, yani bilgi sahibi birisi o falan gibi düşünüyorlar. Yani burada da aslında çok büyük bir hata olduğunu görüyoruz. Yani elbette bilgili olduğunu düşündüğümüz insanlardan bir şeyler duymak yanlış değildir. Fakat hiçbir insan yanılmaz değildir. Bunun altını çizmek gerekiyor. İşte bir kişinin çok takipçisinin bulunması, çok etkileyici konuşması, çok bilgili görünmesi, söylediği sözün Tanrı'dan geldiğini kanıtlamıyor. Tanrı'dan geldiği anlamına bu gelmiyor. Ya da mevcut çoğunlukta ona inanıldığı için de bu Tanrı'nın sözü anlamına gelmiyor. O yüzden burada farklı bir durum var ortada.
1: Evet, aslında ruhsal hayatımız gerçekten çok önemli ve dikkat edilmesi gereken bir konu. Biz İncil'e baktığımızda, işte kutsal yazılara baktığımızda ne yapmamız gerektiğini de anlıyoruz aslında. Mesela Elçilerin İşleri 17'de Veria kentindeki insanların Pavlus'u dinledikleri fakat duyduklarının doğru olup olmadığını anlamak için kutsal yazıları araştırdığından bahsediyor.
0: Doğru, çok güzel.
1: O zaman bizler de ruhsal hayatımız bu kadar önemliyse bunun için gerçekten ciddi bir şekilde okumak, araştırmak, her duyduğumuzu inanmayarak aslında gerçeği aramak ve bulmak gerekiyor.
0: Ya bu bizim kişisel bir sorumluluğumuz. Bunun altını çizmemiz gerekiyor. Çünkü Tanrı'nın suretinde yaratıldık zaten. Ve Tanrı bize bu beceriyi verdi. Yani onu kendi sözünden biz tanıyabiliriz, anlayabiliriz. Bu çok net bir şey. Ve kutsal yazıları okumalıyız gerçekten. Burada kutsal yazılar derken ya da Tanrı sözü dediğimizde eski ve yeni antlaşmadan olan oluşan kutsal kitabı kastediyoruz bu arada. Onun da altına çizmek istiyorum dinleyicilerimiz için. Belki bizi ilk defa dinleyenler olabilir. Yani kutsal kitap derken, Tanrı sözü derken, kutsal yazılar derken her kutsal kitaptan bahsetmiyorum ya da her kendini kutsal olarak kabul eden kitaptan bahsetmiyorum. Eski ve yeni antlaşmadan oluşan Tevrat, Zebur ve İncil'in bütünü olan o kutsal kitaptan bahsediyorum. Yani Veriyalılar örneğini verdin mesela. Veriyalılar işte Pavlus önemli bir din adamıdır ya da elçidir, gerçekten elçiydi, İsa Mesih'in elçisiydi deyip her şeyi sorgulamadan kabul edelim demediler mesela. Onlar bile aslında Tanrı'nın sözü ışığında değerlendirdiler. Yani kutsal yazılar ellerindeydi ve anlattıklarını, yani Pavlus'un anlattıklarını Tanrı'nın sözü ışığında onlar değerlendirdiler. Bugün de aslında biz yine işte bir din adamının ya da öğretmenin sözlerini yine kutsal kitaptan araştırmamız, bir süzgeçten geçirmemiz gerekiyor. Çünkü Tanrı bize vahyini iletti, yazılı olarak iletti bu vahyi ve onu bir süzgeç gibi biz kullanabiliriz yaşamlarımızda, ruhsal yaşamlarımızda. Hiç okumadıysak bu sözü okumak, onu anlamak gerçekten bizi özgür kılacak olan o gerçeği tanımamıza yardımcı olacak. Çünkü hiçbir din adamı bizim adımıza iman edemez, günahlarımızı bağışlayamaz veya bize sonsuz yaşam veremez. Bunu biliyoruz. Yani hiç kimse İsa Mesih'in yerini de alamaz. Bunu biliyoruz. Kutsal yazılarda gördüğümüz şey şu. İsa Mesih bizzat gerçeğin kendisi olduğunu söyledi. Yol, gerçek ve yaşam benim dedi. Ve benim aracılığım olmadan babaya ulaşamazsınız dedi. Ve onun beden almış, Tanrı'nın ağzından çıkan o sözün kendisi olduğunu görüyoruz. Yani vahyin ete kana bürünmüş, ayaklı vahiy diyebiliriz aslında. Ete kana bürünmüş, insan olmuş, aramızda yaşamış vahyin kendisi olduğunu görüyoruz. Ve bu İsa Mesih bizim için aslında çarmıhta ölerek, üçüncü gün dirilerek bizi kurtardı. Tanrı'dan biz uzakken, günahlarımız içerisindeyken bizi kurtardı. O yüzden dikkat etmemiz gereken bir nokta var burada.
1: Evet, gerçekten dikkat etmemiz gerekiyor. Aynı zamanda bilmiyorum, çevrenizde sizler de karşılaşıyor musunuz? Ben çokça karşılaşıyorum. İnsanlarda çok yaygın bir düşünce var ve ruhsal anlamda bu durumun kurtuluş ve cennete gidebilmek için yeterli olduğunu düşünüyor. Mesela işte benim kalbim temiz, benim kalbim çok temizdir ya da ben kimseye zarar vermedim şimdiye kadar. Kimseyi öldürmedim, çalmadım ya da benden daha kötü insanlar var deyip kıyasladıkları durumlar da oluyor. Ya da iyilik yapan insanlar var ve ben çok fazla iyilik yapıyorum. Zaten herkese iyilik yapıyorum. İhtiyacı olanlara yardım ediyorum. Çok fazla sadaka veriyorum insanlara. Benim iyiliklerim kötülüklerden daha fazladır gibi düşünceler var. O zaman bu durum, yani bu düşünce onları cennete götüreceğini, kurtulacaklarını aslında bir şekilde düşündürüyor.
0: Evet, kesinlikle öyle. Yani kendi iyiliklerine belki düşünüyorlar ya da işte kendilerinin günahkar olmadığını düşünüyorlar ya da günahı farklı bir şekilde tanımlıyorlar belki. Fakat aslında bizim kendimizi başkalarıyla karşılaştırmamız Tanrı'nın önünde günahsız olduğumuz anlamına gelmiyor maalesef. Bunun altını çizmek lazım. Romalılar 3:23'te şöyle diyor. Diyor ki, çünkü herkes günah işledi ve Tanrı'nın yüceliğinden yoksun kaldı diyor. Herkes. Yani aslında bir burada bir şey yok. Hani herkes aydın hariç gibi bir şey yok örneğin. Ya da herkes şu kişi hariç herkes gibi bir şey yok. Herkes günah işledi ve Tanrı'nın yüceliğinden yoksun kaldı. Tek günahsız yaşam süren kişi kim? O da İsa Mesih'in kendisiydi. O da zaten Tanrı'nın kendisi baktığımızda kutsal yazılara. Yani günah kavramını burada nasıl anladığımız çok önemli. Çünkü günah yalnızca cinayet veya hırsızlık gibi büyük suçlardan ibaret değil. İşte yalan, kibir, bencillik, mesela nefret, belki affetmeme, bağışlamama, yani bağışlayamamaktan bahsetmiyorum ama bilerek bağışlamamaktan bahsediyorum. Bu konuda zorlanmak farklı bir durum tabii ki belki. Ama bunu seçmemekten bahsediyorum yani. Tanrı'yı açıkçası yaşamımızın dışında bırakmak, yani onun isteğine, onun iradesine, onun düşüncesine aykırı olan her şey günah. Yani Tanrı'dan uzak olduğumuz her an günah. Sadece eylemlerimde değil, mesela düşünce dünyamda da bugün şu an Tanrı'dan uzak olabilirim. Tanrı'nın istemediği bir şeyi arzuluyor. Onun üzerine hayal ediyor olabilirim. Onu planlıyor olabilirim. O zaman da günah işliyorum aslında. Yani günah kavramı daha derin bir kavram. İyi işler elbette değerli. Ancak iyi işlerimiz geçmişteki günahlarımızı silemiyor kutsal yazılara göre. Efesler 2:8-9'da şöyle diyor. Diyor ki iman yoluyla lütufla kurtuldunuz. Bu sizin başarınız değil, Tanrı'nın armağanıdır. Kimsenin övünmemesi için iyi işlerin ödülü değildir diye söylüyor ayetlerde. Yani kurtuluşumuz, ruhsal kurtuluşumuz bizim iyiliklerimizle böyle işte primini ödediğimiz bir sigorta gibi değil. Onun altını çizmiş oluyorum. Tanrı'dan gelen bir armağan. Tanrı'nın bize Mesih İsa'da sunduğu karşılıksız bir armağan bu aslında. Yani çünkü biz Adem'den gelen günah nedeniyle Tanrı'dan uzaklaştığımızda ölüm dünyaya girdi. Ve biz aslında yaratılış amacımızın dışına çıktık. Saptık aslında amacımızdan. Ölmeye başladık. Ölüm dünyaya girdi. Tanrı'dan uzak bir yaşam sürmeye başladık. Ve kendi çabalarımızla, iyi işlerimizle kurtulamıyoruz. Tek kurtuluş ne aslında? Tanrı'nın bize sunduğu kurtarıcıya güvenmek. Yani İsa Mesih'e güvenmek. Ve yalnızca o günahın getirdiği ölümün bedelini ödeyebilir. Yalnızca o suçlarımızı bağışlayabilir. Buna güvenmek ve bu bir armağan olarak karşımıza çıkıyor kutsal yazılarda.
1: Evet, yani sizler ne düşünüyorsunuz sevgili dinleyiciler? Merak ediyorum çevrenizde hiç yani bu konular açıldığında ya da konuştuğunuzda ya da işte konuşulanları duyduğunuzda kurtuluşla ilgili, cennete gitmekle ilgili insanlar aslında neyi güvence olarak görüyorlar? Bir fikriniz var mı ya da duyduğunuz bir şey varsa lütfen onları da yorumlara yazın. Sizleri de merak ediyoruz. Aslında bir taraftan da işte ateistler var, deistler var. Onların da aslında düşünceleri var. Diyebiliyorlar ki ölümden sonra hiçbir şey yoktur. Yani her şey bu dünyada, bu dünyada yaşayacağız ve her şey bitecek. Ya da işte Tanrı varsa da benim yüreğimi bilir, ben iyiyim, bir sıkıntı yok. Ya da varsa da Tanrı'nın bizimle ilgilendiği de yok diye düşünenler de var. Yani birçok açıdan aslında insanların farklı düşünceleri var.
0: Evet, ve bu yüzden belki ruhsal yaşamı ihmal ediyoruz. Yani ruhsal anlamda da bir güvenceye, sigortaya ihtiyacımız olduğunu belki reddedebiliyoruz. Ya da bu sigortayı başka yerlere, yanlış yerlere bağlayabiliyoruz güvenimizi. Fakat bir düşüncenin bizi rahatlatması onun doğru olduğu anlamına gelmiyor. Yani Tanrı varsa var, yoksa yok gibi deyip geçmek bizim, yani bunun doğru olduğu anlamına gelmiyor. Ben bunu düşündüğümde aslında tamam, her şey çok güzel, rahatım. Düşünmeme gerek yok. Belki daha kafama yormama gerek yok. Kendi yaşamıma odaklanabilirim sadece gibi düşünüyor insanlar ama bu doğru olduğu anlamına gelmiyor. Çünkü ölümden sonra hiçbir şey yoktur dediğimizde ya da Tanrı yoktur dediğimizde de yine bir inanca sahip oluyoruz. Aslında ona inanıyoruz. Yani Tanrı'nın olmadığına inanıyoruz ya da ölümden sonra hiçbir şey yok diye inanıyoruz mesela. Bu da bir inanç ve aslında farkında olmadan siz yine ruhsal yaşamınızı ona bağlamış oluyorsunuz. Yani onu da bir güvence gibi kabul etmiş oluyorsunuz. Ve Luke 12'deki zengin adam örneğini hatırlarsak, Luke 12'deki zengin adam da yaşamının uzun yıllar devam edeceğini varsaymıştı o adam. Ancak onun varsayımı gerçeği değiştirmedi. Gerçek neydi? O akşam canı alınacaktı ondan. Gerçek oydu aslında. Bu nedenle o yüzden biz yalnızca bizi rahatlatan düşünceyi değil, gerçeğin ne olduğunu o araştırmamız gerekiyor. Gerçeğe ihtiyacımız var bizim. Ve İsa Mesih diyor ki yol, gerçek ve yaşam benim. Gerçeği bileceksiniz ve gerçek sizi özgür kılacak diye söylüyor. Burada açıkça şunu vurgulamak istiyorum. Ruhsal güvencemiz bizim sahip olduklarımızda, işte ailemizden gelen dini kimlikte, güvendiğimiz din adamlarında, din alimlerinde değil, yaptığımız işlerde de değil, açıkça bunu söyleyeyim. Gerçek ruhsal güvence Tanrı ile kişisel olarak barışmış olmamız. Aslında güvencemiz burada ve biz bu barışmaya, yani biz Adem'le beraber Tanrı ile düşman hale geldik aslında, Tanrı'dan ayrıldık. barışmaya ihtiyacımız var ve biz bu barışa yalnızca İsa Mesih aracılığıyla kavuşabiliyoruz.
1: Aydın, aslında şunu söylemek istiyorum belki daha net anlaşılsın diye. Tanrı ile kişisel ilişki derken yalnızca Tanrı'nın var olduğuna inanmayı mı kastediyorsun?
0: Hayır. Aslında Tanrı ile kişisel ilişki yalnızca Tanrı vardır. Ben buna inanıyorum. O zaman Tanrı ile kişisel ilişkiye sahibim demek değil. Yani Tanrı hakkında bazı bilgilere sahip olmak da değil. Tanrı ile kişisel ilişki açıkça işte bizim günahlarımızın bağışlanması, Tanrı ile barışmış olmamız, ruhsal anlamda aslında o yükün, günahın getirdiği o cezanın, o yargının ortadan kalkmış olması, Tanrı'ya ait olmamız ve Tanrı ile yaşamamız. Mesih İsa'da Tanrı'yı tanımamız aslında. Yani Kutsal Yazılara biz okuduğumuzda orada Mesih bize tanıtılıyor. Ve biz Mesih'i tanıdıkça, onun yaptıklarına baktıkça, onun yaşamına, söylediklerine, öğrettiklerine baktıkça gerçekten Tanrı ile yaşamaya başlıyoruz. Ve Tanrı ile yaşamaya başladığımızda ona göre hareket etmeye başlıyoruz. Davranışlarımız, her şeyimiz ona göre şekilleniyor. Yani onu gerçekten yaşamak, gerçekten Tanrı ile bir arkadaş olmak, dost olmak, onun sevdiği şeyleri yapmak için çabalamak, sevmediği şeylerden uzak durmak mesela. Kişisel ilişki derken gerçekten yaşanılan bir ilişkiden bahsediyorum. Onun bizim dualarımızı duyması, dualarımızın önünde artık bir engel olmaması, işte dua ediyorum ediyorum ama boşa gidiyor gibi bir durum olmaması. Onun bizi bildiğini, işittiğini görmemiz, duymamız, bunu deneyimlememiz. Ve İsa Mesih bunu açıkça, bunu İsa Mesih de diyor ki benim aracılığım olmadan bunu yapamazsınız, babaya gelemezsiniz, Tanrı'ya gelemezsiniz, bu ilişkiye sahip olamazsınız diye söylüyor. Ve 1. Timoteus 2.5'te de mesela Tanrı ile insanlar arasındaki tek aracın İsa Mesih olduğu gerçeği orada yazıyor. Yani İsa Mesih yalnızca doğruyu anlatan bir öğretmen değil bizim için. Bizi Tanrı'ya ulaştıran kurtarıcı ve bizzat Tanrı'nın kendisi aslında. Tanrı'yı gördüğümüz, ete kana bürünmüş hali olarak, fiziksel anlamda söylemiyorum ama yani onun karakterini, iradesini en net anlamda, onun yüceliğini en net anlamda gördüğümüz kişi İsa Mesih.
1: Evet, yani biz hep şöyle düşünüyoruz. Bizim asıl sorunumuz işte hastalıklar, maddi kayıplar, geleceğin belirsizliği gibi, aslında bu açıdan bakıyoruz çoğu zaman. Ama asıl sorunumuz günah nedeniyle Tanrı'dan ayrı olmamız bizim. Yani ruhsal anlamdaki gerçek sorunumuz bizim bu. Bu önemli bir nokta.
0: Kesinlikle öyle. Yani Romalılar 6:23 diyor ki günahın ücreti ölüm, Tanrı'nın armağanı ise Rabbimiz Mesih İsa'da sonsuz yaşamdır diye söylüyor. Yani İsa Mesih günahsız olduğu halde bizim yerimizde çarmıhta öldü o. Günahlarımızın bedelini kendi üzerine aldı, ölümden dirildi. Ve bu nedenle ruhsal güvencemiz bizim ne kadar iyi olduğumuza değil, İsa Mesih'in bizim için tamamladığı o işe, onun kurtuluş işine dayanıyor. Çünkü biz zaten istesek de Tanrı'nın o standartlarına erişemiyoruz şu an. Bir kere kirlendiğimiz için, günahlı olduğumuz için ne kadar iyi iş yapsak bile kökte yine kir var. O zaman kirli bir yürekle yapılan işte doğal olarak kir barındırıyor içinde. O yüzden biz kendimiz kurtulamadığımız için İsa Mesih'in doğruluğuna güveniyoruz. Ve Mesih'in doğruluğuna güvendiğimizde sonsuz yaşama sahip oluyoruz. O yüzden ruhsal sigortamız nedir diye bugün soracak olursak, ruhsal sigortamız İsa Mesih'in kendisidir Kutsal Yazılara göre. Hı hı.
1: Evet, kesinlikle öyle. Yorumlara da bakalım istiyorum bu arada. Dinleyicilerimiz de bize neler söylüyorlar diye. Aslında bir ilahi isteği var mı demiştik ilk yazan kazanları da. Sevda Hanım, yorulduğumda Rab İsa'm ilahisini çalar mısınız? Epeydir duymadık sanki demiş. Tamam, aslında bunu listeye alabiliriz.
0: Evet, o ilahiye belki ilerleyen dakikalarda yer vermiş olalım.
1: Evet, Ebru Hanım, planlarını yarın için yapabilirsin ama yüreğin bugün de Tanrı ile yaşayarak bir geleceğin olur demiş. Çok teşekkür ederiz Ebru Hanım'a da. Osman Bey, herhalde gördüğüne güvenmek, görmediğine güvenmekten çok daha kolay insan için demiş. Evet, yani insan gördüğüne daha kolay inanıyor ama görmediğine inanabilmek de iman gerektiriyor tabii ki. Onun dışında Batuhan Bey, bizlere maalesef bir önceki iman hayatımda kitaplardan daha çok hocaların dediğinin önemli ve doğru görüldüğü bir anlayış hakimdi. Söyledikleri değişmez anayasa kuralları gibi görülüyordu ne yazık ki demiş. İş ve bir dua isteği var, onu da paylaşmış. İş hayatımla ilgili bir değişiklik olabilir. Bu konu ile alakalı sizden bir dua isteğim olacaktı. Hı-hı. Ve eşim Tuba için Rabbe gelmesi, onu tanıması ve hayatına kabul etmesi için dua isteğim olacaktı demiş bizlere.
0: Evet. Ben dua edebilirim kendisi için. Yani şu anda biliyorsunuz anlık olarak dua ediyoruz artık sizler için. O yüzden kendisi için dua edebilirim. Rab, sana şükrediyoruz ve teşekkür ediyoruz yaşamımızda olduğun için. Batuhan Bey için de şükrediyoruz. Onun yaşamında olduğun için de şükrediyoruz. Onu kendinde büyüt, ruhça onu büyüt, pekiştir diye dua ediyoruz. Onun yanında ol diye dua ediyoruz. Eşi Tuğba için dua ediyoruz. O da seni tanısın. Mesih İsa'yı tanıyarak sonsuz yaşama sahip olsun diye dua ediyoruz. O da kurtulsun diye dua ediyoruz. Onların ailesini bereketle diye dua ediyoruz. Ve gerçekten bu iş hayatıyla ilgili yapacağı değişiklik konusunda da ya Rab, Batuhan Bey'e, Batuhan kardeşe bilgelik ver, onu ruhunla yönlendir diye söylüyorum, diye dua ediyorum ya Rab. Gerçekten onu ruhunla bereketle diye dua ediyorum. Adımlarına çıra ol. Hangi durumdaysa şu an ne yapması gerekiyorsa sen ona ışık ol diye dua ediyoruz. Ve esenlikle bu sürecin içinden geçebilsin diye dua ediyoruz. İsa Mesih'in adıyla amin.
1: Amin. Evet, Rabbin ellerine teslim ediyoruz bu duayı da. Ve Pastör Emre Karali de bir bağışta bulunmuş. Çok teşekkür ediyoruz kendilerine. Rab onları bol, yani kendisini bol bol bereketlesin. Devamlı bize destek oluyor yayınımızda. Çok teşekkür ediyoruz. Sizler de destek olmak isterseniz sohbet kısmında orada bir dolar işareti göreceksiniz. O işareti tıklayarak aslında destek olabilirsiniz. Rabbin egemenliğine verebilirsiniz. Onun dışındaki yorumlara bakıyorum. Melek Hanım, ay bu çok güzel olurdu. Tanrı ile arkadaş olmak fikri yani demiş. Ne yazık ki internetim kötü galiba, kesiliyor bazen ama bu çok

0: varlık olduğunu, bizim gibi bir kişi olduğunu görüyoruz. Yani onun düşünceleri var, onun planları var, onun duyguları var, onun tasarısı var ve bize bunları açıyor. Yani kendisini bize tanıtıyor. Nasıl tanıtıyor? Evet de kutsal yazılar aracılığıyla kendisini tanıtıyor ama en net anlamda kişi olarak, İsa Mesih olarak beden alıp bu dünyaya geldiğinde, aramıza geldiğinde tüm yaptıklarıyla bize kendisini tanıtıyor. Onun karakteriyle, iradesiyle bize kendisini tanıtıyor. Ve bugün de aslında İsa diridir ve biz bu diri İsa'ya yaşamımızı verdiğimizde gerçekten onunla dost olmuş oluyoruz. Onunla bir dost ilişkimiz olmuş oluyor. Yani kul köle ilişkisi gibi değil ama dost ilişkisi olmuş oluyor burada. Elbette o bizim Efendimizdir, elbette Rabbimizdir ama bizi dost olmaya çağırıyor. Yani onu yakından tanımaya çağırıyor. O ilişkiye çağırıyor ve bu ilişki aracılığıyla Tanrı biz onunla yürüdükçe bizi değiştiriyor. Bu mümkün. Nasıl mümkün? İsa'yı tanımakla mümkün. İsa'yı hayatımıza kabul etmekle mümkün aslında Melek Hanım.
1: Evet, başka yorumlarımız da var. Hemen ona da bakmak istiyorum. Ebru Hanım bir ayet paylaşmış. Süleyman'ın Özdeyişleri 19:21'i. İnsan yüreğinde çok şey tasarlar ama gerçekleşen Rabbin amacıdır demiş. Çok teşekkür ediyoruz. Mesih'in kulu Radyo Maranata FM'e geçmelisiniz demiş bizlere.
0: Şu anda evet. Sesimiz kesiliyor mu tekrar kıymetli dinleyenler? Ya üzüldük. Birkaç yorumda gördük onu ama bilmiyorum teknik olarak ona bakmak gerekiyor. Şu anda nasıl sesimiz geliyor mu kesiliyor mu onu merak ediyorum.
1: Evet, yorumlara yazabilirsiniz ve Yordan Kan'ın da bir dua isteği var. Benim de bir dua isteğim olacaktı kendim için. Son zamanlarda kabuslar görüyorum ve nedenini anlayamıyorum. Büyü ve gölgeli ruh görüyorum. Sürekli korkuyorum artık. Lütfen benim için dua eder misiniz demiş. Evet, tabii ki sizin için dua ederiz. Ya Rab, yüceler yücesi, kutsal olan babamız, senin önüne gelmek istiyoruz. Yordan Kan'ın bu dua konusu için senin önüne getirmek istiyorum. Lütfen sen onu koru diye yalvarıyorum. Esenliğinle doldur diye yalvarıyorum. Ve gördüğü bu kötü rüyalar her neyden kaynaklanıyorsa Ya Rab, İsa Mesih adıyla reddediyoruz bunları. Lütfen Ya Rab, sen yönlendir, bilgelik ver. Bu anlamda yaptığı, aslında bu rüyaları görmesinin neden olan bir durum var mı? Onu anlamasını sağla diye yalvarıyoruz. Ve lütfen Ya Rab, sen elini uzat ve Yordan Kayı koru diye yalvarıyoruz Ya Rab. Her durum içerisinde sana sığınabileceğini hatırlasın diye sana yalvarıyoruz Ya Rab. Bu sorunu çöz, her zaman esenlik içerisinde yaşasın ve ne yapması gerektiğini anlayabilsin diye sana yalvarıyoruz Ya Rab. Lütfen onun yaşamında güçlü bir şekilde çalış ve bu sorunu sen çöz diye sana yalvarıyorum Ya Rab. Senin ellerine bırakmak istiyorum ve senden yardım istiyorum bu konu için, yüceler yücesi, İsa Mesih adıyla. Amin. Buradan aslında Yordan Kaya'ya şunu da söylemek istiyorum. Böyle rüyalar gördüğünüzde İsa Mesih adıyla reddedin. Bunun faydasını da göreceksiniz. Çünkü İsa'nın adında güç vardır, evet, her zaman. İsa Mesih'in adı güçlüdür. Gökte, yerde ve yer altındaki aslında herkes diz çöker diyor. Onun için İsa Mesih adıyla bu tür durumlar yaşadığınızda reddedin.
0: Evet, yani İsa Mesih'in adıyla reddediyorum diyebilirsiniz. Bir varlık görüyorsanız, İsa Mesih'in adıyla reddediyorum, İsa'nın gücüyle reddediyorum diye söyleyebilirsiniz, dile getirebilirsiniz bunu. Ve dua edebilirsiniz. Onun hatırlatmasını yapmış olalım. Kesinti devam ediyor. Ara ara kesiliyordu demiş Melek Hanım da. Esra kardeş de evet, kesinti devam ediyor diye söylemiş. Yani belki orada belki Instagram yayınını kapatmak gerekiyor, bilmiyorum. Instagram yayınını kapatırsak belki daha akıcı olur. Kesildiği oldu ya demiş. Şu anda da devam ediyor herhalde anladığım kadarıyla.
1: Evet, bu sorunu çözmeye çalışıyor şu an teknik ekibimiz. Umarım bir an önce çözülecek. Aslında birçok konuyu konuştuk biz ve güvencemizin aslında ne olması gerektiğini de konuştuk. Ve aslında bize hangi alanlarda güvence veriyor Tanrı? Bu konu üzerinde de durabiliriz. Çünkü ruhsal anlamda da güvenceye ihtiyacımız var ve bunu da aslında bizim için net olmalı. İnsan aslında günahlarının bağışlanıp bağışlanmadığını bilmek istiyor ruhsal anlamda, ya da Tanrı'ya ait olup olmadığını bilmek istiyor. Ölümden

0: Yani sonra ne olacağını ya da sonsuz yaşama sahip olup olmadığını da bilmek istiyor. Birçok sorumuz var ruhsal anlamda.
1: Evet, Tanrı bu anlamda bize net bir şekilde güvence veriyor. Yani ruhsal sigortamız Mesih'tedir, İsa Mesih'tedir diye söyledik. Ve güvence de veriyor Tanrı bize bu konuda. Elçilerin İşleri 17:31'de diyor ki mesela, çünkü dünyayı atadığı kişi aracılığıyla adaletle yargılayacağı günü saptamıştır. Bu kişiyi ölümden diriltmekte bunun güvencesini herkese vermiştir diye söylüyor. Aslında İsa Mesih'in kimliğinin güvencesi, onun kim olduğunun güvencesi dirilişte yatıyor. İsa Mesih'in dirilişinde yatıyor. Onu görüyoruz açıkça. Yani Mesih'i Tanrı'nın ölümden diriltmiş olması, ölümün son söz olmadığının ve gelecekteki yargının, yani İsa'nın ikinci gelişinin gerçekten gerçekleşeceğinin güvencesi burada. Ve bu diriliş aslında İsa Mesih'in kimliğini açıkça doğruluyor. Kim olduğunu, söylediği kişi olduğunu, gerçekten tanrılığını doğruluyor. Ve biz ona güvenirsek, ona iman edersek, o zaman aslında Tanrı'yla barışmış olacağımızı ve bu azaptan, aslında Tanrı karşısındaki bu günahımızın doğurduğu bu yargıdan aslında kurtulmuş olacağız. Bu tabii ki günah işleme özgürlüğü anlamında söylemiyorum. Tam tersi, Tanrı'yı tanıyarak kutsallaşma sürecinden bahsediyorum.
0: Evet, aynı zamanda Tanrı söz vermenin dışında bu vaadin güvencesi olarak kutsal ruhu da bize veriyor.
1: Evet, yani yalnızca sözel olarak bir şey söylemiyor Tanrı. Aynı şekilde yani İsa'nın dirilişini söyledik zaten, o bir güvence veriyor. Bir de kurtuluşumuzun diğer bir güvencesi aslında 2. Korintiler 5:5'te şöyle diyor. Bizleri tam bu amaç için hazırlamış ve güvence olarak bize ruhu vermiş olan Tanrı'dır diye söylüyor. Yani kutsal ruhun kendisi açıkça güvencemiz. Tanrı'nın ruhunun kendisi güvencemizdir. Ve biz biliyoruz ki bir kişi İsa Mesih'e iman ettiğinde o kutsal ruhu alıyor. Ve bu kutsal ruh, aslında Tanrı'nın ruhu, o kişi de yaşamaya başlıyor. Tanrı o kişi de yaşamaya başlıyor, aslında öyle söyleyelim. Ve ruhu aracılığıyla o kişiyi uyarıyor, yönlendiriyor, besliyor, büyütüyor. Ve kendisini tanımaya daha çok yönlendiriyor. Onun zihnini açıyor, kutsal yazıları anlaması için onun işini kolaylaştırıyor gibi. Gerektiğinde onun ağzına gereken sözü veriyor gibi. Ve ruh aslında bizim mirasımızın güvencesi olarak yine karşımıza çıkıyor. Yani Tanrı bize güvencemizi de veriyor. Mesela Efesliler 1:13-14'te diyor ki ruh mirasımızın güvencesidir diye söylüyordu açıkça. Ve bu mühür aslında, yani güvence Tanrı'ya ait olduğumuzu gösteriyor açıkça. Ayetlerde bunu görüyoruz. Ve şunu söylemiş olalım o zaman. Bizim güvencemizin temeli İsa Mesih'in bizim için tamamladığı kurtuluş işi. Onun çarmıhta ölmesi ve dirilmesi. Güvenceyi veren Tanrı, vaatlerine sadık olan Tanrı ve mühürü ve güvencesi de aslında yine içimizde yaşayan kutsal ruhun kendisi olarak karşımıza çıkıyor. O zaman ruhsal sigortayı biz yine Mesih'in sağladığı işte, Tanrı'nın sağladığı o kutsal ruh güvencesinde görüyoruz açıkça.
0: Evet, ve bu güvenceye sahip olmak İsa Mesih'e iman eden insanın artık hiçbir sıkıntı yaşamayacağı anlamına mı geliyor aslında? Yani gelmiyor tabii ki. İman eden insan da hastalanabilir, maddi kayıp yaşayabilir, planları bozulabilir ya da sevdiği insanları kaybedebilir. Kesinlikle hiçbir sıkıntı yaşamayacak anlamına gelmiyor.
1: Evet. Ve yani ruhsal güvence şu anlama gelmiyor. Başıma hiçbir kötülük gelmeyecek anlamına gelmiyor tabii ki. İşte şunu demek aslında. Başıma ne gelirse gelsin İsa Mesih'e ait olduğumu ve sonsuz yaşamın onda olduğunu biliyorum demek. Ve bunu hatırlamak aslında. Fakat şunu düşünebiliriz bu anlamda. İnsan şunu düşünebilir. Yani Tanrı benimle diyorsunuz ama peki sıkıntı yaşarken Tanrı benimle nasıl oluyor? Beni uzaktan mı izliyor yalnızca? Hayır, aslında Tanrı acılarımızı uzaktan seyretmiyor. Bunu en açık şekilde İsa Mesih'te görüyoruz. Çünkü İsa Mesih'e baktığımız zaman onun açlığı tattığını görüyoruz. Yorgunluğu tattığını, ihaneti, yalnızlığı, fiziksel acıyı ve ölümü yaşadığını görüyoruz. Ve aslında acımızı anlamayan uzak bir Tanrı'ya değil de acının içinden geçmiş olan Mesih'e seslenmiş oluyoruz. Kardeşler duyamıyoruz sizi diyorlar Mesih'in kulu. Ses komple gitti herhalde.
0: Belki bir ilahiye gidebiliriz ve orada bakabiliriz.
1: Evet. Belki yorulduğumda Rabbi İsa ilahisine gidebiliriz. İlahi arasındayken çözmeye çalışalım o zaman. Çünkü ses hiç gelmiyorsa o zaman bir faydası olmayacak. Bir ilahi arasına gidelim. İlahinin ardından burada olalım.

0: Evet, kıymetli Radyo Maranata dinleyicileri, bir ilahi arasından sonra buradayız. Şu anda sesimiz size nasıl geliyor? Ulaşıyor mu? Kesiliyor mu? Garip geliyor mu? Onu sormak isteriz. Bir kesinti var mı? Çünkü şöyle bir durum var. Bazı dinleyicilerimiz diyorlar ki bana geliyor diyorlar. Bazı dinleyicilerimiz diyorlar ki duyamıyoruz sizi. Kesinlikle duyamıyoruz diyorlar ve gidenler de oldu sanırım. O yüzden bizimle mi alakalı, internet sağlayıcılarla mı alakalı bilmiyoruz. Onu söylemiş olalım. Ama sesimiz size gelmiyorsa, ulaşamadıysa bu sefer. Mesela Yordanka diyor ki bana iyi geliyor ve hiç ses kesilmedi bende. Sesiniz iyi geliyor ve hiç kesinti olmadı diyor Batuhan Bey. Evet, ilginç. Yani iyi geliyorsa o zaman devam etmek istiyoruz yayınımıza.
1: Evet.
0: Çok teşekkür ediyoruz paylaştığınız için. Yani aslında en son neyi konuştuk? En son ruhsal sigorta, yani Tanrı'nın, Mesih'in güvencemizin olmuş olması demek işte bu dünyada hiç sıkıntı yaşamayacağız anlamına gelmiyor. İsa Mesih de açıkça dedi ki işte bu dünyada sıkıntınız olacak ama cesur olun, ben bu dünyayı yendim demişti. Ondan bahsetmişti. Ve aslında kutsal ruhun bizim yaşamımızda olduğundan bahsetmiştik. Yani Tanrı'nın bizimle olduğundan bahsetmiştik. Kutsal ruh aracılığıyla bizimle olduğundan bahsetmiştik. Ve İsa Mesih'in zaten acılarımızı anlayan olduğundan bahsetmiştik. O da açlığı tattı, yorgunluğu tattı, ihaneti, yalnızlığı tattı, fiziksel acıyı tattı. Ölümü yaşadı. Aslında bizim yaşayabileceklerimizden çok daha fazlasını yaşadı. O yüzden İsa beni anlayamıyor, Tanrı beni anlayamıyor da diyemiyoruz. Ve bu acıları yaşarken bizi anladığını İsa Mesih de fiziksel olarak da aslında göstermiş oluyor Tanrı'nın kendisi. O yüzden bize uzak değil Tanrı acılarımızın içerisindeyken. Ve kutsal ruh aracılığıyla bize yardım ettiğinden söylemiştik. Mesela diyor ki Romalılar 8:26'da ruh da güçsüzlüğümüzde aslında bize yardım eder diye söylüyor. Bazen belki ne söyleyeceğimizi bile bilemediğimiz zamanlar olabiliyor. Dua edecek bir söz bile belki bulamadığımız zamanlar oluyor. Fakat o anda bile Tanrı bizden uzak değil. Kutsal ruh aracılığıyla içimizde çalışmaya, güçsüzlüğümüzde bizi yenilemeye devam ediyor ve Tanrı'ya ait olduğumuzu bize hatırlatıyor ve gerçekten esenliğini bize veriyor.
1: Evet, yani Tanrı'nın bizimle olması her sorunun hemen ortadan kalkacağı anlamına gelmiyor. Bazen koşullar değişiyor, bazen de insan o koşulların içinde aslında güçlenebiliyor.
0: Evet, yani Tanrı bazen bir çıkış yolu açıyor, gerçekten yollarımızı açıyor. Bazen koşullar devam ederken bize dayanma gücü veriyor, bizi yeniliyor içeriden. Bazen kutsal kitaptaki bir sözle yüreğimizi güçlendiriyor. Bazen bir insanın telefonuyla, bir kardeşin telefonuyla, belki duasıyla, ziyaretiyle bizi teselli ediyor. Ya belki hiçbir şey hissetmediğimiz zamanlarda bile yine güvencemizin duygularımızda olduğunu değil, Tanrı'nın verdiği söze dayandığını bize hatırlatıyor. Yeşaya 41:10'da diyor ki mesela korkma çünkü ben seninleyim, seni güçlendireceğim, evet sana yardım edeceğim diye söylüyor Tanrı. Hiç sıkıntı yaşamayacaksın demiyor ama sıkıntının içinde seni yalnız bırakmayacağım diyor Tanrı bize.
1: Evet, gerçekten çok değerli bunu bilmek ve Mezmur 23:4'te de şöyle söylüyor bize ayetler. Karanlık ölüm vadisinden geçsem bile kötülükten korkmam. Çünkü sen benimlesin, çomağın, değneğin güven verir bana.
0: Aslında işte iman burada ortaya çıkıyor. Yani karanlık vadiden hiç geçmemek değil, o vadide yalnız olmadığımızı, Tanrı'nın bizimle olduğunu, Mesih'in bizi anladığını ve bizi güçlendirdiğini, sağlayışın onda olduğunu bilmek. İsa Mesih açıkça bizlere Tanrı'nın bizi uzaktan izlemediğini gösterdi, bunu kanıtladı. Ve kutsal ruhun güçsüzlüğümüzde bize yardım ettiğini biliyoruz. Tanrı'nın sözüyle bizi güçlendirdiğini biliyoruz. Ve insanlar aracılığıyla da, onları da kullanarak bizi teselli edebildiğini de biliyoruz. Ve ölümün karşısında bile aslında bizi yalnız bırakmadığını Mesih'in müjdesinde görüyoruz.
1: Evet, aslında Luka 12'deki o adamdan bahsetmiştik ve o adamın dolu ambarları vardı ama sonsuzluğu için aslında bir güvencesinin olmadığını da görüyoruz. Bugün aslında üzerinde konuştuk, bizim de paramız olabilir, işte dini bir kimliğimiz, güvendiğimiz insanlar, iyi işlerimiz, yani birçok açıdan aslında bunlara baktık. Bunları sahip olduğumuz için, bu güvenceye sahip olduğumuzda, ruhsal bir güvenceye sahip olduğumuzda düşünebiliriz. Fakat bunların hiçbiri günahlarımızı ortadan kaldırmıyor, günahlarımızı bağışlamıyor, bizi Tanrı ile barıştırmıyor bu durum. Bize sonsuz yaşamı da vermiyor.
0: Evet, aslında bunu açıkça bilmemiz hatırlamamız önemli. Çünkü bunu yalnızca İsa Mesih yapabilir.
1: Evet.
0: Bu nedenle şöyle bir özet yapabiliriz bugün. Ruhsal güvencemiz bir dini kimlikte yatmıyor. Ailemizin neye iman ettiğinde yatmıyor. Kendi iyiliğimiz de yatmıyor. Sahip olduklarımız da yatmıyor. Ruhsal güvencemiz açıkça İsa Mesih'in kendisi. Çünkü Tanrı'yla kişisel ilişkiye, günahların bağışlanmasına ve sonsuz yaşama yalnızca onda kavuşabiliyoruz. Onun aracılığıyla kavuşabiliyoruz. Ve bu güvencenin temeli Mesih'in tamamladığı kurtuluş işi. Bu güvenceyi veren sadık olan Tanrı, vaatlerine sadık olan, vaatlerini her zaman gerçekleştirmiş olan, gerçekleştirecek olan, biz sadık olmasak bile sadık olmaya devam eden Tanrı. Ve bu güvencenin içimizdeki mührü de aslında kutsal ruhun kendisi olarak karşımıza çıkıyor. Yani Tanrı bütün bu güvenceyi bize sağlamış oluyor. Yani Tanrı'ya ait olmak, onunla yaşamak ve sonsuz yaşama sahip olduğumuzu bilmek Mesih İsa'da mümkün.
1: Evet, yani iman başımıza hiçbir sıkıntı gelmeyeceğinin garantisi değil, ama iman sıkıntının içinde yalnız olmadığımızı ve yaşamda da ölümde de İsa Mesih'e ait olduğumuzu bilmektir aslında.
0: Evet, yaşamda da ölümde de aslında Mesih'e aitiz ve biliyoruz ki yaşam bu dünyadan, bugünkü o kısıtlı zamandan da ibaret değil, sonsuzluk boyunca Mesih İsa'yla birlikte yaşama vaadini Tanrı bize veriyor. Fiziksel dünyanın ötesinde de aynı şekilde. Bugün aslında sizlere şunu sormak istiyorum. Şöyle bir şey yapmak istiyoruz kıymetli dinleyenler. Sesimiz iyi geliyordur umarım diye düşünüyorum. Tanrı'dan yaşamınız ve geleceğiniz hakkında hangi güvenceyi duymak isterdiniz diye size sormak istiyoruz. Ve aslında burada şöyle bir şey yapacağız. Aslında bir oyun gibi bunu yapmak istiyoruz sizlere. Siz bize Tanrı'dan hangi güvenceyi duymak istediğinizi, yaşamınız hakkında, geleceğiniz hakkında söyleyin. Biz de sizlere bununla ilgili ayetler verelim aslında söylediğinizde. Böyle bir oyun oynamak istiyoruz sizlerle. Öyle ki aslında Tanrı sözünde tüm bunların olduğunu görmek için bunu yapıyoruz aslında. Yani Tanrı sözünde Tanrı bize bu güvenceyi verdiğini görmek için bunu yapıyoruz. Mesela işte para için belki olabilir. Belki çocuklarımı korumak için diyebilirsiniz örneğin. Yani hangi konuda istiyorsanız bu konuda bize bunu yazarsanız aslında bununla ilgili sizlerle bir küçük bir oyun oynamak istiyoruz. Onun da hatırlatmasını yapmış olalım.
1: Evet, yani Tanrı'dan yaşamınız ve geleceğiniz hakkında hangi güvenceyi duymak istersiniz diye soruyoruz sizlere. Yani mesela bir anne olarak belki çocuklarımın her zaman iyi olmasını ya da çocuklarımın korunacağını bilmek isterim ya da bunu duymak isterdim diyebilirsiniz. Herkes için bu farklı olabilir. Ama siz ne duymak isterdiniz en çok? Bunu merak ediyoruz. Yorumlarda yazmanızı rica ediyoruz. Birkaç yorum da var aslında, onu da okumak istiyorum. Atlamayalım onları da. Yordanka bağışta bulunmuş. Çok teşekkür ediyoruz kendisine. Rab sizleri bol bol bereketlesin. Daha çok aslında Rab size versin bu anlamda diye her zaman teşekkür ediyoruz. Onun dışında Yasemin Hanım, bizim amacımız İsa Mesih'in dönüşüne kadar onun dönüşüne hazırlanmış olmak olmalı. Öyle ki zamanı gelince onun yüreğine, yüreğimiz dönüştüğünde o da biz Tanrı'nın çocukları arasında ilk doğan olsun demiş. Ve Romalılar 8:29'u paylaşmış. Çünkü Tanrı önceden bildiği kişileri oğlunun benzerliğine dönüştürmek üzere önceden belirledi. Öyle ki oğul birçok kardeş arasında ilk doğan olsun. Romalılar 8:29'u paylaşmış bizimle. Çok teşekkür ediyoruz Yasemin Hanım yorumunuz için. Sevda Hanım yazmış bizlere, bende herhangi bir kesinti yok demiş. Ve Dilek Hanım yazmış, başkaları duysun diye kurtuluş güvencesi demiş bizlere. Çok evet, teşekkür ediyoruz değerli yorumlarınız için. Ve sizlere soruyoruz aslında, Tanrı'dan yaşamınız ya da geleceğiniz hakkında hangi güvenceyi duymak isterdiniz? En çok evet, neye ihtiyaç duyuyorsunuz? Neyi bilmek istiyorsunuz?
0: Evet.
1: Düşüncelerinizi yorumlarda yazarsanız çok seviniriz.
0: Evet, yani 1. Yuhanna 5, 11, 13'ten paylaşabilirim. Mesela Dilek Hanım söyledi kurtuluş güvencesi diye. 1. Yuhanna'ya bakabiliriz birlikte. 1. Yuhanna 5, 11, 13'ten paylaşabiliriz. Diyor ki orada, tanıklık da şudur, Tanrı bize sonsuz yaşam verdi ve bu yaşam onun oğlundadır. Kendisinde Tanrı oğlu bulunan da yaşam vardır, kendisinde Tanrı oğlu bulunmayan da yaşam yoktur. Tanrı'nın oğluna, oğlunun adına iman eden sizlere sonsuz yaşama sahip olduğunuzu bilesiniz diye bunları yazdım diyor ayetler. Aslında kurtuluşumuzun güvencesi açıkça Mesih'in kendisi ve onu tanıyor olmamız, ona iman ediyor olmamız bu karşımıza çıkıyor ayetlerde. Çok teşekkür ediyoruz paylaştığınız için. Mesela Yuhanna 10:28'den de paylaşabilirim. Mesela diyor ki onlara sonsuz yaşam veririm. Onlara derken kimi kastediyor? Yani Mesih'e iman edenlerden bahsediyor. Asla mahvolmayacaklar. Onları hiç kimse elimden kapamaz diye söylüyor. İsa Mesih'in kendisi de bizzat bu güvenceyi, kurtuluş güvencesini veriyor. Çok teşekkür ediyoruz.
1: Yordan yazmış. Çocuklarımın koruması için güvenli bir gelecek demiş. için demiş. Aslında benim aklıma ilk şu ayet geliyor. Benim de bir çocuğum olduğu için sıklıkla aslında okuyorum. Süleyman'ın Özdeyişleri 14:26'da diyor ki Rab'den korkan tam güvenliktedir. Rab onun çocuklarına da sığınak olacaktır.
0: Amin.
1: Evet, yani çocuklarımızın karşılaşacağı her durumu kontrol edemeyiz tabii ki ama Tanrı'nın onlarla olacağını bilmek çok önemli. Sığınabilecekleri o Tanrı'yı tanımaları gerçekten çok önemli.
0: Evet, amin. Çok teşekkür ediyoruz. Ve mesela Yeşaya 54 da var. Yeşaya 54 13'e bakabiliriz birlikte. Yeşaya 54 13'te diyor ki bütün çocuklarını ben Rab eğiteceğim. Esenlikleri tam olacak diye söylüyor. Aslında evet. Semra kardeşim bahsettiği gibi biz Mesih'teysek, biz Mesih'i tanıyorsak onlar için de Rab'den öğrenme fırsatı oluyor. Tabii ki biz burada sorumluluk alıyoruz. Biz burada onları öğretiyoruz ama Rab'bin aslında esenliği onlarla oluyor. Rab onları büyütüyor. Çünkü zaten Rab onları sağladı. Ve onların esenlikleri büyük olacak diye söylüyor. Bizzat bize söylediği ve aslında herkese söylediği, çocuk olsun, yetişkin olsun herkese söylediği şeyler de var. Mezmur mesela 121'de Rab her kötülükten seni koruyacak, canını esirgeyecek. Şimdiden sonsuza dek Rab koruyacak gidişini, gelişini gibi ayetler var. Mesela 121. Mezmur 7 ve 8. ayetler. Bunu söyleyebiliriz. Çok teşekkür ediyoruz. Batuhan Bey de paylaşmış. Batuhan Bey diyor ki sonsuz yaşamda onunla olabilmek güvencesi diye söylüyor. Yuhanna 11:25'i paylaşabilirim burada. İsa diyor ki diriliş ve yaşam benim diye söylüyor orada. Bana iman eden kişi ölse de yaşayacaktır diye söylüyor. Nerede? Sonsuz yaşamda aslında yaşayacaktır. Mesela 1. Selanikliler 4:17'ye bakabiliriz. 1. Selanikliler 4:17'de hemen önümden açıyorum ayetleri. 1. Selanikliler 4:17'de şöyle söylüyor. Diyor ki sonra biz yaşamakta olanlar, hayatta olanlar onlarla birlikte Rabbi havada karşılamak üzere bulutlar içinde alınıp götürüleceğiz. Böylece sonsuza dek Rab'le birlikte olacağız diye söylüyor ayetlerle. Sonsuza dek Rab'le birlikte olacağız. İsa'nın ikinci gelişinde aslında İsa bizi aldığında biz sonsuza dek Rab'le birlikte olacağız.
1: Evet, benim de aklıma Matta 28:20 geliyor. İşte ben dünyanın sonuna dek her an sizinle birlikteyim ayeti. O da evet. Her zaman Rabbim bizimle olacağını gösteriyor aslında.
0: Evet. Çok teşekkür ediyoruz. Yani bu konuda dediğim gibi bir güvence, bir kaygınız varsa bizimle paylaşabilirsiniz. Yani şu konularda bir güvenceye ihtiyacım var. İşte para kaygısı, gelecek gibi, iş gibi, kariyer gibi, sağlık, evlilik gibi mesela olabilir. Atıyorum ne olabilir? Yalnız olabilirsiniz. Yalnızlıkla ilgili kaygılarınız olabilir. Doğru karar vermek üzerine mesela kaygılarınız olabilir. Başarısızlıkla mücadele ediyor olabilirsiniz. Borçla, işte ölüm korkusuyla, bağışlanmakla, işte durumların içinden çıkamadığınız durumların düzelmesiyle ilgili belki kaygılarınız olabilir. Şunu söylemek istiyoruz. Hepsi kutsal yazılarda mevcut. Yani hepsini kutsal yazılarda bulabilirsiniz. Bu yüzden sizi kutsal kitap okumaya kesinlikle teşvik ediyoruz. Bunu da hatırlatmasını yapmış olalım. Dediğim gibi hani böyle bir küçük bir oyun oynamak istedik sizlerle ama dediğim gibi bunun sonsuz sınırsız aslında cevabı kutsal yazılarda mevcut. Onun da hatırlatmasını yapmış olalım.
1: Evet, yani ne ararsanız aslında kutsal kitapta bulabilirsiniz. Hangi korkularınız, kaygılarınız varsa bunların nasıl çözüldüğüyle ilgili bulabilirsiniz. her konuda aslında bize cevap veriyor. Çünkü Tanrımız neye ihtiyacımız olduğunu biliyor zaten. Kutsal kitap okumak bunun için çok önemli.
0: Evet, kesinlikle öyle. O yüzden Tanrı sözünün bir hazine olduğunu, orada bu vaatleri de, güvenceyi de, durumlarla nasıl mücadele edeceğimizi de bulabiliriz. Çünkü ruhsal bir rehber bizim için bu. Yani böyle alakasız şeyler yazmıyor içinde. Gerçekten yaşamımızın yönlendirebilmemiz için gerekli olan her şeyi orada bulabiliriz. Şimdi ilk yazan kazanır hatırlatmasını yapmış olayım. Birazdan ilahi arasına gideceğiz.
1: Evet, Instagram'dan da bir yorum var, onu da okumak istiyorum. Rodin yazmış. Sonsuz yaşam için müjde vermesini isterdim ailem ve tüm imanlar için geçerli olmasını dilerdim ve tüm dualarım bu yönde esenlikler diliyorum demiş. Size de esenlik olsun, çok teşekkür ediyoruz. Evet, yani müjde vermek çok önemli. Ailemiz ve çevremiz umarım yürekleri buna her zaman açık olur. İsa'nın Rab olduğunu anlayacak yürekler versin Rab bizim sevdiklerimize, çevremizdeki insanlara da diyoruz.
0: Evet, bu arada ilk yazan kazanır hatırlatmasını yapmış olayım. Onun da hatırlatmasını yapmış olayım. İlerleyen dakikalarda tekrar bir ilahi arasına gitmiş olacağız. Kapanışa doğru geçmeden. O yüzden bir ilahi isteğiniz varsa bize yazarsanız çok mutlu oluruz. Her zaman dua isteklerinizi yazabilirsiniz. Onun da hatırlatmasını yapmış olalım. Çok teşekkür ediyoruz bizlerle olduğunuz için, paylaştığınız için her zaman. Onun dışında bir yorum var mı, hemen bakmış olayım. Amin, haleluya demiş. Amin. Yordan kanım yazmış. Batuhan Bey amin yazmış. Var varduhi har
1: Harutunyan yazmış.
0: Evet. Merhaba herkese, Tanrı bereketlesin diye söylemiş. Çok teşekkür ediyoruz. Sizleri de Rab bereketlesin, Tanrı bereketlesin. Ve Pastör Emre Karali demiş ki Rabbin hizmetini devredebileceğim kişiler için kaygılanıyorum diye söylemiş. Çok teşekkür ediyoruz paylaştığınız için. Bununla ilgili hemen bakalım. Evet, yani bununla ilgili doğrudan spesifik bir ayet bulmak lazım. 2. Timoteos 2.2'de güvenilir kişilere emanet et diye söylüyor. Bu işittiğin sözleri diye söylüyor. Onu biliyoruz. Ama sonrasında mesela Matta 9.37-38'de diyor ki ürün bol, işçi az dedikten sonra orada şunu söylüyor. İşte Rab'den işçiler göndermesi gerektiğini söylüyor mesela ayetlerde. Tabii ki daha spesifik bir konu bu. Bu konuda belki biraz daha bakmak lazım ayetlere. Ama bu konuda dua edebiliriz. Yasemin Hanım diyor ki çocuklarımızın geleceğinin güvenliği ve kendimiz için sonsuz yaşamda Rab İsa'yı görmek ve beraber olma güvencesi diye söylüyor. Çocuklarımızın geleceğinin güvenliği için diye söylüyor. Onunla ilgili ayetlere de birlikte bakmış olalım. Dediğim gibi ilk yazan kazanır için bir ilahi isteğiniz varsa ilerleyen dakikalarda buna bakmış olacağız. Yuhanna 14:2-3'ü belki paylaşabilirim Yasemin Hanım sizler için. Yuhanna 14 2 ve 3. bölüme bir bakmış oluyorum. Orada diyor ki babamın evinde kalacak çok yer var. Öyle olmasa size söylerdim. Çünkü size yer hazırlamaya gidiyorum. Gider ve size yer hazırlarsam siz de benim bulunduğum yerde olasınız diye yine gelip sizi yanıma alacağım diye söylüyor ayetlerde. Aslında biz biliyoruz ki Mesih'e iman etmişsek aslında geleceğimizin güvenliği de, kendi geleceğimizin güvenliği de, çocuklarımızın geleceğinin güvenliği de, sonsuz yaşamda birlikte olma güvencemiz de ondadır. Onu hatırlıyoruz Yasemin Hanım. O konuda teşekkür ediyoruz paylaştığınız için. Ben bir dost buldum ilahisini diyor Batuhan Bey. Ben bir dost buldum ilahisini not almış olalım. İlerleyen dakikalarda bunu çalmış olacağız. Şimdi YouTube'da bir şey başlattık. Bir hedef başlattık aslında YouTube sayfamızda. İlk defa yapıyoruz bunu. Böyle bir özellik açıldığını gördük. Orada aslında bir süper chat diye bir özellik var YouTube'da. Yani aslında sizler bize bağışta bulunabiliyorsunuz. Oradan hediye gönderebiliyorsunuz YouTube'dan. Eğer Radyo Maranata'ya destek olmak isterseniz onu kullanabilirsiniz. Bu sohbet bölümünde yazı yazdığımız kısmın sağ tarafında orada dolar simgesi var. Oradan gönderebilirsiniz. Bir de aslında süper chat denilen bir özellik var. Süper chat denilen özellikle de orada işte hazır bir takım şeyleri oradan emojileri diyeyim satın alıp oradan bize katkıda bulunabiliyorsunuz süper chat'te. Ve oradan da aslında bağışta bulunabiliyorsunuz. 5 süper chat hedefi koyduk. Bunun bir sınırı yok, limiti yok. Onu da söylemiş oldum. Yani şu kadar gönderilmesi gerekiyor gibi bir durum söz konusu değil. Ama katkıda bulunmak isterseniz hedefimiz 5'tir bu yayın için. Çok teşekkür ediyoruz. Eğer katılım sağlamak isterseniz. Ve yayından sonra da açık olacak. Onu da hatırlatmış olayım. Şimdi pratik olarak düşünürsek bugün bu konuştuklarımız hakkında ne yapacağız diye düşünürsek. Hı hı. Öncelikle şunu hatırlamalıyız. Tedbirimizi evet alıyoruz. Mesela sigorta yaptırmaktan bahsettik. Sigorta yaptırıyoruz malımız için, mülkümüz için. Ama ruhsal yaşamda yaşamımızın bütünü içinde aslında güvenimizi Tanrı'ya bağlamalıyız. Yani sigorta tabii ki yaptırıyoruz, birikim yapıyoruz. Geleceğimizi belki planlıyoruz ama sınırlarını hatırlamalıyız bunların. Ve güvenimizi sınırlı olanlara değil de bizi asla bırakmayacak olan, sınırsız güvene sahip olabileceğimiz Tanrı'ya bağlamamız gerektiğini burada hatırlamalıyız.
1: Evet ve aslında ikinci adım olarak da kaygılarımızı Tanrı'ya getirmeliyiz. Çünkü tabii ki gelecekle ilgili kaygılarımız olabilir. Bu normal. Korkularımız olabilir, endişelerimiz de olabilir. Ama bunu dua ile Rabbin eline bırakabiliriz. Çünkü her şeyi kontrol etme durumumuz yok. Yani biz sınırlıyız ve kısıtlıyız. Onun için dua ile Rabbin eline bırakabiliriz ve onun vaadine güvenebiliriz evet. Aslında. Çünkü bizi asla bırakmayacak olan, her zaman bizimle olan bir Tanrımız var.
0: Kesinlikle öyle. Ve gerçekten bu Tanrı'nın vaatlerini de hatırlamalıyız. Yani kaygılarımızı Tanrı'ya getirdiğimizde. Tanrı'nın vaatlerini de hatırlamalıyız. Onun sözünü hiç okumadıysak o sözü okumamız gerekiyor ki onun bize ne vaatleri olduğunu görelim diye. Mesela bu yüzden az önce oynadığımız oyunda biraz onu yapmaya çalıştık. Aslında sorularımızın cevapları kutsal yazılarda var diye onu söyledik sizlere. Ve oradan rehberlik edinebiliriz diye söyledik. Ve o vaatleri hatırlamalıyız. Çünkü Tanrı bize korkma seninleyim dediğinde, seni asla terk etmeyeceğim dediğinde bu zor zamanlarda bizim için bu sözleri hatırlamak yardımcı olacak ve o güvenceyi, o ruhsal sigortamızı aslında hatırlamış olacağız.
1: Evet ve sonsuz yaşam için, ruhsal yaşamımız için o zaman kime güveneceğiz? Tabii ki İsa Mesih'e güvenebiliriz. Onun dışında hiçbir şeye güvenemeyiz. Yani kurtuluşumuz kendi çabalarımızda mümkün değil. İsa Mesih'in tamamladığı işe bağlı. Ve kutsal ruhun Tanrı'ya ait olduğunun güvencesi de olduğunu hiçbir zaman unutmayalım. Bunu bilerek aslında yaşayalım.
0: Doğru, kesinlikle öyle. Ve bu güvencenin gerçekten Mesih İsa'da yattığını hatırlamalıyız. Bizim en büyük ihtiyacımızın bu olduğunu da hatırlamalıyız gerçekten. Çünkü Tanrı ile aramızdaki en büyük sorun ya da bizim en büyük sorunumuz aslında maddiyatla alakalı değil sadece. En büyük sorun Tanrı'dan uzak oluşumuz. Yani günahlarımız nedeniyle ondan uzak oluşumuz, sesimizi ona işittiremez oluşumuz, onunla ilişkimizin bozulmuş olması, onu tanımıyor oluşumuz, onun hakkında bilgi sahibi bile belki sağlıklı, gerçek anlamda bile bilgi sahibi bile olamıyor oluşumuz aslında. Farklı böyle öğretilerin içerisinde belki kayboluyor oluşumuz. En büyük sorunumuz aslında günah nedeniyle oluşan ayrılık sorunu.
1: Evet ve kutsal kitap herkesin günah işlediğini ve Tanrı'dan uzaklaştığını da söylüyor bizlere. Ama Tanrı bizi bu durum içerisinde bırakmıyor aynı zamanda.
0: Evet kesinlikle öyle. İsa Mesih aslında günahlarımızın bedelini ödemek için çarmı üzerinde ölüyor. Ölümden diriliyor açıkça. Bunu görüyoruz kutsal yazılarda.
1: Ve Yuhanna 3.16'da şöyle yazıyor. Tanrı dünyayı o kadar çok sevdi ki biricik oğlunu verdi. Öyle ki ona iman edenlerin hiçbiri mahvolmasın. Hepsi sonsuz yaşama kavuşsun.
0: Yani biliyoruz ki kurtuluş bizim iyi işlerimizle kazandığımız bir güvence değil. Tanrı'nın İsa Mesih'te bize sunduğu bir armağan olarak karşımıza çıkıyor. Ve biz bu armağana güvendiğimizde o zaman Tanrı'yı da kendi sözünden tanıdığımızda o zaman bu güvenceye, bu sigortaya sahip olduğumuzu orada fark edebiliriz.
1: Evet, bu yüzden aslında günahımızdan dönüp İsa Mesih'i Rab ve kurtarıcı olarak iman ettiğimizde, kabul ettiğimizde bizler bağışlanıyor ve Tanrı ile yeni bir yaşama başlıyoruz.
0: Evet ve Tanrı'nın ruhu, kutsal ruh da aslında bu bir güvence olarak bize veriliyor. Bizde yaşamaya başlıyor Mesih'e iman ettiğimizde ve onun mührümüz olduğunu, aslında bu güvencenin belirtisi, açık ve net bir belirtisi olduğunu görüyoruz.
1: Evet, bugün kurtuluşumuz için İsa Mesih'e gerçekten güvenebiliriz. Çünkü gerçek güvence yalnızca geleceğimizi planlamakla değil ve bugün ve sonsuzlukta Tanrı'ya ait olduğumuzu bilmek aynı zamanda. Yani kendi iyiliğimizle ya da duygularımızla veya dinsel çabalarımızla bu ruhsal güvenceyi elde edemiyoruz. Güvencemiz İsa Mesih'in o tamamladığı kurtuluş, Tanrı'nın değişmeyen sözü ve içimizde yaşayan o kutsal ruh aslında. Mesih'e iman ettiğimizde de ölümden yaşama geçtiğimizi, sonsuz yaşama sahip olduğumuzu ve hiçbir şeyin bizi Tanrı'nın sevgisinden ayırmayacağımızı da bilebiliriz.
0: Evet, kesinlikle öyle. Ve buna güvenebiliriz açık ve net bir şekilde. Şimdi bir ilahi arasına gidelim. İlahi arasından ardından tekrar burada olacağız. Ben bir dost buldum, ilahisini istemişti. Batuhan kardeş, onu hatırlıyoruz. Bağışlarımız var, onu görmüş olalım. Yordanka bize bağışta bulundu. Çok teşekkür ediyoruz. Deniz yolcusu bize bağışta bulundu. Çok teşekkür ediyoruz. Rab sizleri bereketlesin. Melek Hanım bize bağışta bulundu. Çok teşekkür ediyoruz. Kıymetli katkılarınız için, destekleriniz için. Yordanka Hanım'ın önceden de bağışı vardı. Pastör Emre Karalli'nin de bir bağışı vardı. Onu da hatırlatmış olalım. Rab sizleri bol bol bereketlesin. Katkılarınız aslında müjdenin daha çok insana ulaşmasına fayda sağlıyor. Çok teşekkür ediyoruz. Bunu bir tohum olarak ektiğiniz için ve aslında bir ağaç yeşerttiğiniz için çok teşekkür ediyoruz gerçekten. Melek Hanım, öğrenciyim az oldu ama kalpten yendim. Estağfurullah. Çok teşekkür ediyoruz. En güzel, aslında en iyi olanı verdiniz. Yüreğinizden,
1: evet,
0: verdiniz.
1: Yürekten
0: verdiniz. O yüzden çok teşekkür ediyoruz. İyi ki buradasınız. Şimdi ilahi arasına gidelim. İlahi'nin ardından burada olacağız. Sizlerle olacağız tekrardan.

0: Evet kıymetli Radyo Maranata dinleyicileri, Lafla Faysa canlılığıyla karşınızdayız. Yayınımız devam ediyor. Yavaş yavaş aslında böyle sonuna doğru geliyoruz programımızın. Bugün aslında ruhsal sigorta konusunu konuştuk. Sigorta konusunu ele aldık. Programın başında ilginç bir haberden bahsetmiştik aslında. Amerika'da aslında 2024 yılında gerçekleşen bir olay bu. Bir takım lüks arabalara bir bölgede işte ayı saldırısı ihbarı yapılıyor. Ayı saldırdı, araçlarımızı parçaladı diye sigorta şirketinden para almak için böyle bir başvuru yapıyorlar. Sonra fark ediliyor ki bu olayı gerçekleştiren kişi bir insanmış. Yani ayı kostümü giyip aracına zarar vererek aslında sigortadan para almaya çalışmışlar. Bunu gördük. İlginç bir şeydi. Ve ondan sonra aslında insan neden sigorta ihtiyacını duyar, neden güvence arar, ondan bahsettik ve sonunda ruhsal anlamda sigortamızı nereye yaptırıyoruz, kime güveniyoruz konusunda bahsettik ve onunla ilgili ayetlere birlikte baktık. Mesih İsa'da güvencemiz olduğunu hatırlamış olduk. Katılımlarınız için çok teşekkür ediyoruz. Bugün bizimle olduğunuz için çok teşekkür ediyoruz. Bir dua isteğiniz varsa onu hatırlatmak istiyorum. Aynı şekilde bir ilahi isteğiniz varsa kapanış için onu da hatırlatmak istiyorum. Kapanışta arka arkaya aslında sizin istediğiniz ilahilere yer verebiliriz. Şimdi Mesih'in kulu bir bağışta bulundu. Onun da bağışını görüyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Rab sizleri bol bol bereketlesin. Hedefimize ulaşmaya son bir kişi kaldı. Aslında 5 süper chat hedefi koymuştuk. Son bir kişi kaldı ve 18 dakika kaldı diyor sistemde. Çok teşekkür ediyoruz bağışlarınız için gerçekten. Rab sizleri bol bol bereketlesin katkılarınız için. Çok teşekkür ediyoruz.
1: Evet, programımızın sonuna yaklaşırken bugün konuştuklarımızın sizde aslında nasıl bir etkisi oldu onu da merak ediyorum. Onu da yazabilirsiniz. Bulunduğunu aslında nasıl bir karşılık bulunduğunu da öğrenmek istiyoruz.
0: Evet ve bugünkü aslında programımız sizi gerçek güvence konusunda neye yöneltti, nasıl düşünmeye yöneltti, hangi adıma yöneltti? Onu merak ediyoruz. Bununla ilgili hemen bir anket başlatacağız. Bu arada hedefe ulaştık. 5 süper chat hedefimiz vardı.
1: Evet, dinleyicilerimiz Batuhan Bey de
0: bize katkıda bulundular. Çok teşekkür ediyoruz Batuhan Bey de.
1: Bağışta bulundu. Batuhan çok teşekkür ediyoruz. Rab
0: noktayı koymuş oldu. Çok teşekkür ediyoruz. Tüm destekleyemeyen her bir dinleyicimiz için çok teşekkür ediyoruz. İyi ki buradaydınız. İyi ki buradasınız. Şimdi bir anket başlatmak istiyoruz sizlerle aslında. Ve bu anketimizde sizlere şunu soracağız. Bugünkü program sizi en çok neye yöneltti? Hangi konuya yöneltti? Güvencemi sorguladım noktası var. Günahımı fark ettim seçeneği var. Mesih'e imanı düşündüm. Yani Mesih'e iman etme konusunda düşündüm noktası var. İncil'i okumaya karar verdim noktası var mesela. Aslında programımız sizde nasıl bir etki bıraktı? Onu merak ediyoruz. Bu konuda işaretleyebilirseniz anketimizi çok mutlu oluruz. Yavaş yavaş çünkü artık programımızın sonuna doğru geliyoruz. Hedefe de ulaştığımız için çok teşekkür ediyoruz. Sizlerin, yani siz ulaştınız aslında hedefe. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun.
1: Evet, yani anketimizi cevaplamanızı rica ediyoruz. Onun dışında farklı bir düşünceniz varsa yazmak isterseniz de tabii ki mesajlarda yazabilirsiniz.
0: Bizlere. Evet, kesinlikle öyle. Onu da hatırlatmış olalım. Şimdi programımızın aslında sonuna geldik. Bugün sigortadan bahsettik. Ruhsal sigortamızın ne olduğundan bahsettik. Ve işte belki birikimlerden biraz konuştuk. Geleceğimizi güvence altına alma isteğinden konuştuk. Tüm bunlarda gerçek güvencenin nerede olduğunu da aslında görmüş olduk. Bunu hatırlamış olduk.
1: Evet, yani sigorta ve prim beklenmedik durumlarda maddi yükümüzü hafifletebilir dedik. Kötü bir şey olmadığından da bahsettik.
0: Ama tabii ki tedbir almanın, yani güvence aramanın ya da geleceği planlamanın önemli olabileceğinden de bahsettik.
1: Ama bunların hiçbirinin aslında hayatımızın tamamını güvence altına alamadığını da gördük aslında.
0: Evet, yani geleceği kontrol etmeye çalışırken bugünü kaygıyla geçirmemeliyiz.
1: Çünkü gerçek güvence bütün kötü ihtimalleri aslında ortadan kaldırmak değil.
0: gerçek güvence aslında kötü bir durumla karşılaştığımızda yalnız olmadığımızı bilmekle ilgili.
1: Ve imandan konuştuk. İman da başımıza hiçbir şey gelmeyeceğinin güvencesi değil dedik.
0: Başımıza ne gelirse gelsin Tanrı'nın bizi bırakmayacağının, bizimle olduğunun aslında yalnız olmadığımızın, bizi yönlendirdiğinin güvencesi.
1: Evet, yani keyifli bir sohbetti bizler için. Umarım sizler için de öyle olmuştur. Yine de Hristiyanlık ya da İsa Mesih hakkında daha fazla öğrenmek isterseniz de sizi İncil okumaya teşvik etmek istiyoruz. Bugün aslında birçok şey ayete baktık. Kaygılarımız, sıkıntılarımız olacağından bahsettik. Ayetlere de baktık. Bunun için İncil okumak gerçekten önemli.
0: Evet, kesinlikle öyle. Size yakın İncil'e bağlı bir Protestan kilisesini ziyaret etmeye de sizi teşvik ediyoruz. Orada Mesih imanlarıyla tanışabilirsiniz, sorularınızı sorabilirsiniz, ibadeti görebilirsiniz aslında. O konuda da teşvik etmek isteriz sizleri.
1: Evet, sorularınız olursa bu konuştuğumuz konuyla ilgili ya da farklı inançla ilgili sorularınız varsa, dua istekleriniz veya konuşmak istediğiniz farklı bir şey, soru@radyomaranata.com adresinden bizlere yazabilirsiniz.
0: Evet, bugün bizimle birlikte olduğunuz için ve mesajlarınızla programımıza katıldığınız için çok teşekkür ediyoruz gerçekten.
1: Evet, tedbirinizi alın ama güveninizi tedbirinize bağlamayın diyoruz. Bir sonraki Lafla Faşla programında görüşmek üzere sevgili dinleyiciler.
0: Hoşçakalın, esenlikler.

Tanrımız, ışıklar babası, ışığınla çobanları yönlendirdin. Ve onlar dünyanın ışığı İsa'yı bulabildiler. Ölümün gölgelediği diyarda yaşayan bizlere de bu ışığını göster. Öyle ki bizim de karanlık yüreklerimize ışık dolsun. Bunu senden, kurtarıcımız İsa aracılığıyla istiyoruz. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Kutsal Kitabın mesajını farklı konu ve durumlarda Tanrı'nın bizlerden beklentilerini, Tanrı'nın sır olan planını, Kutsal Kitap metinlerinin anlatılarını bulabileceğiniz bu programda farklı vaizleri ve farklı konuları sizinle buluşturuyoruz. Tanrı sözünün bereketlerini kiliselerde hizmet eden pastörler aracılığıyla almak isterseniz vaizin mesajı tam size göre.
3: Vaizin mesajı programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
4: Radyo Maranata'ya daha da yakın olmak ister misiniz? Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bizi hemen takip edebilirsiniz.
5: Günlük hayatın temposundan bir an olsun uzaklaşmak ve Tanrı ile buluşmak mı istiyorsunuz? Ruhunuzu tazeleyen ilahiler Radyo Maranata'da.

0: kibir, açgözlülük, şehvet,
1: kıskançlık, oburluk, öfke, tembellik.
0: Tüm bu günahlar gerçekten ölümcül mü?
1: Hangi günahı hangi erdemle yenebiliriz?
0: Günahın bize gerçekten bir zararı var mı?
1: Affedilmeyecek bir günah var mı?
0: Tüm bu soruları ve çok daha fazlasını
1: Günah ve Erdem programında konuşuyoruz.
0: Ben Aydın Kutlu.
1: Ben Nuh Bayitekin.
0: Günah ve Erdem programı Radyo Maranata'da. Günah ve Erdem programı yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresimizden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Radyo Maranata ile bağlantınızı güçlendirin. Bizi tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak takip edin.
0: Mutsuz musunuz? Kendinizi yalnız mı hissediyorsunuz? Size güç verecek ilahiler Radyo Maranata'da. Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
3: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
3: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
3: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
3: Radyo Maranata'da.

güçlü Tanrımız. Sen bizim için tüm denenmelere ve sıkıntılara razı oldun. Bizim denenme ve sıkıntılarımıza da sen yardım edersin. İblisin saldırılarına direnmemiz için bize güç ver. Öyle ki duayla sana sığınıp sende yardım bulalım. Dualarımıza kulak ver ya Rab. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Öyle durumlar ve insanlar gelip geçmiştir ki toplumları etkilemiş, kültürleri oluşturmuş, uygarlıkları şekillendirmiştir. Ama dünyayı değiştiren, yerinden sarsan ve tarihsel zamanı ikiye bölen tek bir şey vardır. Hristiyanlık. Edebiyattan müziğe,
1: müzikten mimariye,
0: mimariden bilime,
1: bilimden siyasete,
0: siyasetten felsefeye,
1: felsefeden sinemaya,
0: sinemadan sosyal yaşama,
1: birçok farklı kavrama
0: Hristiyanlığı nasıl etki ettiğini bu programda konuşuyoruz. Hristiyanlığın Etkileri programı Radyo Maranata'da. Hristiyanlığın Etkileri programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: Siyahiler, radyomarata.com'da.
1: Ruhumuzu tazeleyen, yüreğimizi Tanrı'ya çeviren ezgiler, Radyo Maranata'da.

0: Hazreti İsa. Amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
1: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
0: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
1: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
0: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
2: Hazreti İsa kimdir? Programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: Radyo Maranata'da canlı yayınlarımız sizlerin katılımıyla daha da zenginleşiyor. Siz de soru, görüş ve yorumlarınızla yayına dahil olun. Yayın tarihleri ve detaylı bilgi için www.radyomaranata.com'u ziyaret edebilir, @radyomaranata yazarak bizi tüm sosyal medya platformlarında bulabilirsiniz. Gözlerimizi görünen şeylere değil, görünmeyenlere çeviriyoruz. Bize Rabbi hatırlatan ilahiler Radyo Maranata'da.
4: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
0: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
4: sözlerimiz,
0: ilahilerimiz
4: ve dualarımızla yanınızdayız.
0: Laf Lafı Açtı canlı yayını
4: her çarşamba öğlen 1'de
0: Radyo Maranata'da.

her şeye gücü yeten Tanrımız. Günahla kirlenmiş, kaybolmuş olan biz günahkarları İsa Mesih sayesinde bağışlıyorsun. Ruhunla bize verdiğin bu yeni yaşam için sana şükrederiz. Dünyanın ayartılarına rağmen sana sadık olabilmemiz için bizi güçlendir. Bize yardım et ki her zaman senin güçlü sözüne sığınalım. Amin.

0: Pavlus, Hristiyanlık tarihindeki en gizemli figür. Kendisi hakkında sansasyonel iddialar var. Hristiyanlığın mimarı, Roma ajanı, kiliseyi ikiye bölen şahıs. Peki tüm bunlar doğru mu? Nasıl oldu da Hristiyanlara zulmeden bu adam İsa'nın elçisi haline geldi? O, Hristiyanlığı yozlaştırmak için çalışan bir ajan mıydı? Pavlus'un tüm sırlarını bu programda açığa çıkartıyoruz. Gizemli Elçi Pavlus programı başlıyor. Kıymetli Radyo Maranata dinleyicileri, Gizemli Elçi Pavlus programına hoş geldiniz. Ben Aydın Kutlu, stüdyo konuğum ilahiyatçı ve yazar Dr. George Bristow bizlerle birlikte ve bu program serimiz boyunca aslında Elçi Pavlus ile ilgili iddiaları konu almaya çalışıyoruz. Bu iddiaların aslı var mı, yok mu? Pavlus gerçekten Hristiyanlığın mimarı mı? Ya da o Hristiyanlığı tahrif eden, bozan birisi mi? Bu konulara değinmeye çalışıyoruz. George Bey, hoş geldiniz tekrardan. Nasılsınız?
1: Hoş bulduk Aydın Bey. Teşekkür ederim. Sağ olun. Siz nasılsınız?
0: Ben de iyiyim. Çok teşekkür ediyorum. Ve bu program serimiz boyunca dediğim gibi Elçi Pavlus'la ilgili bu iddiaları konu alıyoruz. Gizemli bir şahsiyet olduğunu biliyoruz kendisinin ve insanların onu böyle gördüğünü. Hayat hikayesinden dolayı farklı bir hayat hikayesi var. Bundan dolayı bu şekilde gördüklerini anımsıyoruz, hatırlıyoruz. Henüz bizleri takip etmiyorsanız onu da hatırlatmasını yapmış olalım. Sosyal medya platformlarında arama kısmına @radyomaranata yazarak bizi takip edebilirsiniz. Aynı zamanda bununla beraber soru ve görüşlerinizi hem programlarımızla ilgili hem de Hristiyan inancıyla ilgili soru ve görüşlerinizi soru@radyomaranata.com e-posta adresinden bize iletebilirsiniz. Evet George Bey, aslında bugünkü konumuz Pavlus'un buyrukları mı, İsa'nın buyrukları mı olacak ve bu program serimizin son bölümü olacak. O yüzden tüm bu serüven içinde bir kez daha teşekkür etmek istiyorum size. Şunu sormak istiyorum. Biz İncil'e baktığımız zaman orada İsa'nın buyruklarını görüyoruz ama bir de Elçi Pavlus'un da buyruk dili kullandığı noktaları görüyoruz. Bir kişi İncil'i okuduğu zaman ya da belki bir kişi Hristiyan olduğu zaman bu buyrukları nasıl ele almalı, bu buyruklara göre nasıl bir tavır sergilemeli? Bunu sormak istiyorum size. Yani müjdeyi mi üstte tutmalı, mektupları mı üstte mi tutmalı ya da yorumlarken müjdeyi mektuplara göre mi yorumlamalı yoksa mektupları mı müjdeye göre yorumlamalı?
1: Evet, burada ben teşekkür ederim. Bu müjde, burada müjde kitapları olarak ele alabiliriz. Evet. Belki daha iyi olur o şekilde.
0: Evet, daha doğru.
1: Mektupları müjdeye göre mi yorumlamak mı gerekir yoksa müjde mektupları göre mi? Aslında ikisi de gerekli. Birbirlerini tamamlıyorlar. Müjde kitapları ile elçilerin mektuplarının amaçları birbirinden farklı ama bunu unutmamak lazım.
0: Evet.
1: Yuhanna'yı da örnek verebiliriz. Hem müjde kitabı vardır, amacını açıkladığı bir ayet var. Hem de mektubu yazdığı mektupta da bir amacını belirttiği bir ayet var. Neden yazıyor? Amacı nedir? Ona göre de yorumlamak lazım. Mesela müjde kitabında Yuhanna'nın 20. bölümü 31. ayette diyor ki yazılanlar İsa'nın Tanrı'nın oğlu Mesih olduğuna iman edesiniz ve iman ederek onun adıyla yaşama kavuşasınız diye yazılmıştır. Neden yazıyor müjde kitabını? İnsanlar İsa'yı tanısınlar, Mesih olduğuna inansınlar ve iman ederek yaşama, sonsuz yaşama kavuşsunlar diye yazıyor.

0: yazılış amacı o, İsa'yı tanıtıyor, iman etmeleri için. Dört müjde kitabı içinde bunu söyleyebiliriz. Bu müjdedir, İsa'nın hayatıdır, müjde İsa'nın kendisi. Peki mektubu yazarken nasıl bir amaç güdüyor Yuhanna? Diyor ki, Tanrı oğlunun adını iman eden sizlere sonsuz yaşama sahip olduğunuzu bilesiniz diye bunları yazdım. Yani bunlar mektuplar zaten İsa'ya iman etmiş olan kişilere yazılıdır. Yani onlara yazıyor, siz iman eden sizlere diyor. O Tanrı'nın oğlunun adına iman eden sizlere. Ve onları bilinçlendirmek için, eğitmek için yazıyor. Sonsuz yaşama şimdiden sahip olduğunuzu bilesiniz diye bunları yazdım. O zaman amaçları farklı. Yani müjde kitapları temel atıyor, İsa'nın kimliğini bize veriyor. Ona iman edenler de mektupları okurken Mesih inanlılarının nasıl inanmaları, nasıl düşünmeleri, nasıl yaşamaları gerektiğini oradan öğreniyoruz. Yani o zaman ikisi de birbirinin ışığında yorumlamak gerekir.
1: Evet, siz bahsettiniz, aslında çok güzel bir ifade kullandınız. Müjde İsa'nın kendisidir diye ve zaten biz bu program serimiz boyunca da bunu net bir şekilde vurgulamaya çalıştık dilimiz döndüğünce. Aslında Elçi Pavlus'un da diğer elçilerin de duyurdukları kişi günün sonunda yine İsa Mesih'tir. Ve onun ondan aldıkları yetkiyle bu buyrukları da aktardıklarını görüyoruz, anımsıyoruz. Ama temelinde hepsinin zaten İsa'yı müjdelediğini, İsa Mesih'in tüm insanlık için çarmıhta ölüşünü, üçüncü gün dirilişini ve kendisine iman eden herkese aslında sonsuz yaşama kavuşturma gücünü bize duyurduklarını, aktardıklarını görüyoruz.
0: Evet.
1: Bu noktada belki şeyi de hatırlamak gerekiyor. Programımızın sanırsam ilk bölümünde bunu biraz değinmiştik ama Kutsal Kitabın vahiy anlayışındaki farklılıklar ve diğer belki inançlardaki vahiy anlayışındaki farklılıklar ne? Yani çünkü Kutsal Kitap'ta farklı bir vahiy anlayışı var. Örneğin işte Elçi Pavlus'un mektupları da kutsal yazıların bir parçası olarak sayılıyor. Diğer mektuplarda kutsal yazıların bir parçası olarak sayılıyor. Kutsal Kitabın vahiy anlayışı nedir? Ve diğer inançlardaki fark nedir buna göre?
0: Evet, Kutsal Kitap'taki vahiy kavramı bir dikte kavramı değildir. Orada birçok kişi kullanılıyor. Yani Tanrı'nın ruhu aracılığıyla bunlar tanıklık ediyorlar. Yaz olup bitenleri aktarıyorlar. Bir anlatı şekli var. Mesela Musa'nın Tevrat'ın başından başlayan, başlangıçta Tanrı göğü ve yeri yarattı diye nasıl yarattığını anlatıyor. Neden anlattığını yaratıyor. İnsanın başına gelenleri anlatıyor. Anlatı şekli de vahidir. Tevrat'ın ilk bölümleri. Buyruk da var içinde. Sina Dağı olayları anlatılıyor. Sina Dağı'na çıkıyor Musa. Orada buyruklar alıyor. 10 emir alıyor. Buyruk şekli de var. Şiir şekli vardır. Mezmurlar, ilahi mezmur, zebur denilen kitap, mezmurlar ilahidir, dualardır. Onlar da Tanrı'nın her ne kadar insanın duaları ise de, Davud'un mezmurları, duaları ise aynı zamanda Tanrı'nın vahidir. Yani Tanrı'nın esinlemesi sonucunda bunlar Tanrı'nın istediği sözlerle aktarılıyor. Şöyle bir özet yapıyor Paulus eski ait yazılarına ilişkin. Kutsal yazıların tümü Tanrı esinlemesidir. Öğretmek, azarlamak, yola getirmek, doğruluk konusunda eğitmek için yararlıdır diyor. Kendi yazdıklarını da aslında o şekilde görüyor bir anlamda. Diyor ki, kendini peygamber ya da ruhça olgun sayan varsa bilsin ki size yazdıklarım Rabbin buyruğudur. Hani kendi yazdıkları da o şekilde. Bunları önemsemeyen kendisi de önemsenmesin diyor. Demek ki farkında ki Tanrı onun aracılığıyla halkına buyruklar, halkına eğitim, halkına gerçekler anlatıyor. Yani bunun farkında. Peygamberlik kavramı da vardır. Peygamberlerin yazıları var. Yani Tanrı'nın birinci şahıs olarak birinci ağızdan seslendiği, ey halkım diye. Halkım benden uzaklaşıyor. Bana dönün, beni dinleyin, kulak asın tarzında seslendi. Vahiy kitabı da vardır, en son peygamberlik kitabı da. O da bir nevi peygamberlik, gelecekleri anlatan bir kitaptır.
1: Evet.
0: Ve bu mektuplar da vahiy şeklidir. Tanrı'nın o gün gördüğü halkının Mesih inancını içeriden kavrayabilmeleri için, onu yaşayanların kaleminden bu halkın iç yaşamı nasıldır diye bize öğretiyor mektuplar aracılığıyla. Farklı bir vahiy anlayışları var. Yani diğer dikte anlayışından çok farklı.
1: Evet, kesinlikle öyle. Diğer belki farklı inançlarda dediğiniz gibi bir dikte yoluyla bir vahiy anlayışı varken, burada Tanrı'nın o kişilerin kendi tecrübelerini, birikimlerini ve kendilerini anlatış biçimlerini kullanarak onları esinlediğini görüyoruz. Tabii ki burada net bir şekilde Tanrı'nın vahiy var ortada, ama farklı bir vahiy anlayışı olduğunu anımsıyoruz ve görmüş oluyoruz.
0: Evet.
1: Bu soruyu aslında şu bağlamda da biraz genişletmek istiyorum. Müjdeyi mektuplara göre mi, mektupları müjdeye göre mi yorumlamak gerekiyor? Bir de aslında bu vahiy anlayışına bakışı da işin içerisine katarsak, mesela siz bahsettiniz zaten, ama bu mektupların bir yazılış amacı var, bir de müjdenin bir yazılış amacı var. Bu ikisinin amacı farklı noktalar, farklı şeyleri amaçlıyorlar. Birisi İsa'nın hayatını doğrudan bize aktarmakla alakalı ve İsa'nın bu yaptıklarını öğrenip iman etmemizle alakalı konular var. Bir de mektuplara baktığım zaman orada da farklı noktalara değinildiğini görüyoruz. Mesela Elçi Pavlus'un bazı sorunlara çözüm üretmek için yazdığı mektuplar var. Mesela 1. Korintliler, 2. Korintliler mektubu gibi doğrudan o kiliseye yazılmış ve o kilise içerisindeki sorunlardan bahseden noktalar var. Bunlara yaklaşımımız nasıl olmalı aslında, onu merak ediyorum. Mesela 1. Timoteos 5. bölüm 23. ayette Elçi Pavlus doğrudan Timoteos'a bir öneride bulunuyor. Diyor ki, artık yalnız su içmekten vazgeç, miden ve sık sık baş gösteren rahatsızlıkların için biraz da şarap iç diyor örneğin. Haliyle bizim bu noktalara olan yaklaşımımız da nasıl olmalı? Demek ki bu mektuplar içerisinde kişisel bazı görüşleri de barındırıyor mu George Bey?
0: Hani kişisel konulara değindiği kesin. Hani zaten dediğin gibi mektuplar adı üstünde mektuptur. Belirli kişilere hitaben yazılıyor. Var olan, yani kurulmuş olan kiliselerin de bazen yazdıklarına cevap vermek için de yazılıyor. Bu Korint'te bir örnektir. Size yazdıklarını gelince diyor mesela Paulus ve bazı sordukları soruları cevap verir. Yani son derece kişisel ve duruma bağlıdır yazarken. Tabii bu genel vahiy konusuyla alakalıdır. Çok kişiseldir ama aynı zamanda Tanrı esinlemesidir. Buna inanıyoruz. Ve buradaki artık yalnız su içmekten vazgeç, miden ve sık sık baş gösteren rahatsızlıkların için biraz da şarap iç dediği kişi Timoteos'tur. Ona özel yazıyor. Kişisel bir parça var. Oradan ilke çıkarabilir miyiz? Evet, ilkeler çıkarabiliriz belki de bunlardan. Ve başka önerilerde bulunuyor. İşte bana son mektubunda 2. Timoteos 4'te mektubunun sonunda parçamanları, tomarları getir diyor. Bir de yani orada bıraktığım abasımı getir diyor. Yani çok kişisel istekler de bulunuyor. Ama oradan çıkan ilke nedir? Paulus hayatının sonuna kadar kutsal kitabı çalışmaya devam ediyor, öğrenmeye devam ediyor.
1: Evet.
0: Büyük bir önem veriyordu ve aynı zamanda kilise hayatı nedir? Bu ilişki nedir? Bu kardeşler arasındaki yakın bağlar içeren bir yaşamdır. Mesih'in baş olduğu veya başında bulunduğu bu ev halkının içerisinde olan ilişkiler de bu örneklerde yansıyor. Tanrı bunu uygun gördü. Bizim bu yaşama evet. kavrayabilmemiz için bu yola başvuruyor. Elçileri mektuplar kullanıyor. Yani hem kişisel iletişimdir hem de Tanrı'nın esinlemesidir diyeceğim.
1: Evet, tabii ki Tanrı'nın esinlemesi olmadığını söylememek gerekiyor. Siz de bahsettiniz bu noktalarda. Ama bunları yorumlarken ya da bunları alırken de yazılış amacını da hatırlamamız, kime yazıldığı, hangi bölgeye yazıldığı, belki o mektupların tarihçesi, nerede yazıldığı, o bölgedeki sorunları belki tarihsel olarak bilmek daha iyi anlamak açısından da önemlidir diye düşünüyoruz. Şimdi kısa bir ara vermemiz gerekiyor George Bey. Aradan sonra devam edeceğiz.

0: Maranatha.
1: Ne demiş atalarımız? Bilmemek ayıp değil, öğrenmemek ayıp. İşte biz de bu sözden yola çıkarak doğru olduğu düşünülen meseleleri bir bilene sorarak öğrenmek ve anlamak için birçok konu ve konuya hakim konuklarla sizin yerinize sorarak öğrenmeye çalışıyoruz. Hayatın içinde olup da üzerine düşünmediğiniz konular doğrusunu öğrenelim de sorgulanıyor. Siz de doğrusunu öğrenmek isterseniz programımıza bekleriz.
2: Doğrusunu öğrenelim programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: Radyo Maranata'yı hiç gözünüzde canlandırdınız mı? Biz size yardımcı olabiliriz. İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız ve çok daha fazla görsel içerik youtube.com/radyomaranata adresinde sizlerle.
4: Radyo Maranata podcast sayfamıza tüm podcast platformlarından erişerek yayın dönemleri sona ermiş programlarımızı dinleyebilirsiniz.
2: Günün en keyifli zamanlarında Radyo Maranata.

0: Değerli Radyo Maranata dinleyicileri, Gizemli Elçi Pavlus programına devam ediyoruz. Kısa bir aranın ardından tekrar sizlerle birlikteyiz. Ve Gizemli Elçi Pavlus programının aslında son yarısına gelmiş bulunuyoruz. Tekrardan bu program serüveni boyunca bizimle beraber olduğunuz için teşekkür ediyoruz. Ben Aydın Kutlu, stüdyo konuğum Hristiyan ilahiyatçı ve yazar Dr. George Bristow'la aslında elimizden geldiğince, dilimiz döndüğünce Pavlus'la ilgili iddiaları ele almaya devam ediyoruz. Ve bugün Pavlus buyrukları mı, İsa'nın buyrukları mı gibi önemli bir konuya bakıyoruz. Çünkü ikisinin de buyrukları olduğunu görüyoruz İncil'de. Bunlar arasında bir çelişki var mı ya da Pavlus'un ortaya attığı yeni bir şey var mı gibi bir noktaya değiniyoruz. Henüz bizleri takip etmiyorsanız sosyal medya platformlarında arama kısmını @radyomaranata yazarak bizleri takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bununla beraber aynı şekilde soru ve görüşlerinizi de soru@radyomaranata.com e-posta adresinden bizlere iletebilirsiniz. George Bey, şunu sormak istiyorum. Pavlus yeni bir din mi getirmiştir? Yeni bir din yaratmış mıdır?
1: Hayır. O bir zaten bir din öğretmedi. İsa'yı duyurdu. İsa'nın çağrısına kulak asanları eğitti. Başka bir şey yapmıyordu İsa. O onları öğretiyordu. Yani bir din oluşturmadı. Yeni bir, ama şunun temelini de attı diğer elçilerle birlikte. İsa'yı inanan diğer uluslardan gelenlerin nasıl yaşayacağı konusunda birçok düzen, birçok şey öğretti. İlkeler öğretti. Musa'nın yasasından ilkeler getirerek bu Kudüs merkezli olmayan bu inanç nasıl yaşanacağını öğretiyordu. İsa da bunun böyle olacağını söylemişti. Samaryalı kadına Yuhanna 4'te söylemişti. Gün geliyor ki ne Kudüs'te ne de başka bir yerde Tanrı'ya, babaya tapınacakları zaman geliyor, saat geliyor. Geldi bile diyor. Ve bu artık Kudüs merkezli, Yahudilik merkezli veya sinagog havra merkezli bir din, bir anlayış olmayacak. Mesih odaklı, dünyanın her yerinde insanlar tapınıyorlar ve tabii ki bu konuda Pavlus'un katkıları büyüktür. Diğer elçiler de büyüktür.
0: Evet, zaten o da diğer elçiler gibi yine bize Mesih'i müjdeliyor. Siz de değindiniz buna. Mesih müjdesini müjdeliyor ve Mesih ile ilgili konulara değiniyor. Öyle ki Mesih İsa aslında kendisi yaşamdayken, aslında buradayken, aramızdayken, belki daha doğru ifade olabilir, zaten kendi yapacağı şeyleri bize aktarmıştı. Pavlus ise İsa'nın bu yaptıklarını, olmuş olan bu büyük değerlere, gerçekleşmiş olan bir büyük olayları bize aktarmıştı. Haliyle günün sonunda yine Elçi Pavlus'ta, diğer elçilerde hepsi Mesih İsa'nın çarmıhını, onun çarmıhtaki ölümünün önemini, bunun Tanrı'nın kurtarış tasarısı olduğunu ve bizim günahlarımızın kefaretinin Mesih İsa'nın çarmıhta ölümü ve üçüncü gün dirilişiyle ortadan kalktığını, ödendiğini, bu kefaretin aynı noktayı vurguluyorlar. Ve bunun İman eden herkes için olduğunu tüm elçiler net bir şekilde aktarıyor. Hiçbir ayrım olmadığını net bir şekilde aktarıyorlar. Biz de buradan tekrardan bunu duyurmuş olalım. Şöyle bir iddia da var ortada, ona biraz değinmek istiyorum. İsa Musa'nın şeriatını öğretirken Pavlus bunun tam tersini mi yapmıştır gibi bir iddia var ortada. Yani sanki İsa Musa'nın şeriatını devam ettiriyordu ama Pavlus bunu yıktı gibi bir ve yeni bir sistem getirdi gibi bir iddia var.
1: Tabii İsa Mesih şeriatı tamamlamak için geldiğini söylüyor. Onu yıkmak, onu yok etmek için değil. Pavlus da bunu yapıyor. Pavlus hiçbir zaman kendi daha önceki soruda olduğu gibi yeni bir şey, sıfırdan yeni bir şey oluşturduğunu söylemiyordu. Tanrı'nın ta İbrahim'den başlayarak verdiği vaatleri yerine getirerek o planın, tasarının devamında yaşadığını anlıyor. İsa Mesih de bunu yapıyor. İsa Mesih ama geldiği zaman yasayı, şeriatı derinleştiriyor ve tamamlıyor diyebiliriz. Mesela atalarımıza diyor İsa Matta 5'te şeriatta adam öldürmeyeceksin dendiğini duydunuz. Ama ben size diyorum ki kardeşini öfkelenen herkes yargılanacaktır. Yani bunu içselleştiriyor, aynı zamanda derinleştiriyor. Yeni bir antlaşma, yani şeriat Tanrı'nın İsrail halkıyla yaptığı antlaşmanın koşullarıydı diyebiliriz. İsa da yeni ve Yeremya peygamber de yeni bir antlaşmanın geleceği zamanlar, günler geliyor. İsrail halkıyla yeni bir antlaşma yapacağım. Çünkü önceki antlaşmama bağlı kalmadılar. Şeriatı uygulayamadılar. Günahlı oldukları ortaya çıktı. Şeriat altında ölüm geldi. Onlar şeriatı çiğneyerek mahkum oldular, öldüler. Ama yeni bir yasa, yeni bir antlaşma yapacağım günler geliyor ve İsa geldiğin zaman bu yeni antlaşmanın yeni antlaşmayı yapan olarak geldiğini, karşılarına çıktığını iddia ediyor. Ve o son akşam yemeği, her bir antlaşma zaten kanla yürürlüğe girer kutsal kitapta ve diyor ki onlara, bu son akşam yemeğinde toplarken onları topladı. Fısıh yemeğini yiyorlar. Kuzu, boğazlanan kuzunun kanını aktığı bir kurbandı. Sonra onun etini yiyorlardı. Ve o sofradan sonra diyor ki, tekrar onlara bir uyalama veriyor. Yapılacak olanı anlatıyor. Bu kase diyor, onlara bir kase veriyor. Sizin uğrunuza akıtılan kanımla gerçekleşen yeni antlaşmadır. Yani Rabbin sofrası dediğimiz olayda biz onu kutluyoruz. İsa Mesih'in ölümü ve dirilişi yeni bir antlaşmanın başlangıcıydı. Onun için Paulus sadece İsa Mesih'in bu yaptıklarına dayanarak Mesih İsa'nın yasası, yani yeni antlaşmanın, ruhun yasasını öğrettiğini söylüyor. Yani Tanrı bizi yazılı yasayla değil, ruha dayalı yeni bir antlaşmanın hizmetkarı olmaya yeterli kıldı diyor. O zaman tam tersi yapmamıştı. Musa'nın yasasının bu içselleşmiş olan Mesih'in geliştirdiği ve tamamladığı şekilde öğretiyordu. Geçersiz kılmazdı.
2: Aslında Rabbin sofrası örneğinden bahsettiniz, o kaseden bahsettiniz. Şu aklıma geldi, onu aktarmak istiyorum size. İlk kilise nasıl ibadet ediyordu ve Elçi Pavlus'un bu konuda sonradan değiştirdiği bir şey var mı? Yani Elçi Pavlus'un buyruklarında bu konuda bir şey var mı? Ve ilk kilisenin ibadet ediş şekli konusunda bir farklılık var mı?
1: Hayır, ilk kilise ibadet etmeye başladığı gün, yani Pentekost günü, o zaman okuduğumuz şey şudur. Yani onlar, Petrus vaaz veriyor orada, elçi. Tapınağın avlusunda insanları, Yahudileri tövbeye ve İsa'yı Rab olarak kabul etmeye çağırıyor. Tövbe edin, iman edin, İsa'nın adıyla vaptiz olun, kurtulacaksınız, kutsal ruh alacaksınız diye davet ediyor, çağırıyor. İman eden o 3000 kişi vaptiz oluyor ve yeni bir oluşum başlıyor ve o kişiler de, yani ilk bir araya gelmeye başlıyor hep beraber ve ilk ibadet yeri tapınağın avlusu ve evlerdi. Orada ne yapıyorlardı? Şunu okuyoruz. Elçilerin İşleri 2. bölüm ayet 42'den okuyorum. Bunlar kendilerini dört şeye adadılar. Elçilerin öğretisine, paydaşlığa, ekmek bölme ve duaya adadılar. Hani ekmek bölme burada Rabbin sofrasıdır. İlk günden itibaren bu başladı. İsa'nın onları buyurdu. Beni anmak için böyle yapın dedi. Yani o, onun ölümü ve dirilişini kutlamak için. O gelene kadar bunu yaptılar. Hala bugün de yapıyoruz. Paulus bunu yeni bir şey eklemedi. Elçilerin öğretisine, yani demek ki elçilerin İsa ile ilgili eski antlaşmaya nasıl yerine getirdiğini ve ki elçilerin öğretisine bağlandılar, bunu yaptılar. Paulus da aynı şey yapıyordu. Diğer elçiler de ona onayladığı gibi Paulus'un öğretileri de buna dahildir. paydaşlık, yani kilise beraberliğe, aile yaşamına ve duaya adandılar. Yani Paulus da farklı bir şey getirmiyor. Yani onların gördüğümüz şey, mesela Korintlileri yazarken kadın erkek düzenini biraz anlatıyor. Ardından da Rabbin sofrası düzenini anlatıyor. Biraz da bazı yanlışlara uyarı yapıyor. Sonra işte bir araya geldiğiniz zaman birbirinizi bekleyin. Bazı düzenler getiriyor. Sırayla konuşun. Peygamberlik eden de eğer başkasının bir sözü varsa otursun. Bunlar o dönemin ilk kilisenin ibadetinin aynısıdır. Sadece onu yansıtıyor. Yani nasıl tapındıkları ortadadır. İlahi söylüyorlardı, mezmurlar okuyorlar, eski ahit kutsal yazılarını okuyorlar ve dua ediyorlar. Bugün de yaptığımız şeydir. Kültürden kültüre göre değişiklik gösterebilir ama özde aynı.
2: Evet, özde zaten çok sık bahsettiğimiz gibi program içerisinde de yine Mesih'in çarmıhına odaklanmak, o çarmıhtaki kefarete odaklanmak ve onun üçüncü gün dirilişini anımsamakla alakalı olduğunu görüyoruz. Ve her ulustan insan İsa'ya geliyor, iman ediyor ve tövbe ediyor. O elçilerin döneminde de bunun gerçekleştiğini görüyoruz. Şunu söylemek istiyorum, son olarak şunu sormak istiyorum George Bey. Paulus'un bazı buyrukları var. Örneğin siyasi, bazı siyasi olarak algılanabilecek bazı buyrukları var, öyle ifade edeyim. Paulus'un siyasi söylemleri ile İsa'nın söylemleri farklılık gösteriyor mu? Örneğin Paulus'un işte yöneticilerinize bağımlı olun gibi buyrukları var. Bu dönemin yönetimine, işte Roma'ya bir fayda sağlamış mıdır bu buyruk? Yani onun ekmeğine yağ sürmüş müdür Roma'nın, Paulus'un bu buyruğu? Bu amaçla mı yazılmıştır? Yoksa İsa da zaten benzer bir şeyi söyler mi?
1: Esas İsa'nın kendisi ilk önce Sezar'ın hakkını Sezar'a, Tanrı'nın hakkını Tanrı'ya verin diyendi. Yani evet, siyasi yönetiminin yaptığı her şeyi onaylamıyor İsa zaten. Ve aynı zamanda onlara direkt söylerdi. Size, sana gökten verilmeseydi, mesela Romalı valiye söylüyor, sana gökten verilmeseydi benim üzerimde hiçbir yetkin olmazdı diye. Ama onları yıkmak için, onları devirmek için hiçbir girişim yapmadı. Paulus da aynı çizgide devam etti. Diğer elçiler de, içinde bulunduğunuz, altında bulunduğunuz yetkiye bağımlı olun. İyi vatandaş olun. Her işi ne yaparsanız yapın Tanrı'nın yüceliği için en yararlı kişiler olun. İyi işlerle hizmet edin etrafınızdaki kişilere, ülkenize, yetkinize. O zaman bence farklı bir şey öğretmedi. Roma'nın ekmeğini yağ sürmedi. Onlara karşı İsa Rab'dir diye haykırmaya devam etti. Bunun için de ölme, ama bunun için ölmeye de razıydılar. Yani karşı çıkıp yani savaşmadılar. Sadece gerçeği sözlü olarak ilan ettiler. Hiçbir zaman kılıçla hiçbir şey yayılmadı Hristiyanlarca.
2: Zaten İsa da kendisi kılıçla yaşayan, kılıçla ölecektir, kılıcını kınına koy. Evet. Diyor. Aslında çarmıha gerilmeden önce tutuklanırken o Getsemane bahçesinde bir öğrencisi kılıç çektiğini ve İsa'yı savunmaya çalıştığını belki görüyoruz ama İsa bunu net bir şekilde bir buyruk olarak veriyor. Kılıçla yaşayan kılıçla ölecektir ve kendisi, evet, de bu dünyadaki amacının aslında siyasal bir şey olmadığını, kendi krallığının göklerde olduğunu çok net bir şekilde vurguluyor. Demek ki bu noktada da İsa ile Paulus arasında bir fark yok. Ve aslında bu program serimiz boyunca bu birçok iddianın asılsız olduğunu, bir karşılığı olmadığını net bir şekilde gördük. Hem tarihsel olarak ele almaya çalıştık, hem de İncil metinleri üzerinden, yeni ahit metinleri üzerinden ele almaya çalıştık. Çünkü İncil'i ve kutsal kitabın genelini sadece bir inançsal bir kitap olarak değil, aynı zamanda tarihsel bir veri olarak da ele almamız gerekir. Tarihsel bir kitaptır aynı zamanda ve tarihçiler tarafından da sık sık başvurulan eserler arasındadır. George Bey, programımızın sonuna geldik. Çok teşekkür ediyorum bu seri için.
1: Ben teşekkür ederim. Çok sağ ol.
2: güzel bir seri oldu. Umarım faydalı olur literatüre de, Hristiyan teolojisine de ve bu konuda merak eden kişiler için de umarım faydalı bir içerik olmuştur. Çok teşekkür ediyoruz tekrardan, ağzınıza sağlık, emeğinize sağlık.
1: Teşekkürler.
2: Gizemli Elçi Pavlus programının sonuna geldik. Kıymetli dinleyenlerimiz, bizlerle birlikte olduğunuz için çok teşekkür ediyoruz. Bir sonraki programlarımızda görüşmek üzere. Bizleri takip etmiyorsanız sosyal medyada @radyomarinata yazarak bizi bulabileceğinizi hatırlatalım. Aynı zamanda bununla beraber de soru ve görüşlerinizi de soru@radyomarinata.com e-posta adresinden bize iletebilirsiniz. Esen kalın.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Çocukluğumuzdan beri Tanrı, çok uzak olan, ulaşılmaz, erişilmez bir varlık olarak bize anlatılıyor. Oysa Radyo Maranata'da Tanrı'yla tanışan insanlarla konuşuyoruz. Bu insanların nasıl Tanrı'yla tanıştığını ve hayatlarının nasıl değiştiğini öğreniyoruz. Farklı dini geçmişler, coğrafyalar ve sosyoekonomik statülerden gelen bu insanların inanılmaz hikayelerini dinliyoruz.
3: Tanrı'yla Tanışanlar programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
4: Canlı yayınlarımızda siz de yerinizi alın. Sorularınızı, görüşlerinizi ve yorumlarınızı paylaşarak yayına katkıda bulunun. Yayın tarihleri ve daha fazla bilgi için www.radyomaranata.com'u ziyaret edebilir, @radyomaranata üzerinden sosyal medyada bizi takip edebilirsiniz. En yeni sesler, en taze ezgiler Radyo Maranata'da.

Anadolu ve Hristiyanlık. Hristiyanlığın Anadolu'daki yolculuğunu, tarihsel köklerini ve bıraktığı izleri konuştuğumuz program. Doktor Behnan Konutkan'ın anlatımıyla Anadolu ve Hristiyanlık Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri ve detaylar için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.

0: en sevdiğiniz ilahiler. Radyomaranata.com'da sizlerle.
1: Kaçırdığınız ve tekrar dinlemek istediğiniz programlarımıza artık kolayca erişebilirsiniz. Zengin içeriğiyle Radyo Maranata'nın en sevilen programları artık tüm podcast platformlarında sizlerle.
2: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
3: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
2: sözlerimiz
3: ilahi.

0: Kutsal ruhunla her gün yenile. Öyle ki her zaman senin ölümsüz sevgini görelim. Bunu senden İsa Mesih'in adıyla.
1: Tanrı'dan kaçanlar.
2: Kendimi iyice artık tanrısızlığa teslim etmiştim.
3: Tamamen günahlı bir yaşamım oldu diyebilirim.
1: Tanrı'dan uzak olanlar.
4: Diğer insanların da mutlu olmasını istemiyordum.
5: Bir umutsuzluğum vardı.
3: Çok bencili bir insandım.
1: Tanrı'yı arayanlar.
6: Kendi inancımı sorgulamaya başladım.
5: Daha çok araştırma yapmaya başladım.
2: İncil'i okumaya başladım.
1: Tanrı'yla tanışanlar.
2: Ve İsa Mesih'i Rabbim ve kurtarıcım olarak kabul ettim.
6: Tanrı'yla tam anlamıyla bir ilişki kurmaya başladım.
5: İçimdeki umutsuzluk tamamen kalktı.
7: Sonunda bir sevinç ve bir esenlik benim hayatımda her zaman.
1: Tanrı'yla tanışıp yaşamları değişen kişilerin hikayeleri bu programda. Tanrı'yla Tanışanlar programı başlıyor.
8: Merhaba sevgili Radyo Maranata dinleyicileri. Tekrar bir Tanrı ile Tanışanlar programında birlikteyiz. Bugün tekrar çok değerli bir tanık bizim konuğumuz oldu. Bizi kırmadı, aramıza katıldı. Hoş geldin demek istiyorum önce sevgili Gülşen Karali.
7: Teşekkür ediyorum. Hoş bulduk. Bu güzel sözlerinden ötürü ayrıca teşekkür ediyorum sevgili kardeşim.
8: Evet, bugün tanıklık dinleyeceğiz. Senin Tanrı'yla nasıl tanıştın, nasıl karşılaştın, hayatında neler yaptı, neler değiştirdi ve sana nasıl vaatler verdi, yaşamına bakacağız, seni dinleyeceğiz. Ama önce sormak istiyorum, biraz kendinden söz eder misin? Evli misin? Çocuğun var mı?
7: Evet evliyim. Dünya tatlısı, Rabbin hediyesi, iki tane çocuğum var, biri kız, biri erkek.
8: Güzel, çok güzel. O zaman başlayalım olmazsa, ama şunu sorayım önce, yani senin Mesih'e gelmeden önceki yaşamın nasıldı, hayatını nasıl sürdürüyordun, düşüncelerin, duyguların, yüreğin nasıldı?
7: Rab beni genç yaşlarda buldu. Nasıl anlatabilirim? Yani babasını çok küçük yaşlarda kaybetmiş bir kız çocuğuydum ben. Evin en küçüğü olduğum için tabii ki gözler her zaman üzerimdeydi. Annemin menopoz dönemi benim ergenlik dönemim olduğu için çatışmaların yoğun yaşandığı bir dönemde evdi bizim için bu geçen zaman. Ama benim her zaman kafamda Tanrı sevgisine dair ve bu kadar fazla dinin olmasına dair sorular vardı. Ve aslına bakarsanız Tanrı sevgisini aradığım yaşlar 14-15'li yaşlarda başladı. O dönem biraz araştırma yaptım. İşte Kur'an okumaya çalıştım. Bununla birlikte ben Alevi kökenli bir aileden geliyorum ve ailemin inancını da araştırdım. Fakat benim içimdeki bu boşluğu tatmin edecek hiçbir bilgiye rastlayamadım açıkçası. Bu lise zamanında biraz rafa kalkan bir durum oldu. Daha sonrasında bizim mahallemizde bir kilise dekore edilmeye başladı ve bunu abim yapıyordu.
8: Nerede yaşıyordunuz o zamanlar?
7: Ümraniye'deydik biz.
8: İstanbul'da
7: Ümraniye'de. Evet, İstanbul Ümraniye'deydik. Abim eve gelirken elinde bir CD ve bir İncil'le geldi. İncil'i tabii okuma alışkanlığı tam gelişmemiş bir gençlik bizimkisi o dönemler. CD'yi hemen izledim. İncil'i okumadım açıkçası o zaman. Ama CD'yi izlediğimde bende ki ilk izlediğim şeydi. Yani eline kan değmemiş ya da cebini düşünmemiş. Bence peygamber olmaya en iyi aday olabilecek kişi diye düşünmüştüm. Çünkü yani ne savaşları vardı, ne evlilikleri vardı, ne parası ne pulu vardı. Yani sanki bir hedefi vardı, onu gerçekleştirmek için geldi gibi bir izlenim oluştu bende o zamanlar. Yine de çok hani bir şey yapmadım bununla ilgili. Çünkü kafamdaki şey belliydi. İncil değişmişti yani. O güne kadar öğrendiğimiz şey buydu. Ve neden değişmiş olan bir şey için bu kadar çaba sarf edeyim ya da zaman ayırayım diye düşündüm. Fakat sonrasında bir gün benim küçük yeğenim ilkokula gidiyordu. Din öğretmenleri sormuş hiç mahallenizde açılan kiliseye gittim.

0: ettiniz mi diye. Biz bu sohbeti gerçekleştirirken kilisenin bulunduğu sokaktan geçiyorduk. O an ben dedim ki ya burada bir yerde olması lazım. Hadi bir bakalım, bizi yemezler ya. Neyse içeriye girdik. Yani bunun akabinde, yani bir iki hafta öncesinde ben tekrar bu araştırmaya başlamıştım zaten. Ve aynı anda hem Kur'an okuyordum hem işte Alevilikle ilgili kitaplar okuyordum. Sonrasında işte Kucuk Kütüphane beni karşıladı girer girmez. Benim için çok iyi bir şeydi bu.
1: Kilisede, kilise
0: evet. Sonra oradaki görevli bana dedi ki yani alabilirsin, okuyup geri getirmen lazım ama. Neyse birkaç kitap aldım ben oradan. İşte yeğenime orada bulunan görevli bilgiler verdi. Sohbet ettik biraz. Ayrıldım ben oradan ama benim ilk girişim bu oldu. Bir daha çıkamadım kiliseden açıkçası.
1: Bir şey etkiledi herhalde seni.
0: Evet, çünkü şey, insanlar inanılmaz sevgi dolu görünüyorlardı. Harika bir arkadaşlık, bir kardeşlik havası vardı içeride gerçekten. Sonrasında ben kitapları okuyup geri getirme dönemine başladım ve o kitaplar beni o kadar çok içine çekmeye başladı ki ben neredeyse kütüphanedeki tüm kitapları okudum 6 ay içerisinde. Bu süreçler böyle devam ederken işte bir gün aslında yani katılıyorum aralarına ama hala teslim olmuş bir yüreğim yoktu. Sadece insanların halleri hoşuma gidiyordu. Çünkü yani vatanım için dua ediyordu insanlar. Bu harika bir şeydi mesela. Yani komşular için dua ediyorlardı. Politikacılar için dua ediyorlardı. Bunları duymak yani iyi geliyordu açıkçası.
1: Yani insanlar genelde anlatırlar belki kilisede işte şöyle kapalı insanlara bak, işte sakalları çok uzun, ne yaparlar acaba, ayinlerden ne söylerler, ama sen oradaki her şeyi anladın, sevdin ve hoşuna gitti.
0: Çünkü daha öncesinde biraz bilgim vardı bu konularla ilgili. Yani o araştırdığım dönemlerde ufak ufak kesitler halinde bilgi almıştım ben, Katolikler, Ortodokslar, Protestanlar şeklinde. Yani orada okumalarım devam ederken CD'ler de vardı kilisede ve onları da izlemeye başlamıştım. Vaaz CD'leri falan da bunlar. Sonra kendimi dinlediğimde evet, iyi insanlar. İsa Mesih gerçekse muhteşem ama gerçek olmayabilir. Yani kim gördü ki? Yani İsa Mesih kim gördü ki falan. Neyse sonunda ben eve döndüm. Kendi kendimle kaldığımda Tanrı'ya çok kızdım. Yani neden dedim bu kadar çok İnanç gönderdin. Niye ben bir şey seçmek zorundayım? Neden? Yani ben beşer bir insanım. İsa Mesih'le yaşamadım. Yani Muhammed'le yaşamadım. Musa'yla yaşamadım. Ne bileyim, hepsi değişmiş olabilir. Biri değişmişse hepsinin değişme ihtimali var diye bir çıkarım yapıyordum ben olarak kafamda ve çok kızgındım Tanrı'ya. Dedim ki ben insan olarak üzerime düşeni yapacağım. Ben araştıracağım. Ama bu araştırmanın sonunda yanlış bir şeye karar verirsem sorun benim sorunum değil dedim.
1: Üstüme düşen görevi yapıyorum ben.
0: Evet, böyle bir resleşme oldu aramızda Tanrı'yla. Sonra bu süreç devam etti kiliseye gidip gelirken. Bir gün eve geldiğimde annem çok büyük ağrı çekiyordu. İnanılmaz ağrılar çekiyordu, artık kafasını ağrıdan duvara vurur hale gelmişti. Tabii bu dönemde evde benden başka kimse yok. Doktordur, işte markettir, faturadır ilgilenen. Çünkü iki abimin ikisi de yurt dışına gitmişti o zaman. Dolayısıyla acilen annemi hastaneye götürdüm. Hastanede doktor annemin safra kesesinin çürüdüğünü söyledi. Yaşı bu arada annemin 70-75 civarıydı aşağı yukarı. Ve yüksek tansiyon, hipertansiyonu vardı. Doktor bana dedi ki anneni ameliyat edersek annen %70 masada kalır. Ameliyat etmezsek de safra diğer bütün organlarını çürütmeye başlayacak. Dolayısıyla yine de ağrı çekerek aslında daha yavaş bir şekilde ölecek. Bu 18-19 yaşında bir genç kız için çok büyük yüktü aslında. Çok ağır bir yüktü ve buna karar vermek de çok zordu benim için. Ve annemin yanına gittim, annemle dertleşirken anneme dedim ki ya anne ben çok bencilce bir his var şu an yüreğimde benim dedim. Yani şimdi sen ameliyat olursan, ben bunu imzalarsam 10 dakika sonra ya da 2 saat sonra anne diyebileceğim biri olmayabilir hayatta. Hı hı. Ve bu benim için hazır olmadığım bir şeydi yani. O zaman ben annemle konuşurken bilmiyorum hangi ara ben o kağıdı imzalamışım. Sonra bir ilaç almak için beni gönderdiler. Eczaneye gittim, geri döndüm. Annem yatakta yok. Ben küçük bir şok geçirdim orada. Annem nerede? Ne oldu? Sonra dediler ki ameliyata aldılar anneni. Koşu koşu anneme yetişmeye çalışıyorum. Hani o dönemde inancımızda şöyledir ya, hani bir helallik almak falan gibi bir mantık vardır ya. Koştum, yetiştim anneme. Annem gayet rahat görünüyordu, gülümsüyordu falan. Herhalde beni rahatlatmak da amacı. Sonra ameliyata aldılar annemi. Annemin ameliyathanesi üst katta. Ben orta kattayım. Alt katta da morg var. 2 saatte bitmesi gereken bir ameliyat. 4 saat geçti. Annem hala çıkmadı. O zaman aklıma İsa Mesih geldi. O mucizeler yapmamış mıydı? Ölüleri diriltmemiş miydi? Hastalara da şifa vermişti. Okudum bütün bunların hepsini İncil'de. Hı hı. Şimdi Tanrı'ya tekrar dedim ki şimdi ben buradayım. Annem orada yoğun bakımda. Ve sen eğer gerçeksen şimdi anneme dokun. Lütfen anneme şifa ver. Şimdi sen eğer gerçeksen, bütün bunları yapmış olan sensen, ben buradayım. Sen orada mısın? Hı-hı. Ve aşağı yukarı 15 dakika sonra temizlikçi geldi. Dedi ki anneni çıkarttılar ameliyattan. Yani biz o kadar artık ahbap olmuştuk ki, bir aydır anlattığım süreç bu hemen olan şeyler değil arka arkaya. Bir aydır biz hastanede yatıyorduk artık, orada herkesle ahbap olmuştuk yani, temizlikçilerle özellikle. Sonra koşa koşa yoğun bakıma gittim. Ve doktorlar yoğun bakıma o kadar hızlı girip çıkıyorlardı ki sanki bir arı kovanına giren arılar gibi. Bir şey oluyordu, ne olduğunu bilmiyorum ama orada normal olmayan bir şey vardı kesin. Bu arada ben 2 gündür uykusuzum. Sandalyelerde yatmaktan artık bitmişim. Çok şey duymuyorum. Sadece içimdeki o ağrıyı hissediyorum annemle ilgili. Sonra yaşlı bir doktor geldi yanıma. Dedi ki annen ameliyat esnasında kalp krizi geçirdi. Anneni hemen Siamerse'ye aldırman lazım. Ben daha 19 yaşında bir kızım. Kimi tanıyabilirim ki? Bana diyor ki yani tanıdığın kim varsa devreye sok. Hı-hı. Yani yapabileceğim hiçbir şey yoktu. Bekledim sadece. Ve birkaç saat sonra aynı doktor tekrar bana haber gönderdi. Ambulans ayarlasın. Annesini Siamerse'ye götürebilir. Ben her şeyi ayarladım. Gittim oradaki hekim, başhekimle kavga ettim. Hemşirenin birini ağlattım bile. Artık bu saatten sonra bize hayır derlerse sorumluluk onlara ait olacak. Yani annem operasyonda hasta olduğu için Siamerse kabul etmek istemedi önce. Sonra annemi ambulansa taşıdık Siamerse'ye. Orada yoğun bakımda kaldı bir süre. Fakat enteresan bir şey oldu. Annem yoğun bakımdayken numunede gördüğüm annemin ameliyatını yapan yaşlı doktor Siamerse'nin yoğun bakımında annemle ilgilenmek için gelmiş. Bu biraz garip bir olaydı bana göre. Sonra işte bir oryantasyon için tekrar numuneye gittiğimde orada temizlikçilerle falan konuşuyorduk. Bana şey dediler, Yılmaz Hoca neyiniz oluyor? Yılmaz Hoca kim? Tanımıyorum öyle birini. İşte annenin yattığı bölümün hocalarından bir tanesi. Normalde akrabası olmayan ya da ne bileyim işte çok yakın dostu ahbabı olmayan hiç kimsenin ameliyatına girmez Yılmaz Hoca. Annenin ameliyatının yarısında girmiş ameliyata. Şimdi bilmiyorum, belki de o yarı dediği şey benim İsa Mesih'le
1: dua ettin o zaman.
0: O karşılaşma anım Mesih'e, yani burada olduğumu söylemek istedim. Yani o anda belki benimle sohbet ettiği an mıydı bilmiyorum. Benim konuştuğum an mıydı ya da benim onu duymaya çalıştığım an mıydı o an bilmiyorum. Sonra öğrendim ki o bölümün işte başhekimi. Defalarca daha sonra gördüm kendisini. Büyük soru işareti şuydu. Bir sürü asistanı var aslında. Ya da kendinden daha kıdemsiz olan doktorlar var. Neden onları göndermedi? Kendi geldi her seferinde. Sonra annemi yoğun bakımdan çıkardılar. Odaya aldılar. Sonra dediler ki anji olması lazım. Ne var ne yok görmek istediler kalbiyle ilgili. İşte anji günü verdiler. Anji günü perşembeye denk geliyor. Perşembe kilise artık bu arada tabii ben İsa Mesih'e iman ettim. Annem yoğun bakımdan çıktığı için, iyileştiği için artık varlığına inandım. Gerçekten orada anlatılan tanıklıkların gerçek olduğunu kendi hayatımda tecrübe ettim aslında. Sonrasında annemin anji günü bizim dua gününe denk geliyordu. Ben anneme dedim ki anne dua akşamına katılayım. Sonra senin yanında kalayım. Gece burada olacağım için sabah seni aldıklarında yanında olurum. Öyle yaptım. Duadan sonra geldim. Annem geldim çok kızmış. Neden burada değildin işte? Sen gelseydin kağıda imzalasaydın aynı anda balonu alacaklardı. İki kere acı çekmeyecektin falan. Zerzenişler falan bayağı kızmıştı. Neyse sonra bir hafta sonrasına tekrar gün verdiler. Anju yaptılar, balon için gün verdiler. Aynı anda balon yapacaklardı fakat ben olmadığım için yapamadılar. Sonra balon için annemi yukarı aldılar ama 10 dakika sonra annem geri indi. Doktora çıktım ne oldu falan diye. Doktor hanım dedi ki annenizin damarlarından biri yırtıkmış. Nasıl bunu öğreniyor? Büyük anjuda bunu göremiyorlar. Hı hı. Ama doktor ne hikmetse küçük bir anju daha yapmaya ihtiyacı hissediyor balondan önce. O esnada da damarın yırtık olduğunu görüyor. Yani annemin ikinci defa hayatı kurtuldu bu şekilde. Dolayısıyla bu süreç içerisinde Rabbin çocuklarının dualarını işittiğine tanıklık ettim. Çünkü benimle birlikte kilisem ve birçok kardeş de dua ettiler annemin ameliyatları için, sağlığı için. Hı-hı. Benim Tanrı annemle aramız en kötü olan, neredeyse iki düşman noktasına geldiğimiz bir zamanda yine de annemle yakaladı beni. Hı-hı. Ve bu süreç tamamlandıktan sonra annem 10 yıl daha yaşadı. Aman çok olsun. Da sağlıklı yaşadı. Güzel bir hayatı oldu ama o sonraki 10 yıl bizim aramızdaki ilişki muhteşemdi. Yani bir konuşmadan, birbirimize danışmadan bir gün geçirmiyorduk.
1: Senin Hristiyan olduğunu ya da İsa Mesih'i kabul ettiğini anladı mı? Ya biliyordu herhalde.
0: O da enteresan oldu. Şöyle oldu. Bizim Alevilik'te gelenekler vardır ve danışılan inanç büyükleri vardır. Benim annem de çok köklü bir aileden geliyor bu konuda. Dolayısıyla o sormuş, demiş ki kızım böyle böyle yapıyor, ben ne yapayım? Onlar da sen de bir git bak diye tavsiyede bulunmuşlar. Annem benimle birlikte kiliseye geldi. Hı hı. Oradaki kardeşlerle tanıştı. Ve ondan sonra benim en büyük savunucum oldu annem. Yani bir şey söyleyenlere karşı benim bir şey söylememe gerek kalmadı. Çünkü annem şey diyordu, yani insanlar orada bir şey yapmıyor ki. Dua diyorlar. Yani ve çok saygılı ve sevgili insanlar yani. Ve hamdolsun ki kardeşler annemle çok ilgilendiler. Annemi evde ziyaret ettiler falan. Annem çok mutlu oldu. Sonrasında gelişen olaylar da enteresan olmaya başladı. Ben çok küçük yaşlardan beri çok kötü rüyalar görmeye başlamıştım. Bu iman etmeden önceki son bir hafta benim için kabir azabı derler ya, hı hı, öyle bir noktaya geldi. ya ben rüyamda birini öldürüyordum, ya biri beni öldürüyordu, ya yılanlarla uğraşıyordum. Yani inanılmaz kabuslar görüyordum. Ve aynı zamanda işte bir gece evde akşam uyurken yatağımın etrafında bir şeyin dolaştığını hissettim. Çok açıktı bu yani. O kadar korktum ki annemin yanına gittim. Annemle yattım birkaç saat. Sonra tekrar iyi hissedince odama geri döndüm. Ve tekrar uykuya daldım. Uykuya daldığımda bir rüya gördüm. Bu rüyada köpek gibi, köpek kılığında bir yaratık bana doğru o kadar hızlı koşuyor ki. Ve onun amacı gelip benim içimden geçmek gibi. Algılıyorum rüyada durumu ve o gerçekten koşmaya başladı bana doğru, çok büyük bir hızla koşmaya başladı ve ben İsa Mesih'in adıyla reddediyorum dedim rüyamda, dedim bunu. Ve bilinçsiz bir şekilde bunu nasıl söylediğimi bilmiyorum ve ben öyle söyler söylemez benim bedenim yukarı kalktı ve bu yaratık benim altımdan geçip gitti. Gördüğüm son kabus bu rüyayla sona erdi.
1: Yani İsa Mesih'in adıyla dua etmen,
0: aynen,
1: zafer kazanman neden oldu.
0: Evet, en son kabus ondan önce gördüğüm kabustu. O rüyadan sonra bir daha kabus falan görmedim hamdolsun. Bu da benim için çok etkili ve önemli bir andı. Çünkü artık bu rüyaları görmemek için uyumak bile istemiyordum. O kadar zor bir zamandı benim için. Atlayarak gidiyorum, kusura bakmayın ama yani böyle... Konuşmaya başladıkça yaşanan şeyler aklıma geliyor. Sonrasında annem işte her gece yatmadan önce kendisine kutsal kitap okumamı istemeye başladı. Ben kitap okumadığımda ya da işte o akşam onun için dua etmediğimde kabus gördüğünü söylüyordu. Daha sonrasında annem iyileşti ve köye gitti. Köye giderken bu sesli inciler ve birkaç CD aldı. Bütün köy yani kesinlikle en az bir defa İsa filmini izlemiştir. Kesinlikle. Ve annem İsa Rab'dir derdi. Yaşı ileri olduğu için hem kendi inancını hem de İsa'nın Rab'liğini kabul ederdi. Dolayısıyla ben onun gerçekten Rab'de olduğuna ve kurtulduğuna iman ediyorum.
1: Yani çok güzel bir hikaye anlattın. Yani Tanrı seninle evet hastalıklarla, rüyalarla bir şekilde buluştu, evet, karşılaştı ve senin yaşamına dokundu, ailenin yaşamına dokundu. Peki son olarak belki geçmişe baktığın zaman hayatında evet bu rüyalardan bahsettin, onlardan kurtulmuş oldun ama başka farklılıklar, değişiklikler, yenilikler oldu mu eski hayatınla şimdiki yaşamını kıyaslarsan, kısaca bir özet vermek istersen?
0: Kesinlikle çok çok büyük farklılıklar var. Neden var? İnsan olarak bizim en büyük ihtiyaçlarımızdan bir tanesi ait olmaktır. Ait olmak ve başarma duygusu insanın olmazsa olmazlarındandır. Dolayısıyla ben şimdi Mesih'in ailesine ait hissediyorum. Sevgi de insanın olmazsa olmazlarındandır. Kesinlikle. Ve dolayısıyla ben Rab'in ailesinde hem ait hissediyorum, hem sevildiğimi hissediyorum ve hem de başarmış hissediyorum. Dolayısıyla önceki hayatımda bir karmaşa vardı. Nereye gittiğimi bilmiyordum, ne yapacağımı da bilmiyordum. Tabii ki dünyasal hedeflerim vardı. O yönde ilerleseydim tatmin edecek miydi beni? Bugün bakıyorum ki etmeyecekti. Ama Mesih'ten sonraki hayatımda dediğim gibi bir esenlik var. Niye dünyaya geldiğimi biliyorum. Amacım var, hedefim var ve gitmek istediğim yere gideceğimden eminim. Dolayısıyla bütün bunlar hayatıma bir esenlik katıyor zaten. Ne yaşarsam yaşayayım, sonunda bir sevinç ve bir esenlik benim hayatımda her zaman.
1: Evet, çok güzel bir hikaye dinledik. Hayatına bizimle paylaştın. Teşekkürler. Peki son olarak dinleyicilerimize vermek istediğin, söylemek istediğin, senin için de önemli olan bir ayet var mı? Belki onu alabiliriz eğer varsa.
0: Şöyle paylaşabilirim. Dünyanın birçok gerçeği var. Herkes kendi gittiği yolun gerçek olduğunu düşünüyor. Ya da bazıları her yolun Tanrı'ya gittiğini düşünüyorlar. Dolayısıyla... Bundan ortaya çıkan birçok da inanç var açıkçası. Benim aradığımsa gerçekti. Çünkü bana göre gerçek farklı farklı olamazdı ya da birden çok olamazdı. Bana göre gerçek tek olmalıydı. Dolayısıyla ben İncil'i okurken beni en çok etkileyen ayetse Yuhanna 14:6'da Rab diyor ki yol gerçek yaşam benim. Hı-hı. Bu tam benim aradığım ve duymak istediğim şeydi. Hı-hı. Gerçek ne? O zaman gerçek çok açık bir şekilde ortada. İsa diyor ki gerçek benim.
1: Hı-hı. Yol benim, gerçek benim ve yaşam benim. Evet, çok teşekkür ediyoruz sevgili Gülşen kardeşimiz bu değerli tanıklığın için. O zaman burada bitirelim programımızı. Eğer dinleyicilerimiz bize ulaşmak istiyorlarsa soru@radyomaranata.com'dan bize ulaşabilirler. Sorularını, görüşlerini, düşüncelerini bizimle paylaşabilirler. Bir sonraki Tanrı'yla Tanışanlar programında tekrar bir tanıklık dinleyeceğiz. Teşekkür ederiz katıldığın için, aramıza geldiğin için.
0: Rica ederim, ne demek, büyük sevinçle.
1: Görüşmek üzere sevgili dinleyiciler, hoşça kalın.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Çocukluğumuzdan beri Tanrı, çok uzak olan, ulaşılmaz, erişilmez bir varlık olarak bize anlatılıyor. Oysa Radyo Maranata'da Tanrı'yla tanışan insanlarla konuşuyoruz. Bu insanların nasıl Tanrı'yla tanıştığını ve hayatlarının nasıl değiştiğini öğreniyoruz. Farklı dini geçmişler, coğrafyalar ve sosyoekonomik statülerden gelen bu insanların inanılmaz hikayelerini dinliyoruz.
3: Tanrı'yla Tanışanlar programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
4: Eski programlarımızı özlediniz mi? Yayın dönemleri sona ermiş programlarımıza tüm podcast platformlarında Radyo Maranata Podcast yazarak erişebilirsiniz. İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız, podcastlerimiz ve çok daha fazlası için youtube.com/radyomaranata adresinden YouTube sayfamıza abone olabilirsiniz.

0: Yoğun bir gün mü geçiriyorsunuz?
1: Sürekli hareket halinde misiniz?
0: Bütün gününüz trafikte mi geçiyor?
1: Tanrı sözünden beslenemiyor musunuz?
0: Endişelenmeyin.
1: Sizin için İncil'den farklı bölümleri radyomuzda yayınlıyoruz.
0: İncil'den bölümler Radyo Maranata'da. İncil'den bölümler yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Güne nasıl başlarsan öyle bitirirsin. Radyo Maranata dinleyerek doğru adrestesin.
3: Radyo Maranata'daki canlı yayınlarımıza soru, görüş ve yorumlarınızla anlık olarak katılabileceğinizi biliyor muydunuz? Canlı yayın tarihlerimiz ve daha fazla bilgi için www.radyomaranata.com adresinden ve @radyomaranata yazarak tüm sosyal medya hesaplarından bizi takip edebilirsiniz.
0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.

Ey adil ve merhametli Tanrımız! Bizi günahkar alışkanlıklarımızdan kurtar. Oğlun İsa Mesih'in ölüleri ve dirileri yargılamaya geleceği günü bekliyoruz. Onu beklerken daima dua etmemize ve hazır olmamıza yardım et. Bunu senden, ölmüş ancak dirilmiş olan oğlun İsa Mesih'in adıyla istiyoruz. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da. İnsan, çevresindeki herkes ile iletişim ve ilişki içerisinde yaşamını sürdürür. İlişkilerimizi sağlıklı bir şekilde yürütebilmek, doğru bir bakış açısıyla ele alabilmek, insanın yaşamında büyük değişimler yaratabilir. Çocuklarınızla, anne babanızla, eşinizle ve arkadaşlarınızla olan ilişkilerinize yeni bir bakış açısıyla bakabileceğiniz, sınırları, olması gerekenleri, doğruları yanlışları, kutsal kitabın bakış açısıyla ele alıp konuştuğumuz İlişki Rehberi programı Radyo Maranata'da.
0: İlişki Rehberi programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz. Aa, henüz bizi takip etmiyor musunuz? Gelin size bir sır verelim. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bize ulaşabilirsiniz.

0: Anadolu ve Hristiyanlık. Hristiyanlığın Anadolu'daki yolculuğunu, tarihsel köklerini ve bıraktığı izleri konuştuğumuz program. Doktor Behnan Konutkan'ın anlatımıyla Anadolu ve Hristiyanlık, Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri ve detaylar için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
1: Radyo Maranata podcast sayfamıza tüm podcast platformlarından erişerek yayın dönemleri sona ermiş programlarımızı dinleyebilirsiniz.
2: İyi dost kötü günde belli olur. Radyo Maranata iyi gününüzde de kötü gününüzde de yanınızda. Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
3: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
2: sözlerimiz,
3: ilahilerimiz
2: ve dualarımızla yanınızdayız.
3: Laf Lafı Açlı canlı yayını
2: her çarşamba öğlen 1'de
3: Radyo Maranata'da.

güçlü Rabbimiz. Çölde haykıran sesiyle vaftizci Yahya insanları tövbeye çağırdı. Oğlun İsa Mesih'in yolunu hazırladı. Bu sese bizim de kulak vermemizi sağla. Öyle ki imanla günahlarımızdan tövbe edip sana güvenelim. Ve senin gerçeğine ve sevgine tanık olalım. İsa Mesih'in adıyla dua ederiz. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: İyi ve kötü, ahlak ve inanç. İnsanın yaşamına yön veren değerleri, Hristiyan etiğinin günlük hayata dokunuşunu konuştuğumuz program Hristiyan Ahlakı. Farklı kilise önderlerinin katkılarıyla çok yönlü bir bakış. Hristiyan Ahlakı Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.

0: ve daha fazlası radyomarinata.com'da sizlerle.
1: En yeni Türkçe ilahiler Radyo Maranata'da.

0: Hayatındaki kahraman ya da kahramanlar kim? Kimi örnek alıyorsun? Yaşamına yön veren kişiler var mı?
1: İman kahramanları.
0: İşte bu programda yaşamış gerçek kahramanların hayatlarına bakacağız. Kim bu Tanrı adamları? Nuh, İbrahim, Musa, Davut ve diğerleri. Bu iman kahramanlarının yaşamlarından aldığımız dersler bizim yaşamlarımızı da etkileyecek ve değiştirecektir. İman Kahramanları başlıyor. Merhaba sevgili Radyo Maranata dinleyicileri. Tekrar İman Kahramanları adlı programda birlikteyiz. Bugün karşımda her zaman olduğu gibi bu programı Alper kardeşimle yapıyoruz. Ona hoş geldiniz demek istiyorum. Öncelikle Alper'cim hoş geldin.
2: Hoş bulduk Danya. Sizlerle birlikte olmak benim için büyük bir sevinç.

0: Bunun için arama kısmına Radyo Maranata yazmanız yeterlidir. Aynı zamanda bizi YouTube üzerinden de dinleyebilirsiniz. Evet, biz Alper'le iman kahramanları konusunu işliyoruz ve bu kutsal kitaptaki iman kahramanlarından öğrenebileceğimiz, ders alabileceğimiz, teşvik alabileceğimiz, cesaret bulabileceğimiz birçok nokta var, birçok konu var. Aynı zamanda onların düştükleri zayıflıklardan da tabii ki ders çıkartıyoruz. Her ne kadar kahraman olsalar da zayıflıkları ve eksiklikleri de oluyor ve biz bunlar da ders almaya çalışıyoruz. Ve bugün evet Nehemya'ya bakacağız. Nehemya ilginçtir, ben bakarken araştırırken daha önceden bunu bilmiyordum. Bu programda ben de bunu araştırırken öğrendim. Nehemya'nın ismi Yahve, yani Rab avutur, cesaretlendirir anlamına geliyormuş. Güzel bir ismi var. Rab avutur ve o cesaretlendirir anlamına geliyor dediğim gibi. Ve Nehemya'ya baktığımız zaman aslında Nehemya Pers kralı döneminde, işte 1. Artaşasta'nın krallığı döneminde onun sakisini yapıyordu. Aşağı yukarı İsa'dan önce 5. yüzyıl, yani 465-424 yılları arasında yaşadı ve ayrıcalıklı bir konumdaydı herhalde, çünkü krallığa yakındı. Krala yakın olduğu anlaşılıyor, onun sakiciliğini yapıyordu. Ancak Nehemya, evet bugün ona bakacağız. Gerçekten Rabbi seven, Rabbe hizmet etmek isteyen, Rabbin isteklerini yerine getirmek isteyen bir durumdaydı. O zaman Alper, şöyle bir giriş yapalım istiyorsan. Biliyorsun, o zamanki dönemde sürgündeydiler büyük bir kısım ve Yeruşalim'de büyük bir sıkıntı ve utanç içindeydi. Çünkü surlar aslında yıkılmıştı. Belki tam olarak tapınabilecekleri yer yoktu. Ve Nehemya gerçekten büyük bir üzüntüye kapıldı. Bunu görüyoruz ama biraz daha açıklar mısın? Nehemya bu halkın büyük bir sıkıntı içinde olduğunu öğreniyor. Neden sıkıntı içindeydiler, ya da başka bir bilgi vermek istiyorsan önce ondan da bahsedebilirsin.
1: Evet Daniel, Nehemya dediğin gibi, yani İsa'dan önce 444 yılında Pers krallığında yaşayan ve kralın sakisi olan, Artaşasta'nın sakisi olan biriydi. Yani sakilik gerçekten önemli bir görev, çünkü kralın canına emanet edilmiş. Hı hı. Yani sakinin görevi aslında hani krala içeceğini denemek gibiydi. Öncelikle zehir var mı yok mu? Önce o tadardı, ondan sonra kendisine sunardı. O yüzden çok güvenilir biri olması gerekiyordu ve alçak gönüllü ve güvenilir biri olduğunu biz anlayabiliyoruz bu şekilde. Kralın da güvenini kazanmış. Ve dediğin gibi aslında o zaman sürgünden kurtulanlardan bir kısmı Yeruşalim'e dönmüşlerdi. Yani zaten Nehemya'ya bu durumu geri dönenler bildirdi. Hı hı. Yani dediler ki sürgünden kurtulanlar ve Yeruşalim'e dönenler büyük utanç içerisindeler. Çünkü Yeruşalim'den bazı kardeşler tekrar geri dönmüşler Sur kentine ve Nehemya'ya haber vermişler. Ve Nehemya bu haberi duyunca, yani büyük utanç içinde olduklarını, surların yıkık durumda olduğunu, Yeruşalim'in tam bir harabiyet içerisinde, hı-hı, olduğunu duyunca büyük bir üzüntüyle gerçekten kırıldı yüreği. Yani nasıl kırıldı? Yani Rabbin halkı, Rabbin toprakları, bize verdiği bu ana vatanımız, Rabbin bize verdiği Yeruşalim, tapınağın bulunduğu bu Yeruşalim nasıl böyle bir duruma düşebilir? Yani bunun verdiği büyük bir üzüntü ve kederle kendisini gerçekten Rabbin önünde kırdı ve dua etmeye başladı. Çünkü Rab onun yüreğine bir yük vermişti Yeruşalim'le ilgili. Yani ben burada rahatlık içinde yaşarken Yeruşalim'in bu durumu gerçekten beni rahatsız ediyor diye düşündü. Hı hı. Ve ondan sonra zaten bu kederli haliyle aslında Rab ona bir vizyon verdi. Madem senin böyle bir yükün var, madem sen böyle bir keder içerisindesin, Rab Nehemya'ya konuşmaya başladı, ona açıklamaya başladı yapması gerekeni Yeruşalim'le ilgili. O yüzden Nehemya da güç ve cesaret buldu kralın önüne çıkmak için. Evet. Yani Artaşasta'nın önüne çıkıp Yeruşalim'le ilgili kaygılarını, yapılması gerekenleri ona açıklamak için bir iman adımı attı. Hı hı. Çünkü gerçekten bir saki olarak böyle bir iman adımı atması aslında zordu. Ben biraz Ester'e de benzetiyorum Nehemya'nın, evet, durumundan. Ya. Çünkü Ester'in de bir konumu vardı, hatırlıyorsun. Kraliçe konumunu kullanarak kralın önüne, hı hı, gelip halkıyla ilgili bir istekte bulunmuştu. Nehemya da aslında konumunu, kralı olan yakınlığını kullanarak krala yaklaşmak, halkıyla ilgili bir istekte bulunmak için bir fırsat elde etmiş oldu. Tabii bunlar hep Rab'dendi.
0: Hı hı hı. Yani devam edeceğiz, ediyoruz zaten. İlginç bir şey var bu ilk bölümü okuduğum zaman Nehemya'nın yüreğiyle ilgili tutum.

0: konuyla ilgili. Dediğin gibi gerçekten Yeruşalim'deki bir anlamda Tanrı'nın varlığının olduğu yer belki diye de düşünebiliriz ama harabe durumdayken 1. bölüm 4. ayette Nehemiya'da şunu okuyoruz. Diyor ki orada bunları duyunca oturup ağladım ve günlerce yas tuttum. Oruç tutup göklerin tanrısına dua ettim diyor. Yani Nehemiya aman bana ne, ben burada rahatım, ben işte kralın sarayındayım, yiyeceğim var, içeceğim var, her şey rahat. Yani bana dokunmayan bin yıl yaşasın gibi düşünceler oluyor. Böyle bir düşünce de değildi. Yani kendi halkının zor durumda olduğunu, işte oradaki surların zor durumda olduğunu duyduğu zaman bütün yüreğiyle, bütün varlığıyla diyor ki işte evet oturup ağlamış ve günlerce yas tutmuş. Bu gerçekten beni de düşündürüyor. Yani bizim de bazen atıyorum kilisemizdeki kardeşler ya da başka ülkedeki insanlar ya da belki savaş durumunda, bu aralarda da birçok savaşlar olduğunu okuyoruz, görüyoruz. Yani onlar zor durumdayken, onlar gerçekten ihtiyaç halindeyken, yani biz rahat içindeysek eğer, bu doğru değil. Nehemiya gibi gerçekten de Rabbin isteğini, Rabbin iradesini ve bu durumda biz ne yapabiliriz? Bunu aramamız gerekir diye düşünüyorum. Yani oturup ağlamak, oruç tutmak, yas tutmak ve Rab benden ne istiyorsun, ne yapabilirim diye düşünmemiz gerçekten önemli diye düşünüyorum. Ve duası da ilginç. Bilmiyorum sen okumak, bahsetmek ister misin Nehemya'nın duasından?
1: Evet, Nehemya Rabbin önünde durarak özellikle ben 11. ayeti 1-11'i okumak isterim. Diyor ki ya Rab, bu kulunun adını yüceltmekten sevinç duyan öbür kullarının dualarına kulak ver. Beni bugün başarılı kıl ve kralın önerimi kabul etmesini sağla. Yani gerçekten bir hedef belirlenmişti. Kendisinin yüreğinde dediğin gibi Yeruşalim için bir keder vardı ve başarılı kılması için, yani kralın önerisini kabul etmesi için Rab'den yardım istedi. Hı hı. Vizyon sahibiydi. Yani Nehemya dediğimde benim aklıma hep vizyon kelimesi geliyor. Bir vizyona sahip oldu. Yeruşalim'de bir ihtiyaç vardı. Yeruşalim'in surları yıkıktı. Bunun yıkık olmaması gerekiyordu. Yeruşalim'in savunulması gerekiyordu. Çünkü sursuz bir kent aslında gerçekten savunmasız, bitik, utanç içerisinde bir kentti o dönemde. Ve çevresini saran pek çok düşmanlar var. Yani Ammonlular var, orada Araplar var. Ve gerçekten de İsrail halkı, Tanrı'nın halkı bütün bu diğer putperestlerin arasında bir alay konusu haline gelmiş. Ve tıpkı Davut nasıl ki İsrail'in Tanrısı için kıskançlık duymuştu, değil mi, o Goliat İsrail ordusunun önüne çıkıp alaycı bir şekilde konuştuğunda, Davut'un kıskançlığı sanki Nehemya'da da böyle bir kıskançlıkla, ya Rab senin şehrin böyle olmamalı, senin tapınağın bu durumda olmamalı, sen güçlü adını yücelt, kendi yüce adın uğruna beni kullan diyerekten, yani Rabbin yüreğini tam paylaştı. Ve dediğin gibi oruç tutarak günlerce bir plan, bir vizyon dahilinde Rab'be güvenerek bu kralla yüzleşip beni göndersin ve ben orada hizmet etmek istiyorum diye adım attı. Gerçekten bizim için çok önemli bir ders var burada.
0: Bence evet, bu duası da benim çok hoşuma gidiyor. Nehemya Rab'be nasıl yakarıyor, nasıl dua ediyor. Belki bu bizim de dua etmemizde bir önemli bir rol oynayabilir diye düşünüyorum. Yani birkaç ayete belki bakabiliriz. Orada mesela örneğin ilk başta Tanrı'yı överek bu duasına başlıyor. Diyor ki işte sen yüce ve görkemli Tanrısın. Seni sevenlerle, buyruklarına uyanlarla yaptığın anlaşmaya bağlı kalırsın. Sen gerçekten yaşayan, diri, her şeye gücü yeten Rab'sin diye Rab'be öncelikle yaklaşıyor. Ondan sonra yani ya Rab diyor, halimi gör, gece gündüz kulların, İsrail halkı için ettiğim duaya kulak ver. Yani olayın ciddiyetinin biliyor, farkında ve bunun için Rab'be yakarmaya başlıyor. Ve sonra aslında bu da benim için ilginç bana geliyor. Örneğin diyor ki burada 6. ayette ben itiraf ediyorum diyor. İsrail halkı günah işledi. Yani o surların yıkılmasının sebebi aslında Tanrı'ya itaat etmemeleri, sürekli olarak başka putlara tapınmaları sonucunda bir şekilde başka uluslar orayı ele geçirdiler. Tanrı bunun uyarısını yapmıştı. Dolayısıyla İsrail halkı günah işlemişti geçmişte ve belki hala işliyordu. Ama diyor ki burada ilginç bir şekilde, İsrail halkı günah işledi. Ben ve atalarım günah işledik. Yani Nehemya sadece evet ataları işledi, büyük babaları işledi, başka insanlar işledi ama ben de bu olayın içindeyim. Yani ben de günah işledim aslında diyerek, bunu itiraf ederek alçak gönüllü olduğunu bir şekilde gösteriyor. Rabbin önünde tövbe edilmesi gerektiğini göstertiyordu. Bu da benim için önemli. Yani günahlarımızı itiraf etmeden Tanrı'nın önüne yaklaşamayız. Ondan bir şey isteyemeyiz, bir şey dileyemeyiz. O yüzden günahlarımızı itiraf etmek güzel. Ve sonra aslında Tanrı'nın vaadini ilan ediyor. Kutsal kitaptaki vaadini ilan ediyor. Burada bunu görüyorum. Diyor ki yine devam ediyor. Yani bu kişiler aslında senin halkındır. Ve yüce kudretini ve güçlü elinle onları sen kurtardın. O zaman devam et, ya bize yardım et, bize yol göstert, bana yol göstert. Çünkü bu senin halkındır, ben tövbe ediyorum. Ve bir şekilde daha sonra halkın da tövbe etmesinin de aracı oldu Nehemya. Ve böylece ne gerçekten güzel bir duayla bu surların yapımı için bir başlangıç yaptı. Oruç ve duayla bu bence çok güzel bir teşvik aldığım bir nokta benim hayatımda da. Yani sonra bakıyoruz ki Nehemya Yeruşalim'e yavaş yavaş gidiyor. Dediğin gibi kralın iznini alıyor. Yani kral izin vermeyebilir ona. Çünkü dediğin gibi çok önemli bir görevde sakıcılık görevini yapıyor. Ama kralla konuşmasından biraz bahsedelim. Dua etmişti, oruç tutmuştu ve Rab onu yönlendirdi. O zaman kralla nasıl konuştu, ne diyor Alper'cim? Yani biraz bundan söz edebilir misin?
1: Evet, Daniel'le ruhsal hazırlığı yaptıktan sonra bir altyapıyı Rabbin önünde doğru bir şekilde kurduktan sonra Nehemya artık eyleme geçmek zamanının geldiğini anladı. Hı hı. Ve kralın önüne çıktı ve şarabı sunarken kral onun kederli, üzgün olduğunu fark ediyor. Hı hı. Daha önce diyor onu hiç üzgün görmemişti kral ve bu yüzden neden böyle üzgün görünüyorsun diye sorunca bir fırsat doğuyor. Hı hı. Böylece Nehemya'ya bir derdin olmalı diye soruyor ve çok korktuğunu söyledi ama buna rağmen durumu anlatmaya girişti ve atalarımın gömüldüğü kent yıkıldı, kapıları yakıldı, nasıl üzülmem diyerek Nehemya 2. bölüm 3. ayetten okuyorum. Bu şekilde bir giriş yaptı ve kral dileğin ne diye sorunca gerçekten de gene Rabbine sığınarak bir plan ortaya koymaya başladı Nehemya. Yani uygun görüyorsan beni Yahuda'ya gönder ve kenti onarayım. Hı hı. Yani bu kent bu şekilde kalmasın diye gerçekten planını ortaya koydu. Ve kral ne zaman geri dönersin, yolculuğun ne kadar sürer, neye ihtiyacın var gibi devam etmeye başladı. Aslında bunlar gerçekten Rabbin lütfudur.
0: Evet.
1: Öyle değil mi? Koca bir kral düşün, sakisiyle bir plan üzerinde konuşuyorlar. Ve daha da enteresan bir şekilde ilerleyen ayetlerde Nehemya'nın kralı yönlendirdiğini de yani ona bazı tavsiyelerde bulunup şöyle şöyle yap, böyle böyle uygun olur diye onu gerçekten Rabbin yetkisiyle bir kralın nasıl idare edildiğini de burada net bir şekilde görüyoruz. Ve gerçekten kutsal ruh da bu kralın yüreğinde çalışarak Nehemya'nın isteğini yapması için uygun şartları sağlıyor. Yani Fırat'ın batı yakasındaki valilere birer mektup yazılsın diyor krala. Ve kralın orman sorumlusu Asaf'a bir mektup götürmek istiyorum. İşte keresteler verilsin. Hı hı. Çünkü ben diyor oradaki kent surlarını yapacağım, kalenin kapılarını yapacağım, oturacağım ev için bana kereste lazım. Yani tam bir planla, hı hı, kralın önüne hazır bir şekilde çıkıyor. Yani kral sorduğu zaman ben bir düşüneyim tekrar sana geleyim kral demeden, hı hı hı, tam bir planla, gerçekten duadan sonra da net, hı hı, somut bir planla kralın karşısına çıktığı zaman kral da tak tak tak tak gerçekten onun dediği bütün şeyleri, hı hı, yapıyor ve ondan sonra tam bir esenlik içerisinde Yeruşalim'e gidiyor. Yani, hı hı, malzemelerle birlikte, hı hı, malzemeler de hazır, kralın yetkisini almış, zaten arkasında Rabbin vizyonu var. Gerçekten tam bir görev adamı olarak, hı hı, Nehemya dualarının sonucunu gördü, hı hı, dualarının meyvesini aldı ve Yeruşalim'e gittiği zaman işe hemen başlıyor. Tabii oraya gelişi bazılarının canını sıkıyor.
0: Evet. Yani istiyorsan onu ikinci kısımda bakalım. Tabii ki zorluklar olacak bu işe başlarken. Ama dediğin gibi gerçekten de Nehemya Tanrı'nın kendi yanında olduğunu biliyordu. Çünkü önceden dua etti, oruç tuttu, ağladı, yas tuttu ve onu söylüyor. Bütün bunlarda Tanrı'nın bana destek olduğu için diyor, kral benim dileklerimi yerine getirdi. Gerçekten Tanrı'nın yanında olduğunu biliyordu. Çünkü öncesinde dua etti, oruç tuttu. Yani bence bu da önemli. Biz bir işe kalkışmadan önce gerçekten ne kadar dua ediyoruz, ne kadar oruç tutuyoruz, ne kadar Rabbe soruyoruz. Bunu sormak, bilmek de önemli. Ama kısa bir ara verelim istiyorsan Alper'cim, dediğin gibi gibi sorar. Evet, bir işe başlıyoruz ama zorluklar olacak ve oluyor, karşımıza çıkacak. Nehemya bu zorlukları, bu sıkıntıları nasıl aşmış? Buna da ikinci arada bakalım istiyorsan.

0: Günlük hayatın temposundan bir an olsun uzaklaşmak ve Tanrı ile buluşmak mı istiyorsunuz? Ruhunuzu tazeleyen ilahiler Radyo Maranata'da.
1: Türkiye'de Tevrat, Zebur ve İncil metinlerinin tahrif edildiği yönünde bir iddia var. Acaba bu doğru olabilir mi? Birçok insanın Tanrı sözü olarak kabul ettiği kutsal kitap böyle bir tahrife uğramış mıdır? Ya da bazılarının iddia ettiği gibi kutsal kitapta geçen hikayeler mitolojik mi? Kutsal kitapta adı geçen kişiler gerçekten var mıydı? Bu olaylar gerçekten yaşandı mı? İşte Tarihten Notlar programıyla buna benzer soruların yanıtlarını tarihin derinliklerinde bulgular ve kanıtlar ışığında değerlendireceğiz. Gerçeğe ulaşmak için sizi de bu serüvene davet ediyoruz.
2: Tarihten Notlar programı yayın günü ve saatlerini öğrenmek için www.radyomaranata.com web adresini ziyaret edebilirsiniz.
3: Bizleri takip edin. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bize ulaşabilirsiniz.
2: Radyo Maranata'yı hiç gözünüzde canlandırdınız mı? Biz size yardımcı olabiliriz. İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız ve çok daha fazla görsel içerik youtube.com/radyomaranata adresinde sizlerle.

0: Hayatındaki kahraman ya da kahramanlar kim? Kimi örnek alıyorsun? Yaşamına yön veren kişiler var mı?
1: İman kahramanları.
0: İşte bu programda yaşamış gerçek kahramanların hayatlarına bakacağız. Kim bu Tanrı adamları? Nuh, İbrahim, Musa, Davut ve diğerleri. Bu iman kahramanlarının yaşamlarından aldığımız dersler bizim yaşamlarımızı da etkileyecek ve değiştirecektir. İman Kahramanları başlıyor. Merhaba sevgili Radyo Maranata dinleyicileri. Radyo Maranata'da Nehemya kitabını Alper kardeşimle beraber işliyoruz, çalışıyoruz. Nehemya'nın nasıl Rab'be yakın olduğunu ve vizyon aldığını baktık. Nehemya dua etti, oruçla, ağlayışla Rabbin evinin ya da Yeruşalim'deki surların yapılması için Rab'be yakardığını gördük. Ve sonra evet bundan söz edecektik. Yeruşalim'e geldi ve orada şunu görüyoruz. Hemen göreve başlamadı. Hemen kral onu evet yönlendirmişti, yetki vermişti, malzemeler vermişti ama Nehemya hemen gider gitmez hemen lap diye işe girişmiyor. Bunu görüyoruz, okuyoruz. 2. bölüm 11'de diyor ki Nehemya Yeruşalim'e gitti. Orada 3 gün kaldıktan sonra gece kalkıp birkaç adamla birlikte işe koyuluyor. Yani Tanrı'dan aldığı bu esini nasıl yerine getirecek? Bunu üzerine biraz düşünüyor. Kimseye bu esini açıklamıyor. Ama Tanrı'dan aldığı bu esin üzerinde düşünerek, belki dua etmeye devam ederek geceliğin bile olsa diyor araştırmaya başlıyor. Yani ne yapılması lazım? Kendi gözleriyle eksikleri görüyor ve daha sonra işte yavaş yavaş hizmete başlıyor. Ama bazı zorluklarla karşılaşıyor. Yani hizmete başladığı zaman hepimizde olduğu gibi bizde belki Rab'den aldığımız hizmetler, görevler olabilir. Kilisede bir Rab'bin bize verdiği bir armağan olabilir ama muhakkak bir şekilde kötü olan bu hizmetimizi engelleyecektir ve karşımıza zorluklar çıkartacaktır bu hizmeti tamamlamamak için. Bu hem içten olabilir hem de dıştan olabilir ve Nehemya sanıyorum bu ikisini de yaşıyor. Ne gibi zorluklar yaşıyor hemen işe başlarken ya da ondan önce belki söz etmek istediğim bir şey varsa sevgili Alper kardeşim.
2: Evet Danielciğim, gerçekten de Rabbin lütfuyla kralın iznini aldıktan sonra Yeruşalim'e gidiyor ve dediğin gibi ilk 3 gün boyunca kimseye bir şey söylemedi. Orada kaldıktan sonra 3. gün bir gece vakti bu surları ve kentin kapısını incelemek için birkaç kişiyle birlikte hizmete başladı ve gerçekten baktı, yapılacak işleri kafasında sanırım tasarlıyordu. Hı hı. Bunu şöyle yapmalıyız, bunu böyle yapmalıyız.
0: İşin büyüklüğünü gördü.
2: İşin büyüklüğünü dediğin gibi ne kadar sürebileceğini, ne kadar malzeme gerekebileceğini kafasında hesapladı. Gerçekten de çok planlı, programlı bir adam olarak görüyoruz. Hı hı. Çok özenli bir kişiydi, tasarımcı bir kişiydi. Duacı olduğu kadar gerçekten de organizasyon işinden de çok, hı hı, iyi bir armağanlı bir kişiydi Nehemya. Ve vizyon sahibiydi. Her şeyden önce bu vizyonu ta Sur kentindeyken Rab ona vermişti. Hı hı. Şimdi bu vizyonu aldı, bu vizyonu Yeruşalim'e taşıdı ve şimdi paylaşmaya başladı. Yani öteki Yahudilere, kahinlere, soylulara, hı hı, ve diğer ilgili bütün kişilere bu vizyonu paylaşmaya başladı. Yani bu vizyonu yaymaya başladı. Onların da bu vizyonu sahiplenmesi için adım attı. Ve onlara dedi ki Yeruşalim yıkılmış, kapıları ateşe verilmiş. Gelin Yeruşalim surlarını onaralım, utancımıza son verelim. Bunu söyledikten sonra onlara Tanrı'nın nasıl destek olduğunu, ona kralın söylediklerini anlatınca onlar ikna oldular. Evet. Gerçekten de Nehemya'nın arkasında Rab var. Kral da böyle şeyler söylemiş ve biz bu utanç içinde artık daha fazla yaşamayalım. Aslında onlar bir lider bekliyordu Daniel. Hı hı. Ve Rab onlara ihtiyaçları olan lideri, liderliği sağladı. Yani Nehemya'da tanrısal liderlik, hı hı, ihtiyacını Yahudiler için sağlanmış oldu. Aslında buraya baktığımızda gerçekten tanrısal liderlerin topluluk için ne kadar önemli olduğunu da, evet, görüyoruz. Çünkü Rab liderlere vizyonu veriyor, bir anlayış veriyor, bir plan veriyor ve ondan sonra liderler Tanrı'dan aldıkları bu vizyonu, planı halka, topluluğa da paylaştıkları zaman hep birlikte gerçekten beden bir araya geliyor, bir amaç etrafında, bir düşüncede birleşiyorlar ve gerçekten Rab'de bir düşüncede birleşmek çok güçlüdür.
0: Evet.
2: Eğer bir düşüncede Rab'bin halkı birleşiyorsa, Rab'den gelen düşüncede, o zaman gerçekten büyük sonuçlar, büyük etkiler, büyük ürün.
0: Rabbim bereketi.
2: Rabbim oluyor. Bereketi tam olarak o halkın üzerine dökülür. Ve işte Nehemya bir hareket başlattı Daniel aslında. Evet. Ruhsal bir hareket başlattı. Surlar nezdinde tekrar bir uyanış. Hı-hı. Ruhsal bir uyanışa öncülük etti. Ve dediğin gibi sıkıntılar ve sorunlarla da elbette karşılaştılar. Özellikle düşmanlar, yani bunlar aslında şeytanın figürleri olarak biz görebiliriz. Horonlu Sanballat, Ammonlu görevlilerden Tobiya ve Arap Şekem yapacaklarımızı duyunca bizi küçümseyip alay ettiler, diyor Nehemya 2. bölüm 19. ayette. Ne yapıyorsunuz, krala baş mı kaldırıyorsunuz gibi, yani direkt onları korkutmaya çalıştılar. Hı-hı. Yani krala siz baş mı kaldırıyorsunuz, kral sizi ezer, korkmuyor musunuz gibi.
0: Bu işi başaramazsınız, yapamazsınız, siz kim oluyorsunuz?
2: Evet, ve cesaretlerini kıracak. Hı-hı. Daha ilk başta. Yani fakat gerçekten de Nehemya onları şöyle yanıtladı: göklerin tanrısı bizi başarılı kılacaktır. Hı hı. Çünkü biz kraldan önce Tanrı'dan aldık bu yetkiyi.
0: Evet.
2: Tanrı bize izin verdi. Göklerin tanrısı, İsrail'in tanrısı bizi bu iş için görevlendirdi. O yüzden biz onarımı başlatacağız. Sizin de Yeruşalim üzerinde hakkınız, payınız olmayacak, adınız bile anılmayacak diye çok net bir şekilde reddetti onları. Hı hı. Aslında ruhsal savaş verdi. Hı hı. Yani bizler de net olarak şeytandan gelen fikri, yalanı, cesaretsizliği İsa Mesih adıyla reddetmeliyiz. Hı hı. Bu savaşı biz vermeliyiz ve o zaman düşman geri çekilmek zorunda kalacak. Gerçekten de çok bereketli bir kısımdır bu. Evet.
0: Yani Nehemya kararlıydı, Rab'den aldı dediğin gibi bu hizmeti yapmak için. Ve sonra aslında ilginç bir şey görüyoruz. Gerçekten yani bu işi Rab başlatmıştı ve Rab aynı zamanda bütün bu halka da Nehemya aracılığıyla bir şekilde halkın yüreğinde çalışmaya başladı. Ve ilginç bir şekilde surların onarımına yavaş yavaş başladıklarını görüyoruz. Ve o da ilginç, yani nasıl onarıyorlar, hatırlıyorsun değil mi Alper'cim? Yani her bir kavm, her bir grup, her bir aile farklı farklı osurun farklı farklı yerlerini onarıyor. Kimisi kapı kanatlarını onarıyor, kimisi sürgülere kapı kolları takıyorlar, kimileri surların belirli bir kısmını onarıyor. Yani bu da bütün halkın yani birlikte nasıl çalıştığını bize gösteriyor.
2: Evet. Gerçekten de öyle Daniel. Dediğin gibi çok güzel bir planlama yapmış. Zaten Yeruşalem bitişik nizamda kurulmuş bir kenttir. Yani mezmurlarda da böyle bir mezmur vardı hatırlarsan. Evet. Bitişik nizamda aslında çok dip dibe evlerin birleşik olduğu küçük bir kentti Yeruşalem. Ve surlar ile evler arasında çok fazla mesafe yoktu. Hı-hı. Yani hemen evin önünde bir sur yükseliyordu diye düşünebilirsin Yeruşalem'de. Ve gerçekten de böyle bir güzel bir organizasyonla herkesin kendi evi önüne düşen suru onarması için bir organizasyon yaptılar. Ve gerçekten de o zaman hızlı bir şekilde surlar yapılmaya başlandı. Hatta biz şöyle okuyoruz, yani Nehemya 6:15-16'da diyor ki surların onarımı 52 günde bitti. Yani çok aslında kısa bir süre sayılır, 52 gün. Ve bütün bu zorluklara karşı bu düşmanlar, çünkü surların yapımının ilerlediğini görünce korkuya da kapılıyorlar.
0: Evet.
2: Ve nasıl durdurabiliriz, nasıl yapabiliriz? Ve onlar da gerçekten iyice öfkelendiler, hiddetlendiler. Onlarla savaşmaya kalktılar. Ve bunu haber alan Nehemya ve Yahudiler de silahlandılar. Hı hı. Ama bir yandan da silahlanırken diğer taraftan da surların yapım işine devam ettiler. Hı hı. Yani okuyoruz, bir yerle mala taşırlarken bir elde silahlarıyla gerçekten uyumadan... hatta suya bile diyor biz silahlarımızla giderdik. Yani o silahları bırakmadan tam adanmış bir şekilde Rabbin verdiği vizyonda devam ettiler. Ve gerçekten de bu surların yapımı bittiği zaman bütün düşmanlarımız bunu duydu. Çevremizdeki ulusları korku sardı. Böylece düşmanlarımız özgüvenlerini büsbütün yitirdiler. Yani baktılar Yahudiler başarıyor. Surlar da yapıldı. Demek ki Tanrı bunlarla birlikte. Yani Tanrı onların arasındadır. Tanrı Yahudiler için çalışıyor. Surları o yaptı düşüncesiyle onları bir korku aldı. Hı hı. Çünkü İsrail'in tanrısının zaten ününü biliyorlardı. İsrail'in tanrısı Yahudileri terk etmemiş. Bunu anladılar. Bu onları korkuttu. Diyor, çünkü bu işi Tanrımızın yardımıyla başardığımızı anladılar. Hı hı. Bu çok önemli.
0: Kesinlikle.
2: Yani Tanrımızın yardımını gördüğümüz zaman diğer halklar da bunu görür.
0: Hı hı.
2: Yani biz Tanrımızın yardımıyla bir şey yaptığımız zaman insanlar bunu fark ederler ve korkarlar ve Rabbimizi yüceltirler.
0: Evet.
2: Ve hamdolsun ki gerçekten de bu hikayede yani Rabbin Nehemya'yı ve Yahudileri desteklediğini, aslında kendi adının yüceliği için onlar aracılığıyla çalıştığını görüyoruz.
0: Şeyi de ekleyebilir miyiz, dediğin gibi yani biz de kilise olarak ruhsal bir hizmetteyiz. Rabbin yüceliği için, Rabbin egemenliği için hizmet etmeye çalışıyoruz. Ama burada neyi gördük? Bütün halk, yani her biri evinin karşısındaki olan bölgeyi tamir etti. Yani masraflarını ödedi. Yani kilise olarak kilisenin büyümesi için, kilisenin gelişmesi için belki öyle düşünebiliriz. Kilisenin o etrafındaki surların inşa edilmesi için bütün kilise olarak birlikte çalışmalıyız. Bir beden olarak hizmet etmeliyiz. Evet, zorluklar gelecek, belki tehditler gelecek, karşı koymalar olacak ama biz Rabbin yüceliği için, onun egemenliği için bütün bu karşı koymalara rağmen kilisece hep birlikte her bir üyenin yardımıyla, hani İncil'de de söylüyor ya, her eklemin yardımıyla bu beden, kilisenin bedeni de güçlü bir şekilde büyüyüp hizmete devam edecektir. Ve Nehemya gerçekten bunun aracı oldu. Ve daha sonra da gerçekten bu halkın gelişmesi için, büyümesi için birçok başka hizmetleri de oldu. Sevgili Alper, biraz bunlardan da istiyorsan bahsedelim.
2: Evet. Yani gerçekten bizim için büyük mesajlar var burada. Dediğin gibi hepimize düşen bir görev var. Rabbin topluluğunda biz bir bedeniz. Aslında Korintlilerde de bunu çok güzel bir şekilde Elçi Paulus bize öğretiyor. Biz bedeniz ve bedenin üyeleriyiz. Ve her bir üyenin bedende bir görevi vardır. Sahip olduğu bir sorumluluk ve armağan vardır. O sorumluluğu biz yerine getirdiğimizde zaten bedenin iyiliği için, bedenin gelişmesi için çalışıyoruz demektir.
0: Hı hı.
2: Yani Yahudiler için de bu sur, aslında bu suru tamamlamak Rabbin bedenine hizmet etmenin bir göstergesiydi. Şimdi biz de kilisede gerçekten Rabbin yıkık surları varsa, değil mi? Yani hı hı. Rabbin yapılması gereken surlar varsa, zayıf düştüğümüz alanlar varsa kilisede, her birimiz kendi zayıflığımızı görerek hı hı. aslında bunu tamir etmeye, bunu inşa etmeye çağrıldık.
0: Evet.
2: Çünkü benim gelişmem ruhsal olarak, benim güçlenmem, benim önümdeki surların güçlü, kalın olması bütün kilisenin yararına olur.
0: Hı hı.
2: Ama bir ki kardeşim zayıfsa, o zaman onun zayıflığı beni de etkileyebilir.
0: Evet.
2: O nedenle birbirimize karşı sorumluluklarımızı da bilerek, ben sadece kendim için güçlenmeyeceğim, kendim için ruhla dolmayacağım, kendim için Tanrı sözünü bilmeyeceğim, kardeşim için de bileceğim. Hı-hı. Çünkü ben bu konularda ilerlersem onun için daha çok dua edebilirim, onu daha çok bereketleyebilirim, ona daha iyi Tanrı'nın sözünden öğütler verebilirim. Ve o zaman beden olarak hepimiz birbirimizi destekleyerek büyüyebiliriz.
0: Hı-hı.
2: Yani Nehemya'daki vizyon aslında gerçekten de buydu ve Tanrı bize bu çağlar sonrasında, aradan 2500 yıl geçtikten sonra neredeyse, bize çok güçlü bir ruhsal mesaj veriyor Nehemya aracılığıyla diye düşünüyorum.
0: Hı-hı. Yani Nehemya dediğin gibi gerçekten de Tanrı adamıydı. Ve Tanrı'dan aldığı vaadi, o sözleri yerine getiriyordu. Başka birçok uyanışları da ve yenilikleri de, ya da yapılması gereken ama yapılmayan birçok şeyi düzeltti. Örneğin onu görüyoruz, kötü yöneticileri azarlıyor Yerişalem'de. Çünkü onlar halkı izliyorlardı, zor durumda bırakıyorlardı. Nehemya onlara kızıyor. Yani Nehemya, çünkü yoksul halktan faiz alıyorlardı ve gerçekten oradaki halkın zor durumda olduklarını gördü. Ve hemen onları Tanrı korkusuna yöneltti. Hayır, siz yani kardeşinizden faiz alamazsınız. Ve aldıkları bu her şeyi geri vermeleri için onlara söz verdirdi. Rabbin ruhuyla, Rabbin gücüyle ve bir şekilde halka eşitliği sağladı. Fakirliği ortadan kaldırdı. Halkın refah içinde olmasını sağladı. Sırf bu da değil, aslında temel olan şey, daha sonraki bölümlerde görüyoruz. Tanrı'nın sözünü 8. bölümde Ezra aracılığıyla, Ezra biliyorsun bir kahindi, 8. bölümde onu görüyoruz. Bütün bu işte yenilikleri yaptıktan sonra Tanrı'nın sözünü işte Ezra aracılığıyla da anlattı ve onlar toplandılar. Şöyle okuyoruz, diyor ki Ezra su kapısının karşısındaki alanda kadınların, erkeklerin ve anlayabilecek yaşta çocukların önünde sabahtan öğlene kadar yasa kitabını okudu herkes onu dinledi. Yani Tanrı'nın sözünün ne kadar önemli olduğunu bütün anlayabilecek kişilere, çocuklara bile anlattılar. Çünkü halk yoldan çıkmıştı. İsrail günah içerisindeydi. O zaman tekrar Tanrı'ya dönüşü onlara anlattı. Evet, yavaş yavaş Nehemya hakkında belki daha şeyler de söyleyebiliriz. Ama birkaç söz daha söylemek ister misin sevgili Alper kardeşim?
2: Evet Danyal'cığım, gerçekten Nehemya dediğin gibi Tanrı adamıydı ve ruhsal bir uyanışa da öncülük etti Ezra ile birlikte. Ezra çağdaşıydı zaten, bilgin Ezra, o Levililerden kahin Ezra olarak halka kutsal eseyi öğreten biriydi. Onunla tam bir işbirliği yaparak halkı, kahinleri, gerçekten Yahudi ileri gelenleri kutsal eseye yönlendirmek için Nehemya'nın da büyük çabaları oldu. Hı hı. Bir dönem geri döndü aslında Sur kentine ve yaklaşık bir süre orada kaldıktan sonra tekrar Yeruşalim'e dönünce bazı aksaklıklar olduğunu, hı hı, da fark ediyor ve onları azarlıyor. Özellikle kutsal eseye aykırı işler yaptıkları, evet, için, tapınağı ihmal ettikleri için, hı hı, Şabat günü üzüm sıktıklarını gördü, yani azarladı. İşte bir tapınak görevlisinin buğday ambarını boşaltıp oradaki büyük odayı kendi akrabasına verdiğini, hı hı, görüp onu azarladı. Onun eşyalarını dışarı çıkarttı. Hı hı. Yani gerçekten de bunları bana ne demedi.
0: Evet.
2: Fakat gerçekten Tanrısı Rabbe tam bir bağlılık içerisinde, kulluk, hı hı, düşüncesiyle onun yasasına yürekten bağlanarak yasayı her durumda yüceltti. Hı hı. Ve halkı yasaya uymaya çağırdı. Hı hı. Bu çok önemli bir şey. Günümüzde de biz de Tanrı'nın sözünü her şeyden üstün tutmalı. Hı hı. Kardeşlerimizi Tanrı'nın sözüne yönlendirmekte gayretli olmalıyız. Evet. Yani son olarak ben bunları söyleyebilirim.
0: Evet. Kesinlikle bizi yönlendirecek olan Tanrı'nın sözüdür. O sözden dışarıya çıkmamalıyız. Ve Tanrı'dan aldığımız vizyonu Nehemya gibi gayretle karşı koymalar olsa da sonuna kadar bu vizyonu yerine getirmek için Nehemya gibi gayret göstermeliyiz. Evet sevgili kardeşler, süremizin sonuna geldik. Sevgili dinleyiciler, teşekkür ediyoruz bizimle olduğunuz için, bizi dinlediğiniz için. Alper'cim, sana da çok teşekkür ediyorum bu programa katıldığın için.
2: Rica ederim, benim için zevkli Danyal.
0: Sevgili dinleyiciler, bir programın daha sonuna geldik. Bir başka Radyo Maranata'da başka bir programla sizin karşınızda olacağız. Kendinize iyi bakın, esen kalın, hoşça kalın.

0: Pavlus, Hristiyanlık tarihindeki en gizemli figür. Kendisi hakkında sansasyonel iddialar var. Hristiyanlığın mimarı, Roma ajanı, kiliseyi ikiye bölen şahıs. Peki tüm bunlar doğru mu? Nasıl oldu da Hristiyanlara zulmeden bu adam İsa'nın elçisi haline geldi? O, Hristiyanlığı yozlaştırmak için çalışan bir ajan mıydı? Pavlus'un tüm sırlarını bu programda açığa çıkartıyoruz. Gizemli Elçi Pavlus programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
1: Web sitemizin aplikasyon gibi çalıştığını keşfettiniz mi? Telefonunuzdan www.radyomaranata.com adresine girip bizi dinlerken ekranınızı kapatabilir, başka bir uygulamayı kullanabilir ya da internette gezinebilirsiniz. Radyo Maranata her zaman sizinle.
2: Radyo Maranata, günün her saati yanında.
0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
3: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
3: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
3: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
3: Radyo Maranata'da.

Ey şefkatli ve merhameti bol Tanrımız, yardımını hak etmememize rağmen bize lütfediyorsun ve yardım ediyorsun. Kutsal Ruh'ta oğlunun ardından gelelim diye bize yardım et. Öyle ki biz de senin sevginle bütün kardeşlerimizi, hatta bizden nefret edenleri bile sevelim. Bunları oğlun İsa Mesih'in adıyla diliyoruz. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Kutsal Kitabı mesajını farklı konu ve durumlarda Tanrı'nın bizlerden beklentilerini, Tanrı'nın sır olan planını, kutsal kitap metinlerinin anlatılarını bulabileceğiniz bu programda farklı vaizleri ve farklı konuları sizinle buluşturuyoruz. Tanrı sözünün bereketlerini kiliselerde hizmet eden pastörler aracılığıyla almak isterseniz vaizin mesajı tam size göre.
3: Vaizin mesajı programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
4: Radyo Maranata'yı seviyor, ilahilerimizi beğenerek dinliyor, programlarımızı hiç kaçırmıyor musunuz? O halde bizden ayrı kalmayın. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bizi takip edebilirsiniz. Günün en keyifli zamanlarında Radyo Maranata.

0: Hazreti İsa, amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
1: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
0: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
1: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
0: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
2: Hazreti İsa kimdir? Programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: İster ekran açık, ister kapalı. www.radyomaranata.com web sitemiz telefonunuzda bir aplikasyon gibi arka planda çalışıyor.
4: Radyo Maranata'yı hiç gözünüzde canlandırdınız mı? Biz size yardımcı olabiliriz. İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız ve çok daha fazla görsel içerik youtube.com/radyomaranata adresinde sizlerle. Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
0: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
4: sözlerimiz,
0: ilahilerimiz
4: ve dualarımızla yanınızdayız.
0: Laf Lafı Açtı canlı yayını
4: her çarşamba öğlen 1'de
0: Radyo Maranata'da.

Rabbimiz, Tanrımız. Bu dünyadaki yaşamımızda birçok efendiye hizmet ediyoruz. Yine de bize yardım et ki şunu hatırlayalım. Tek gerçek hükümdar ve bütün efendilerin efendisi sensin. Senin çocukların olarak sahip olduğumuz özgürlükten ötürü sana şükürler olsun. Sen herkesten üstünsün. Bunun için sana teşekkür ediyor, seni övüyoruz. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Kibir, açgözlülük, şehvet,
3: kıskançlık, oburluk, öfke, tembellik.
0: Tüm bu günahlar gerçekten ölümcül mü?
3: Hangi günahı hangi erdemle yenebiliriz?
0: Günahın bize gerçekten bir zararı var mı?
3: Affedilmeyecek bir günah var mı?
0: Tüm bu soruları ve çok daha fazlasını
3: Günah ve Erdem programında konuşuyoruz.
0: Ben Aydın Kutlu.
3: Ben Nuh Bayitekin.
0: Günah ve Erdem programı Radyo Maranata'da. Günah ve Erdem programı yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresimizden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
4: Hristiyan teolojisi temelli hazırlanmış zengin içerikli programları ve ilahileriyle Radyo Maranata her anınızda yanınızda.

0: Öyle durumlar ve insanlar gelip geçmiştir ki toplumları etkilemiş, kültürleri oluşturmuş, uygarlıkları şekillendirmiştir. Ama dünyayı değiştiren, yerinden sarsan ve tarihsel zamanı ikiye bölen tek bir şey vardır. Hristiyanlık. Edebiyattan müziğe,
1: müzikten mimariye,
0: mimariden bilime,
1: bilimden siyasete,
0: siyasetten felsefeye,
1: felsefeden sinemaya,
0: sinemadan sosyal yaşama,
1: birçok farklı kavrama
0: Hristiyanlığı nasıl etki ettiğini bu programda konuşuyoruz. Hristiyanlığın Etkileri programı Radyo Maranata'da. Hristiyanlığın Etkileri programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Radyo Maranata'yı tüm sosyal medya hesaplarından takip ederek en yeni içeriklerden ilk siz haberdar olabilirsiniz.
0: Web sitemizin bir aplikasyon gibi çalıştığını biliyor muydunuz? Telefonunuzdaki tarayıcıdan www.radyomaranata.com adresine girip bizi dinlemeye başladığınızda telefonunuzun ekranını kapatabilir, yeni bir sekme açarak internette gezinebilir ya da istediğiniz bir uygulamayı kullanabilirsiniz. Radyomuz arka planda çalışmaya devam edecektir. Radyo Maranata. Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.

Ey kutsal tanrımız, sevgili göksel babamız, bize yardım et ki Rab-i İsa'da bize armağan ettiğin lütfu kabul edelim. Yardım et ki onun bize yakın olduğunu daha iyi anlayalım. Sana kurtarıcımız için şükredelim. Bunları İsa Mesih'in adıyla senden diliyoruz.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da. Hazreti İsa, amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
2: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
1: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
2: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
1: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
3: Hazreti İsa kimdir? Programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
4: Radyo Maranata'da sevdiğiniz programları kaçırmak istemiyor musunuz? www.radyomaranata.com adresinden haftalık yayın akışımıza erişebilirsiniz.
5: Radyo Maranata'nın görsel dünyasına adım atın. youtube.com/radyomaranata sayfamızda ilahi kliplerimiz ve canlı yayınımız ve çok daha fazlası sizleri bekliyor.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Kibir, açgözlülük, şehvet,
3: kıskançlık, oburluk, öfke, tembellik.
2: Tüm bu günahlar gerçekten ölümcül mü?
3: Hangi günahı hangi erdemle yenebiliriz?
2: Günahın bize gerçekten bir zararı var mı?
3: Affedilmeyecek bir günah var mı?
2: Tüm bu soruları ve çok daha fazlasını
3: Günah ve Erdem programında konuşuyoruz.
2: Ben Aydın Kutlu.
3: Ben Nuh Baytekin.
2: Günah ve Erdem programı Radyo Maranata'da. Günah ve Erdem programı yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresimizden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
4: Radyo Maranata'yı tüm sosyal medya hesaplarından takip ederek en yeni içeriklerden ilk siz haberdar olabilirsiniz. Ruhumuzu tazeleyen, yüreğimizi Tanrı'ya çeviren ezgiler Radyo Maranata'da.

0: Hazreti İsa. Amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
1: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
0: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
1: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
0: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
2: Hazreti İsa kimdir? Programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: En yeni Türkçe ilahiler Radyo Maranata'da.
4: Web sitemizin aplikasyon gibi çalıştığını keşfettiniz mi? Telefonunuzdan www.radyomaranata.com adresine girip bizi dinlerken ekranınızı kapatabilir, başka bir uygulamayı kullanabilir ya da internette gezinebilirsiniz. Radyo Maranata her zaman sizinle.
5: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
0: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
5: sözlerimiz,
0: ilahilerimiz
5: ve dualarımızla yanınızdayız.
0: Laf Lafı Açtı canlı yayını
5: her çarşamba öğlen 1'de
0: Radyo Maranata'da.

Ey kutsal Tanrımız, sevgili göksel babamız, bize yardım et ki Rab-i İsa'da bize armağan ettiğin lütfu kabul edelim. Yardım et ki onun bize yakın olduğunu daha iyi anlayalım. Sana kurtarıcımız için şükredelim. Bunları İsa Mesih'in adıyla senden diliyoruz.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Kutsal Kitabın mesajını farklı konu ve durumlarda Tanrı'nın bizlerden beklentilerini, Tanrı'nın sır olan planını, Kutsal Kitap metinlerinin anlatılarını bulabileceğiniz bu programda farklı vaizleri ve farklı konuları sizinle buluşturuyoruz. Tanrı sözünün bereketlerini kiliselerde hizmet eden pastörler aracılığıyla almak isterseniz vaizin mesajı tam size göre.
3: Vaizin mesajı programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
4: Radyo Maranata podcast sayfamıza tüm podcast platformlarından erişerek yayın dönemleri sona ermiş programlarımızı dinleyebilirsiniz.
5: Radyo Maranata'daki canlı yayınlarımıza soru, görüş ve yorumlarınızla anlık olarak katılabileceğinizi biliyor muydunuz? Canlı yayın tarihlerimiz ve daha fazla bilgi için www.radyomaranata.com adresinden ve @radyomaranata yazarak tüm sosyal medya hesaplarından bizi takip edebilirsiniz.

0: İyi ve kötü, ahlak ve inanç. İnsanın yaşamına yön veren değerleri, Hristiyan etiğinin günlük hayata dokunuşunu konuştuğumuz program Hristiyan Ahlakı. Farklı kilise önderlerinin katkılarıyla çok yönlü bir bakış. Hristiyan Ahlakı, Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
1: Radyo Maranata'yı seviyor, ilahilerimizi beğenerek dinliyor, programlarımızı hiç kaçırmıyor musunuz? O halde bizden ayrı kalmayın. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bizi takip edebilirsiniz.
2: İster ekran açık, ister kapalı. www.radyomaranata.com web sitemiz telefonunuzda bir aplikasyon gibi arka planda çalışıyor.
3: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
4: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
3: sözlerimiz,
4: ilahilerimiz
3: ve dualarımızla yanınızdayız.
4: Laf Lafı Açlı canlı yayını
3: her çarşamba öğlen 1'de
4: Radyo Maranata'da.

Ey Rabbimiz! Bizi yaratan, kurtaran ve kutsal kılan Tanrımızsın. Bedenimiz ve canımızla ilgilenen de sensin. Bize lütfunu ver. Öyle ki hem sağlıklıyken hem hastayken yardımını unutmayalım. Bize minnettar bir yürek ver. Bize yardım et. Seni daima yüceltelim. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Çocukluğumuzdan beri Tanrı, çok uzak olan, ulaşılmaz, erişilmez bir varlık olarak bize anlatılıyor. Oysa Radyo Maranata'da Tanrı ile tanışan insanlarla konuşuyoruz. Bu insanların nasıl Tanrı ile tanıştığını ve hayatlarının nasıl değiştiğini öğreniyoruz. Farklı dini geçmişler, coğrafyalar ve sosyoekonomik statülerden gelen bu insanların inanılmaz hikayelerini dinliyoruz.
3: Tanrı ile Tanışanlar programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
4: Radyo Maranata'ya daha da yakın olmak ister misiniz? Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bizi hemen takip edebilirsiniz.
0: Aa, henüz bizi takip etmiyor musunuz? Gelin size bir sır verelim. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bize ulaşabilirsiniz.

0: Yoğun bir gün mü geçiriyorsunuz?
1: Sürekli hareket halinde misiniz?
0: Bütün gününüz trafikte mi geçiyor?
1: Tanrı sözünden beslenemiyor musunuz?
0: Endişelenmeyin.
1: Sizin için İncil'den farklı bölümleri radyomuzda yayınlıyoruz.
0: İncil'den bölümler Radyo Maranata'da. İncil'den bölümler yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Günün en keyifli zamanlarında Radyo Maranata.

0: En yeni ilahiler radyomaranata.com'da.
1: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
2: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
1: sözlerimiz,
2: ilahilerimiz
1: ve dualarımız da yanınızdayız.
2: Laf Lafı Açlı canlı yayını
1: her çarşamba öğlen 1'de
2: Radyo Maranata'da.

Ey kutsal Tanrımız! Sana ait olanı hiç kimse senin elinden alamaz. Biz de sana iman ettik ve sana güvendik. Rab, biz sana aitiz. Sesini duyup süründen ayrılmayalım diye bize yardım et. Öyle ki sonsuz yaşamı alalım ve mahvolmayalım. Bunu senden İsa Mesih'in adıyla istiyoruz. Amin.